nezretmek ile ilgili. Nezretmek. Nezretmek ne demek? Şu işim olursa şu kadar şu işi yapacağım, bağışlayacağım falan diye bir şey vaat etmek demek. Mesela adam gemiye biner. Bir fırtına çıkar. O fındık kabı gibi sallanıyor. Kocaman gemi. Bir ucundan öbür ucuna bilmem ne kadar da ancak yürürsün. İçinde yüzme havuzları var. Bilmem efendim 9 katlı 15 katlı bilmem asansörle iniliyor çıkılıyor. Koca gemi. Bu gemi de böyle okyanusta böyle tehlikeye düşer mi? Düşer ya. Allah'a muhlisine lehüddin. Halis muhlis bir şekilde başlarlar Allahu Teala Hazretlerine ibadet etmeye, efendim yalvarıp yakarma. Olmadı mı? İzmit'ten karşı tarafa geçerken fırtına oldu ve 300-400 kişi, işte iki karış yani, iki sahil. Hem de engin açık denizde değil, gemi battı gitti. Allah'ın takdiri gelince bizim evin zili bozulmuştu. Tornavidayı elime aldım. Zili yapmak üzere şeyde bir tıngırtı koptuk havada. Böyle belli bir madeni şey başka bir şeye çarptı. Döndüm baktım Ankara'da. Baktım havada bir şeyler uçuşuyor. Bir şey de böyle evlerin üstüne doğru düştü. Meğer havada iki uçak çarpışmış. Efendim uçak geldi Ulus'ta tam GİMA'nın üzerine yanına düştü. Düştüğünü gözlerimde gördüm böyle uzaktan. Bir kara duman çıktı. Bir alev çıktı. Artık gerisini gazetelerde olur. Böyle bir gemide falan bir sıkıntı oldu mu herkes dindarlaşır. Başlarlar. Ya Rabbi eğer buradan sağ salim kurtulursam nezrim olsun bir kurban keseceğim. Dağıtacağım fukaraya. Ben askerlik yapıyorum şeyde bir kıtada adını söylemeyeyim. Alay komutanımız çağırdı beni. Asteğmenim dedi. Buyurun komutanım dedim. Bizim alayda dedi şey çok oluyor dedi. Trafik kazalar çoğaldı dedi. Bunun çaresi nedir? Bilmem efendim dedim. Diyorlar ki dedi kurban kesilirse iyi olurmuş. Her kanına da böyle parmağı banacakmışsın. Her cibin ön tarafına bir parmak kan sürecekmişsin. O zaman kaza olmazmış. Efendim öyle bir şey duymadım ben ama dedim. Tabii Allahu Teala Hazretleri kazaları yapan Allahu Teala Hazretleri yaptıran efendim mümkündür ki bir kurban kesersin. Onu fukaraya dağıtırsın. O fukaranın duası bereketiyle mümkündür affeder. Efendim belki olmaz bile. Peki dedi seni görevlendiriyorum dedi. İki tane kurban al dedi. Kasabadan fukarayı bul onlara ver dedi. Başüstüne komutan dedim. Gittim. Kestirdik. Müftü efendiye gittik. Buranın en fakir insanları kimlerdir? Dağıttık etleri filan. Neticede efendim geldik. Tamam komutanım görev yapıldı dedik. Askerlik çağımızın eski hatıraları bunlar. Şimdi yani insanın böyle bir sıkıntı olduğu zaman aklına geliyor o zaman şey. Allah-u Teala Hazretlerinin şeyi. Nezleder bir şeyi. Vaadim olsun, ahdim olsun ki bu işten kurtulursam şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Peygamber Efendimizin naklettiğine göre ne diyor? Kâle Allah-u Teala. Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki La ye'ti ibne Âdem'e nezri bir şeyin lem ekun kat kaddertuhu. Nezir, Âdem oğluna benim takdir etmediğim bir şeyi kazandırmaz. Velakin yülkihin nezru ilel kaderi. Fakat nezir onun takdir ettiğim şeye yönelmesine sebep olur. Estahricu bihi minel bahili. Böylece ben cimri kuldan hayır yapmayı çıkartırım. Hayırı çıkartırım, elinden aldırtırım. Feyü'tini aleyhi madem yekün yü'tini aleyhi min kabli sıhhatli durumdayken vermeyeceği şeyi böylece verdirtirim. Tabii iyi kul başı dara gelmeden Allah'a iyi kulluk eden kuldur. Başı dara geldiği zaman herkes bir çare arar. O mertlerin işi değil. Mertlerin işi sıkıntıda olmadan da Allah-u Teala Hazretlerinin nimetlerini düşünüp ona iyi kulluk etmektir. Efendim şu sıkıntım var, şunu vereyim, o sıkıntıdan kurtulayım. Bezirganlık yani. Öyle değil. Allah'a halis muhlis kulluk yapmayı, Allah-u Teala Hazretlerine halisane bir şey karşılık beklemeden bir şeyi yaptırmak için ücret verir gibi, karşılık şey yapar gibi değil de ona sevgimizden, kulluğumuzun gereği olduğu için yapmak nasip etsin Allah ibadetleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ın Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz قال الله تعالى اِذَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ الْعَبْدُ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاءً وَاِذَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ ذِرَاءً تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاءً وَاِذَا اَتَانِ مَشْيًا اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً Bu çok meşhur bir hadis-i şeriftir. Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, diyor Peygamber Efendimiz, اِذَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ الْعَبْدُ شِبْرًا Kulum bana bir karış yaklaşırsa, تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاءً Ben ona bir arşın yaklaşırım. Yani karış nerede, arşın nerede? Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana
ve izâ takarrabe ileyye zira'an. Bana bir arşın yaklaşırsa takarrabtu minhu ba'an. Ona bir kulaç yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. En daha fazla. Ve izâ etani meşyen. Bana yürüyerek gelirse ben ona hervele eteytuhu herveleten koşarak giderim. Şimdi bu sözlerin manasını açıklayalım. Allahu Teala Hazretleri mekandan münezzeh. Bilemeyiz Allahu Teala Hazretlerinin zatını, bilmemiz mümkün değil. Allahu Teala Hazretleri şuradadır dese bir insan, bir cahil, orada olunca bu tarafta olmaması lazım. Ama her yerde hazır ve nazır olduğu için şuradadır diyemeyiz. Denmez yani. Doğrusu öyle dememektir. Şimdi mekandan münezzeh ama bana bir karış gelirse ben bir arşın gelirim diyor. Sanki iki mekandaki iki cismin birbirine yaklaşması gibi söylüyor. Neden? Bizim aklımızı alsın diye. Biz insanoğulları bilgileri küçüklüğümüzden beri duya duya, göre göre, tuta tuta, yoklaya yoklaya öğrenmişizdir. Bizim dünyamızdaki şeyler bizim küçüklüğümüzden, bebekliğimizden beri yoklaya yoklaya bulduğumuz şeylerdir. Biz bu yokladığımız şeylerin dışındaki gerçekleri kolay anlayamayız. Nasıl anlayamayız? Mesela anadan doğma bir insan kör olsa, hiç görmedi gözü. Bu kimseye söyle bakalım yeşil ile kırmızı arasında ne fark var? Anlatamazsın. Nasıl anlatacaksın? Renk diyeceksin, renk ne demek diyecek. Yeşil diyeceksin, yeşil ne diyecek. Kırmızı diyeceksin, kırmızı ne diyecek. Anlatabilir misin? Görmeyene anlatamazsın. Onun için bilinmeyen şeyleri bilmeyenler kolay anlayamazlar. O zaman çare nedir? Benzeterek anlatırsın. Benzeterek anlatırsın. Şimdi Allahu Teala Hazretlerinin de Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bize meseleleri anlatmak için böyle buyuruyor. Mesela diyor ki, ey iman edenler, ben size hayırlı bir ticaret tavsiye edeyim mi? Ne ticareti? Hani hangi mal alınacak, hangi mal satılacak? Sanki bir ticarete benzetiyor bu işi. Sanki hani para veriyorsun, mal alıyorsun, başka mal veriyorsun, başka mal alıyorsun gibi ticaretle anlatıyor. Çünkü Arap tüccar. Yemen'den kervanlarla malları alıyor, Şam'da satıyor. Şam'dan alıyor, Yemen'de satıyor. Ona alışmış, onunla anlatıyor. Burada da bizim bildiğimiz şeyle anlatıyor. Hani bir karış deyince herkes bilir. Şöyle eli gözünün önüne gelir herkesin. Arşın deyince herkes bilir. Kumaşı ölçtüğü uzunluk ölçüsü diye. Kulaç deyince herkes bilir. Buradan çıkan mana ne? Kul bana biraz yaklaşma gayreti gösterirse, yani bana iyi kulluk etmeye yönelirse, tevbe ederse, iyiliğe yönelirse, ben ona çok daha fazla lütfederim demek. O az bir şey yapar, ben ona fazla fazla lütfumu, keremimi, rahmetimi ihsan ederim, saçarım demek. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarım, koşarak gelirim. Yani o bana kavuşmak için, benim rızamı elde etmek için ufacık bir gayret, bir kıpırdanma gösterirse ben onun fazlasıyla ona lütuf kapılarımı açarım da umduğunu fazlasıyla ona ihsan ederim. Demin ki hadis-i şerifte de geçmedi mi ki 1'e 10 veriyordu, 700 veriyordu. Keremi öyle. Onun için şairin birisi demiş ki Allah sevabı için paha istemiyor. Paha istemiyor. Bedel istemiyor. Bahane istiyor. Sen bir bahane şey yap, onu bahane etsin, şey yapacak. Yani bir bahane bulunca lütfunu bol bol ihsan ediyor. Onun için bize düşen bu gafleti bir tarafa bırakıp Allahu Teala Hazretlerine yönelip Allahu Teala Hazretlerine efendim itikadımızı tam böyle bağlayıp hüsnü zannımızı yöneltip Allahu Teala Hazretlerinin lütfuna muntazır olmaktır. Allahu Teala Hazretleri böyle yapan kullarına onların gayretleri ile kıyas edilmeyecek kat kat fazla lütuflarını ihsan edecek. Kâle Allahu Azze ve Celle. Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki, Muaz İbn-i Cebel'den bu. Hasen ve sahih bir hadis-i şerif. Gayr Allah-u Azze ve Celle, Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki, diyor Resulullah Efendimiz, El-müdehâbûne fî celâli lehum menâbire min nûrin yevbituhumun nebiyyûne ve şühedâ. لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِتُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَى اَلْمُتَحَبِّنَ فِي جَلَالِهِ Birbirleriyle dostluk edenler, birbirlerini sevenler, birbirleriyle ahbaplık kuranlar, muhabbetleşenler birbirleriyle. Niçin فِي جَلَالِهِ Bana olan hürmetlerinden, bana olan saygılarından dolayı, Allah-u Teala Hazretlerinin hatırı için, ona olan imanlarından, saygılarından dolayı birbirini seven kullar. Yani Yunus Emre diyor ya, yaradılanı hoş gör, Yaradan'dan ötürü. Yaradan'ın hatırı için Yaradan'dan ötürü birbirini seven kimseler. Ne olacakmış bakalım? Allah rızası için, yani ahiret kardeşliği eden demek. Birbirini Allah için seven kimseler demek. Dünya menfaati için değil. Lehum menabiru min nur.
onların nurdan minberleri olacak. Nurdan minberleri olacak. Nerede? Mahşer yerinde. يَغْبِتُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ Peygamberler

ve şehitler bile onlara gıpta edecekler. Tabii. Dikkat edin, peygamberler ve şehitler bile. Peygamberler Allah'ın en seçkin kulları. Şehitler de Allahu Teala Hazretlerinin hesap görmeden, hesap sormadan cennetine dahil edeceği haklarında çok büyük müjdeler vermiş olduğu sevgili kulları. Onlar gıpta edecekler. O birbirini Allah için seven kimseler o nurdan minberlerin üstünde şöyle oturmuşlar. Yani özel ikram görüyorlar. Başka insanlar mahşerin dehşeti içinde sıkıntıdalar iken onlar nurdan minberlerde böyle yüzleri nur, elbiseleri nur, oturdukları yer nur, pırıl pırıl. Şehitler ve peygamberler bile gıpta edecek bir durumda olacak. Nedir bu? İnsanların birbirlerini Allah için sevmesinin mukabili. Dünya menfaati için değil, para alacağım diye değil, nüfuzundan istifade edeceğim diye değil, Allah rızası için. Ben onu seviyorum. Neden seviyorsun? Allah için seviyorum. Yaradan'dan ötürü. Yaradan'dan ötürü. İşte bunu sağlamak lazım. Madem böyle peygamberler ve şehitler bile gıpta ediyormuş, hadi bakalım arayın tarayın bir hafta sonra gelin. Nasıl oluyormuş bu? Allah için birbirini sevmek, Allah için ahbaplık etmek. El-mütehabbine, el-mütehabbune fi'l-celali. Nasıl oluyorsa, bunu buldunuz mu? Tamam, iş bitmiş oluyor. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi nevm-i gafletten ikaz eylesin. Sevdiği, razı olduğu bir ömür nasip eylesin. Sevdiği, razı olduğu mesut bahtiyar kullar olarak kendisine kavuşmayı cümlemize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

Muharrem ayı Arabi 12 ayın, yani Arabi ay, kameri aylar, yani hilalin tekrar görünmesine kadar geçen bir zaman, bir ay sayılıyor Araplarda. Bu bizim milli ve dini takvimimiz olmuş yakın zamana kadar. Sonra şemsi takvime geçilmiş. Hicri takvimde ayların mevsimlere göre zamanı seneden seneye 10 gün değişerek fark ediyor. Ve Ramazan onun için 30 küsür senede bir bakarsınız, yaza gelir, bakarsınız kışa gelir. Yani senenin bütün mevsimlerini değişir. Şimdi bizim bu Muharrem ayı bizim için 3 bakımdan önemli oluyor. Bir, hicri yeni yılımızın ilk ayı ve hicri yılbaşı, dolayısıyla Muharrem ayının birinci günü olmuş oluyor. İkincisi, Muharrem ayı mübarek aylardan, mukaddes aylardan birisi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de efendim aylar inne iddete şuhuri indallahi isna aşere şehren fi kitabillah. Allah'ın yarattığına göre, takdirine, yazgısına göre 12 aydır aylar, bir senenin ayları 12 aydır. Minha erbaatun hurum. Bunlardan 4 tanesi haram aylardır buyuruluyor. Bu haram aylar, yani muhterem aylar, mukaddes aylar, efendim içinde ibadetlerin çok sevaplı olduğu aylar. Şimdi Muharrem de bu haram aylardan birisidir. O bakımdan önemli. İki, yılbaşı olduğu için önemli. Bir, mukaddes bir ay, sevaplı bir ay olduğu için önemli. İki, üçüncüsü de içinde Aşure günü dediğimiz bir belirgin ananevi gün var. O bakımdan da önemli.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
0: Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şöyle bir teori var. Kişi bir şeye niyet ettiğinde o niyetini gerçekleştirecek enerjiyi beyin üretiyor. Ama biz niyet ediyoruz ama yapamıyoruz. Niyet ediyoruz, yapamıyoruz. Bir süre sonra bilinçaltı bizim bu niyetimizi gerçekçi görmemeye başlıyor ve dirençler oluşuyor. Dirençler oluştuğunda kilodan başlayın da kendimize yabancılaşmaya kadar da bir sürü istenmeyen süreci getiriyor. Ruhsal apseler dediğimiz o apseler bir yerlerde oluşuyor. O zaman bizim somut, yapılabilir, algılanabilir, kolay olandan en zora doğru başlamak. Hani sistemli duyarsızlaşma, hani nefse savaş açmadan, çünkü ifade var ya eserlerde geçer. Nefse aleni savaş açana nefis galebe çalar. Yani biz onunla baş edemeyiz. Onun için böyle keskin, katı kurallarla plan yapmak yerine yapılan planlara tabi olmak. Mesela Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak. Bilinç seviyesini yüksek tutmak asıl olan. Bu konuda sağlıklı beslenmeden tutun da özellikle dönemimizin en temel sorunu egzersiz. Yani o fiziksel hareket ihtiyacı, günlük olarak bedenin hareket etme ihtiyacı vardır rızık olarak. Bir hareket alanı vardır ibadetler gibi. Bu hareket becerimizi ortaya koymak, yabani hayatın içerisinde yaşayan atları terbiye etmek için önce çok uzun süre bir koşturma vardır. O koşturma ve birikmiş o enerjiyi sağlıktan sonra terbiye

0: iyi edip planlamaya götürebiliyor. Eğer bizim de planlarımızı uygulamakta bir zorlanma sürecimiz varsa fizikten başlayalım. Bedensel anlamda enerji tıkanmalarımız var mı? Onun için o enerji tıkanmaları açalım. Bunun için de farklı çözümlerimiz olabilir. Hani spor yapmaktan tutun da ibadeti arttırmaya kadar egzersizlerle birlikte oruçlar olabilir ya da farklı tavsiye edilen tavsiye ne kadar dini kaynaksa ve ne kadar sahihse niyet gücümüz o kadar yüksek olur.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve 2 rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu, el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh.

0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından

0: kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyni hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد
0: اللهم doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahumme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiya lima mena't ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehuddine ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi

0: Allah imdad kelimatı.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil Esmaul Husna fed'uhu biha.
1: El-Esmaul Husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmul melikul kuddûsus selâm. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namut ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et, fakirliği benden uzak tut, kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
2: Allahümme inni

0: أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fâtiras semâvâti vel ard, âlimel gaybi ve şehâde, rabbe kulli şeyin ve melîkeh. Eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhireh. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur.

0: daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım! Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve a'udhu bike minke la uhsî thanâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve rasuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne l'ibade kullahum ihve. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. İc'alni muhlisan leke ve ehli fi kulli sa'atin fid dunya vel ahireh. Ya zel celali vel ikram. İsma' ve istecib. Allahu ekberul ekber. Allahümme nuras semavati vel ard. Allahu ekberul ekber. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allahu ekberul ekber.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde,

ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Eriyecek cismaniyet, ruhaniyet içinde. Tuttuğunu koparan vardı ya hani, hazırlanacak ruh olup uçmaya, süzülmeye başlayan.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

Biliyorsunuz insanoğlu şu yaşantısında zamanı ölçmek için sevgili dinleyiciler iki ölçü kullanmış. Bir güneş, iki ay. Bazıları güneşin etrafında dünyamız dönüyor ya, işte bir dönüşün tamamlandığı zamana bir yıl demiş. Bu 365 gün tutuyor. Biz şimdi bunu kullanıyoruz. Ama biz daha önceleri bu güneş yılını kullanmadan önce bunu Avrupalılar kullanıyorlardı. Biz kamer, ay yılını kullanıyorduk. Kamerde esas nedir? Zaman birimi nedir? Aydır. Ayın batı tarafından, güneş battıktan sonra ilk defa hilal olarak, yeni hilal, nev hilal olarak göründüğü zamandan tekrar bir zaman geçtikten sonra tekrar, tabii o zaman geçince ne oluyor arada? Hilal gittikçe büyüyor, kalınlaşıyor, yükseliyor. Kocaman tepsi gibi dolunay oluyor. 5-10 gün, 2 hafta geçtikten sonra. Ondan sonra dolunay olduktan sonra da tekrar azalıyor, azalıyor, azalıyor. Sabahları tekrar ince olarak görüyoruz derken görmüyoruz 1-2 gün. Sonra tekrar batı ufkunda yeni hilal görüyoruz. Ha, bir yeni hilalden bir evvelki yeni hilale kadar, bir sonraki yeni hilale kadar geçen zamana işte kameri ay deniliyor. Kameri aylar bizim için niçin önemli? Kameri aylar dini bakımdan önemli. Onun için kameri aylara biz bağlıyız. Dini bakımdan bağlıyız. Bir kere Ramazan ayımız kameri bir ay. Ramazan'ı kollamak, takip etmek için tabii kameri ayları kullanmış dedelerimiz. Ramazan'dan evvel 3 aylar Recep Şaban var. Sonra Peygamber Efendimiz'in doğumu kandili, efendim Regaib kandili, Berat kandili, Miraç kandilimiz var. Kadir gecesi var. Efendim sonra haç var. Haç da şeye, kameri aylara bağlı. Zilhicce ayının 10'unda kurban bayramı oluyor. 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. Binaenaleyh bizim dini yaşamımız kameri yıla göre, kameri aylara göre oluyor. Kameri ayların günlerine bağlı ibadetlerimiz var. Mesela kameri ayların dolunay geceleri. Hani kameri ayın 13'ü, 14'ü, 15'i. Ayın 14'ü gibi diyoruz ya. Ayın böyle yüz yuvarlak dolunay olduğu, tepsi gibi olduğu zaman. O günlerde, bu gecelerin gündüzlerinde daha doğrusu, o gecelerin gündüzlerine eyyamı biz deniliyor. Biz beyaz kelimesinin çoğulu. Eyyam-ı biz ne demek? Beyaz günler. Yani gecelerinde mehtap olduğu için beyaz denmiş. Beyaz günler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o mehtaplı gecelerin gündüzlerinde eyyam-ı biz'de hep oruç tutmuş.

Dini yönden Muharrem ayı önemli bir aydır. Zira dört muhterem aydan, haram aylardan bir tanesi olduğu için Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir muhteremliği, mübarekliği olduğu için önemli bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de muhtelif hadisi şeriflerinde bu ayla ilgili şunları buyurmaktadır. Kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en şereflisi, en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceleyin kılınan namazdır. Bir insan geçmiş senenin 30 günü olan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler. Muharrem ayına önem kazandıran hususlardan biri de Aşure günü olarak bilinen 10. günüdür. Bugün de oruç tutulmasıyla ilgili pek çok rivayet mevcuttur ve bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün oruç tutarak örnek teşkil etmişlerdir. Bu konudaki hadis-i şerifleri ise şöyledir. Aşure günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan umarım. Bir günün öteki güne içinde oruç tutmak bakımından bir üstünlüğü yoktur. Hepsi eşittir. Ama Ramazan ayı ve Aşure günü müstesna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendileri Aşure orucunu tutmuşlar ve başkaları da tutsun diye emretmişlerdi. Aşure orucunun hükmü nedir diye sahabe-i kiram efendilerimizden İbn Abbas radıyallahu anh'a sorulduğunda şöyle buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin faziletini umarak, öteki günlerden daha faziletli diyerek, riayet ederek bugünden başka bir gün oruç tuttuğunu bilmiyorum. Bugün için bu faziletlidir diyerek tutardı. Aylar içinde de Ramazan orucunu tutardı diye buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif ettikleri zaman orada birilerinin oruç tuttuğunu gördü. Onlara sordu. Bu ne orucu? Niye oruç tutuyorsunuz? Dedi. Onlar dediler ki, bugün mübarek bir gündür. Allah bugün de İsrailoğullarını kurtardı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Musa aleyhisselam şükür için bu orucu tuttu, diye bildirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki, Musa aleyhisselam bizim kardeşimizdir. Biz ona sizden daha yakınız. Onun sevindiği şeyden sevinmeye biz daha çok riayet ederiz. Dinin esaslarında bir ayrılığımız yoktur. O halde biz de bugünü tutarız, dedi. Ashabına Aşure günü oruç tutulmasını tavsiye etti. Yalnız tam onlar gibi olmayalım diye, onlara tabi olmuş olmayalım diye 9'unda ve 10'unda veya 10'unda ve 11'inde tutmayı tavsiye buyurdu. Bu husustaki bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, önümüzdeki seneye çıkarsam, sağ kalırsam, o zamana kadar baki olursam, ömrüm sürerse Muharrem'in 9. günü de inşallah oruç tutacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir soru sorduklarında Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki, Ramazan'dan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye ederseniz hangi ayda tutmamı tavsiye edersiniz? Orada bulunan Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de orada oturuyormuş, o anlatıyor. Ben orada oturuyordum. Duydum, bu aynen böyle, diyor. Peygamber Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki, eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen, Muharrem'de tut.
Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Haram aylardandır. Onun için o ayda tut. Onun içinde bir gün vardır ki o günde Allah eski kavimlerden bazı kimselere tövbe nasip etmiştir. O evvelki insanlara tövbe nasip ettiği

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

şükür sevebilir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuyoruz.

Kuduğumuz, hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak neler olabilir diye kardeşlerimize hatırlatalım. Deniliyor ki bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Biliyorsunuz tesbih namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiye buyurduğu bir namazdır. Yani hiç olmazsa insan ömründe bir defa kılması, daha çok kılabilirse her sene kılması, daha çok kılabilirse her ay kılması efendim tarzında böyle yapabildiğince çok yapmasını teşvik eden rivayetler var. Ayrıca geceliğin tabii teheccüd namazı var. Teheccüd namazına kalkarlar da teheccüd namazı kılarlarsa çok iyi olur. O da teheccüd namazının da fazileti, sevabı zaten hadis-i şeriflerde tavsiye edilmiş. Kim Allah rızası için geceliğin kalkar biraz uyuduktan sonra iki rekat namaz kılarsa

dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı bir iş yapmış olur. Daha büyük mükafat kazanmış olur diye bildiriliyor. Tabi Muharrem senenin yeni ayıdır, ilk ayıdır. Herhalde bu anane ta İbrahim aleyhisselam zamanına kadar gidiyor. Demek ki bu ayları Musa aleyhisselam zamanında da böylece kullanıyorlardı. Tarihi bakımdan, dinler tarihi bakımından kutsal bir gün. Zaten bizim ibadetlerimizin bir kısmı böyle tarihi olaylarla ilgilidir. Mesela hac, İbrahim aleyhisselamla, İsmail aleyhisselamla, Hacer validemize, onların başından geçen hikmetli olaylarla ne kadar ilgili olduğunu hacılar bilirler. Bu ayda çok çok tevbe ve istiğfar etmeye, yani bu aşure günü geçtikten sonra da tevbe ve istiğfar etmeye ve oruçlar tutmaya gayret edilmelidir. Böylece ibadetlerine, taatlerine gayret göstermelidir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.

0: Reklam. 10 Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure-i has ve aşure-i latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global. Akran Reklam. Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî illâ billâh. Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi unîbü. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Muharrem ayının içinde bulunmaklığımız dolayısıyla bu aşurenin sebeplerinden bahsedeceğim. Bunu hepimiz pek iyi biliriz ki işte yaptığımız aşurelerle, yediğimiz, dağıttığımız aşurelerle bu ayın aşure ayı olduğunu birbirimize duyurmuş oluyoruz. Sebebi neydi de bu aşure oldu? Bunu da şüphesiz bilirsiniz ama bir hatırlatmak olsun vazifem. Cenab-ı Vacibül Vücud Hazretleri Nuh diye bir peygamberi gönderdi. İkinci baba tabir edilir. Birinci Adem Aleyhisselam'dan nesil geldi. Nuh Aleyhisselam'ın devrinde tükendi. Nuh Aleyhisselam'dan sonra ikinci insan nesli tekrar başladı. Bunun için ikinci Adem diye biliyorlar. Bu peygambere Cenab-ı Hak çok uzun ömür verdi. Rivayete göre 1500 sene yaşamıştır. Yalnız 950 sene peygamberlik devri geçmiştir. Bütün vazifesi insanları Allah'ın dinine davet idi. Fakat bu insan olduğu kadar korkunç bir varlık yok zannediyorum. Kendisini yaratan ve varlıkları yaratan Allah-u Teala'nın emrine inkılat etmek bir türlü istemezler nedense. Nuh Aleyhisselam'a da böyle isyan etti kalbini.

da bu putlarınızı terk ediyorsunuz birbirlerine, bu propagandayı yaparaktan Nuh Aleyhisselam'ın dine girmekten men ediyorlar. Bu kadar da kalmıyor. Bu kadar dövüyorlar ki öldü diyerekten bırakıyorlar. Allah Teala'nın sabahleyin tekrar ona tek kuvvet vermesiyle yine davete başlıyor. Fakat işte bu insan bir türlü yola gelmiyor. Yola gelmemesi dolayısıyla Cenab-ı Hak bir gün dedi ki o peygamberine, ey peygamberim Nuh, sen vasna'ül fülk, bir gemi yap. Bilmem dedi ben gemi yapmasını. Melekleri vasıtası Cenab-ı Hak ona öğretti geminin yapılmasını. Gemi yaptı işte. İman edenlerle çağır avbirliklerini aldı. Yerden ve gökten ikisi birden su kaynamak suretiyle yere su doldurdu. 950 sene bir peygamber davet ediyor da icabet etmiyorlar. İcabet eden gayet az ve zuafa tabakası. Öteki mütekebbir varlıklılar hiç yola gelmiyorlar. Onun için Cenab-ı Hak bunların köküne son vermek üzere yerden ve gökten suları indirerekten suya boğdu ortalığı. Kurtuluş günü aşure gününe denk geldiği için gemide kalan erzakları topladılar. Neler kaldıysa herkesin yiyeceklerinden. Bu yiyeceklerini pişirdiler. Adına da aşure dendi. Mahmut bir yemek. Buğdayından, fasulyesinden, nohudundan, mercimeğinden gördüğünüz gibi. Herkesin birer parça bir şeysi kalmış. Onlar bir araya getirildi, pişirildi. Onun adına aşure dendi. Bu aşure dediğimiz günün asıl adı Aşenurandır. Sen zalimler gibi ölüme mahkum olaraktan Allah'ın gadabını olaraktan yaşama. Peygamberler gibi nurlu olarak nur içerisinde yaşa. Ve onların yolundan katiyen ayrılma. Çünkü Allah'a isyan edenlerin, Allah ve peygamber yolunda gitmeyenlerin akıbetini göstermek için bir ibret olarak Cenab-ı Hak bu vakayı ihtiyaç etmiş. Bizi de her sene bunu hatırlatıyor. Bak, isyan edenlerin hali neye uğradı? Bütün peygamberlerde böyle olmuştur. İsyan edenlerin hali ne oldu? Şimdi bize bir tane Nuh'un vakası zikrolunuyor. Ama hep bütün vakalar buna muadildir. Bir çeşitlik, yalnız suyla boğmaz, ateşten boğmaz. Çeşitli felaketler var. Yaşar da insan ölümü istemez. Bu da bir felakettir gene. Onun için Allah cümlemize intibahlar nasip etsin. Bu peygamberlerin izinden ve kitabının izinden ayrılmayan bahtiyar kullarının zümresine sizi de bizi de ilhak eylesin. Bunun kıssası uzundur. Ayrıca bir Nuh suresini Cenab-ı Hak zikretmiştir Kur'an'da. Bir sure vardır. Sure-i Nuh derlerine. Sırf bu Nuh Aleyhisselam'ın vakasını zikreder. 12. cüzde 2 sayfa baştan aşağı Nuh Aleyhisselam'ın vakasını bize hatırlatır. İbret alsınlar diyerekten. Onun için ibret çok büyük bir derstir. Büyüklerimizden birisi demiş, bir göz ki ibret almaya nazarından o düşmanındır sahibinin baş üzerinde demiş. Bir göz baktığından ibret alıyorsa o göz sahibine dost değil düşmandır demiş. Gözleri Allah vakalardan, hadiselerden ibret alsın, hareketini ona göre tanzim etsin diye vermiştir. Onu da önümüze koymuştur. Ve döner bir şekilde önünü de görsün, icabında arkasını da görsün diyerekten vermiştir. Onun için gözün kıymeti çok yüksektir. En başlı vazifesi ibret almaktır. İbret alamayan bir göz sahibinin düşmanıdır demişler. Bunun yanında bizim büyüklerimizden Abdülhalik-ül Vücubani denilen bir zatın oğluna olan nasihatlerinden birkaç tanesini söyleyeceğim. Bu Abdülhalik-ül Vücubani aslan Malatyalıdır. Anası bir melik, hükümdar kızı. Oğlu da oranın alimlerinden bir alim. Buhara'yı hicret etmişler. Orada tevatun etmişler. Orada Abdülhalik Vücubani dünyaya gelmiş. İlmini burada tamamlamış. Ve büyüklerimizin sırasına girmiştir. Sonra Şam'a gelmiş. Şam'da bu hareketler içinde bir sebep şey yapayım. Diyorlar ki bizim büyüklerimiz bir insan bir yere alıştı, ünsiyet etti, o yerde hoşlanıyor, nefis o yerde kalmasını istiyor, memnun oradan, ona hareket lazım, orasını bıraksın o, başka yere gitsin diyor. Nefise rahatlık vermemek bakımından. Şam'da insanların kemale ulaşmasına çalışmış ve oğluna oradayken şu nasihat vermiş. Ya bine, usike bi tahsilin ilmi vel edep. Oğluna olan nasihatı benim hoşuma gitti de onun için siz kardeşlerimize duyurmaya da arzu ettim.

0: bitahsinil ilmi vel edep. İkisini yan yana koyuyor. İlmi edep tahsilini sana vasiyet ederim. İlk sana nasihatim ilmi edep tahsil etmek olsun. Büyüyeceksin, yarın cemiyetin içerisine karışacaksın. Büyük adam olacaksın inşallah. Fakat vazifen tahsili ilmi edep olsun. İkisinin yan yanında oluşunda çok mana var. İlim çok bugün. Dünya ilimleri sayısız. Bilemeyiz belki adedinin ne kadar olacağını. Bunu bilenler de çok yine, az da değil. Ama edep çok az.
1: İyyâkum vel yeminel facir. فَإِنَّهَا تَدْعُوا الدِّيَارَ بَلَاتٍ وَالْكَذِّبُ كُلُّهُ اِسْمٍ Allah hepimizi bu dil alışkınlığından muhafız etsin. Bu bazı ufak esnaflar vardır ki alışmışlardır yemine. Mesela para satıyor, patates satıyor, soğan satıyor. Bunu 10 kuruş ister mesela, dersin ki 7,5'ye vermez misin? Vallahi olmaz. Olur ama bu yemini işte o araya sokuyor işte. Bu caiz olmayan bir şeydir. Hatta büyük hesaplarda da olsa yine ortayı Allah'ın ismini korumalı. Alırsa alır, almazsa almaz. Ne yapalım? Yeminlerini satacak mı Allah? Bunlar yalan olursa insanın üzerine büyük günahları geçer. Onun için diyoruz ki yalan zaten hepsi günah. Bir de bunu yeminle terkiz ediyorsun bu yemini, o zaman oluyor günahı kebair. Bunun için kebair şöyle saymış, şirk etmek bir, Allah'a şükür. Valideyine asi olmak iki, adam öldürmek üç, bir de yalan yere yemin etmek dört. Bunlara kebair diye bir sayacak. İyyâküm vel cülûs alet turukat, fe'in ebeytüm fe'a'tu et tarîk-i hakkuh. قَدُّ الْبَصَرِ فَكَفُّ الْاَذَا قَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْاِشَادِ السَّلِيمِ Bu yol üzerlerinde çok yapılıyor bunlar. Durup konuşmalar. Yol kimsenin hakkı değildir o. Gelip getirdik insanlar. Hele bazı arabacılar arabalarını durduruyorlar. Bir muhabbet olsun, rahat dişi olsun. Durma hakkın yok. Hele bugün eski güne benzemedi artık. Herkes akın halinde arabalar geliyor. Bir kişi durdu muydu, arkada 100 tane araba sıralanıyor. Niçin? O adam bir şey söyleyecek. Sırası değil, onu başka bir zamanda, başka yerde yap. Yolun hakkını verin. Durmayın orada. Hakkı nedir? Gözleri yummak. Niçin? Gelen geçene bakmayacaksın yani orada. Gözünü yumacak. Onun için gözü yummak kattır. Ve kefful eza. Kimseye de eza etme. Baratüs selam. Selam verirlerse, aleyküm selam diyerekten selam verenlerinin selamını alacak. Vel emru bil ma'ruf. Madem ki yolda duruyorsun, bir işin var, bir vazifen var. Öyleyse emri ma'ruf yapacaksın. Allah'ın emrini söyleyeceksin. Ve nehy anil münker. Fenalık varsa onlardan men etmeye çalışacaksın. Ve irşad-ı sebil, yollarını kaybedenler varsa onları da yollarda göstereceksin. Kolay değil. İyyâküm et ta'amel hâr. فَإِنَّهُ يَذْهَلُ بِالْبَرَكَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْبَارِدِ فَإِنَّهُ اَهْنُهُ وَاَعْظُمُ بَرَكَةً Yemeklerin sıcak yenmesini de istemiyor efendim. Yemekler sıcak olursa yiyemezsiniz birden. İşte ağzınız yanar. Kim bilir daha ne gibi zararları vardır. Bundan men ediyor. Hele Arabistan gibi bir memlekette sıcak yemek daha zararlı olduğunu beyan ediyor. En zararlı birisi de bereketi gider diyordu. Yürüsün karnını doymaz. Çünkü tatlı yiyemiyorsun. İyyâkü vel-humrâ. Fe'innehâ habbü zînet ile şeytan. Kırmızı renkleri beğenerekten, onlardan yapılan etraflardan men etmiş. Çünkü şeytanın beğendiği renklerin en şeysi kırmızı renkmiş. Binaenaleyh siz bu kırmızı renge pek özenmeyin. İyyâkü vel-müşârraten-nâs. Fe'innehû tedfinü'l-gurra ve tuzhirü'l-urra. Müşârra, şer ile mücadele. Mücadele. Yani şer işlemeyiniz ki size herkes mücadele edip neden bunu yaptın demesin. Şerden uzak kalın. Müşarı. Bu mücadeleler yüzün nurunu giderir ve içerideki yaraları meydana çıkarır. Ayıpları meydana çıkarır yani. İnsanlar birbirlerine kızdıkları vakitte söylemeyecek birçok sözleri de ilave eder söylerler. Bunun için iyi değildir. İyyâküm en tettekuzu zuhûre devâbikum. Menâbe. Fe innallâhe innemâ sekharaha lekum litebluğu beleden lem tekunu baligih illa bişikkül enfus. Hayvanların üzerine bindikten sonra bu hayvanların üzerini kürsüye benzetmeyin. Onun üzerinde durup saatlerce konuşma yapmayın. O hayvan sizi gidemeyeceğiniz yerlere götürmek için yaratılmıştır. Yoksa üzerine bir kürsü olarak yaratılmamıştır. Bindiniz de onun yoluna devam ediniz. İyyakum ve ta'riz ala cevadit tarik ve salat aleyha fe inneha me'vel hayyat ve sibâ ve qadâ'el hâde aleyha fe innehu minel melâ'in. Yol ortalarına inmek, bunu da yapın diyor. Yolun ortasına inmeyin. Çünkü cevadet tarik, oralarda namaz da kılmayın. Yoldur. Namaz yoldur. Bakınız yol olduğu için o yolda namaz kılmaya da müsaade yok. Burası namaz kılınacak yer değil. فَاِنَّا مَعْمَ الْحَيَّاتِ وَالْسِبَاءِ. Çünkü bu yolların etrafları da yılan gibi ve başka korkucu, yırtıcı hayvanların geçitleri de olur. Oralara inersiniz, konarsanız size onların zararı da olabilir. Onun için oralara konmayın, durmayın. Oralara kazayı hacet de yapmayınız. İnsanların geçeceği yerdir. Buraya gelen insanlar sonra size lanet eder. Bundan da sakının. Yani lanet olacak şeyleri üzerinize çekecek hallerden uzak kalın. İyyâkum vel visâl. Size visâlden de men ederim. Dediler ki nedir o visâl? Sen yapıyorsun ya. Çünkü visâl. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucunu ettilerler. Orucunu bir gün, iki gün, üç gün birbirine eklerlerdi. İftar. Sen bizi men ediyorsun ama sen de yapıyorsun. Ha, o zaman dedi ki قال إنكم لستم في ذلك مثلي. Siz benim gibi değilsiniz. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. Ben yatarım fakat Rabbim beni yedirir ve içirir. Doyurur. Ben yani bunu hissetmem o açtı. Ama siz benim gibi olmadığınızdan dolayı bugünün orucunu yarına, yarının orucunu da öbür güne böyle eklemek suretine yapmayın. وَكْلِفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ. Amelden de gücünüz yetebildiğini yapın. Gücünüzün yetemediğini kendinize yüklemeyin. اِيَّاكُمْ وَكَسَّتَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْءِ فَاِنُّهُ يُنْفِقُوا سُمَّا يَمْحَ. Çok yemin ederek mal satmaktan sizi hazır ederim. Bu önden size bir para kazandırır ama arkasından çabucak da mı gider? Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı Samadaniyesine mazhar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izi üzerine yaşayıp ölen bahtiyar kullanırsa bizler de kabul etsin.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

Takvimi alırsınız. Takvimde kameri ayın birinci günü oldu mu, Kur'an-ı Kerim'in birinci cüzünü okursunuz. O gün hep birinci cüzle ilgili konuşmalar yaparsınız, çalışmalar yaparsınız, okumalar yaparsınız. Kültürünüzü o birinci cüze yoğunlaştırırsınız. Birinci cüzle ilgili ayetleri okursunuz, tefsir kitaplarını okursunuz. Böylece siz okuduğunuz kitaplardan ve takvime bakmış olduğunuzdan zihninizde kesin çizgiler halinde kocaman belirmiş olur. Tamam, bugün ayın biri diye. Ertesi gün ikisi olunca ben Kur'an'dan hangi cüze geldim? İkinci cüze geldim. Dur şunu okuyayım bugün. Buradan ezberimi tazeleyeyim. Unuttuklarımı, hafızamı kuvvetlendireyim. Tekrar ezberleyeyim filan diye. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz 30 cüzdür. Arabi aylarda bazen 29, bazen 30 oluyor. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'i ayda bir okumaya kendinizi ayarlarsanız bu bir pratik çare size. Ayda bir hatmetmeye ayarlarsanız kendinizi, her gün hangi cüzü okuyacaksınız? Arabi ayın kaçıysa onu. Arabi ayın 14'ü, tamam, 14. cüzü okuyacaksınız. Arabi ayın 27'si, tamam, 27. cüzü okuyacaksınız diye. Böyle Kur'an-ı Kerim okuyuşunuza bağlarsanız, dini kitap okuma çalışmanıza bağlarsanız, o zaman gün gibi bilirsiniz. Bir de biraz merakınız olur da, akşamleyin camiye giderken güneşin battığı tarafa bakarak, sabahleyin efendim camiye giderken gökyüzüne gözünüzü kaldırıp bakarak, sevgili dinleyiciler, kamerayı takip ederseniz, işte hilal, İşte yarım ay, işte dolunay, işte ikinci yarım ay, işte eski hilal, köhne hilal. Sabahları görünür o, sabahleyin namaza giderken. Bir nev hilal var, yeni hilal var, ay başında görünür. Bir de köhne hilal var. Birisi yeni doğmuş, gittikçe büyüyecek. Ötekisi dolunaydan sonra gittikçe küçülen, küçülen, küçülen, yok olan ayın son hilali oluyor. Ona köhne hilal deniliyor. Bunları da bilmiş olursunuz. Böylece Ramazan'ın başlangıcı ile ilgili gözlemler de yapmak gerekiyor. Sevap onlarda. Onlara da aşina olmuş olursunuz. Her gününüzde bilirsiniz. Eyyam-ı biz oruçlarınızda tutarsınız. Böylece kameri takvimle ilgili bilginiz olur.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Akrab, akrab.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de siklet, sen de letafet. Allah'ım affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

0: işine başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Akra. Reklam.
1: 10 Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan Aşure-i Has ve Aşure-i Latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global.
0: Akra. Reklam. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci.

Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Akra.
1: Akra'da yeni bir program. 90 saniyede edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
3: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra. Akra. Akra.
4: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
5: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz. 18 Haziran Perşembe sabahına eriştik ve programımıza başlıyoruz. Günümüz hayırlı, bereketli olsun inşallah. 3 Muharrem 1448'i gösteriyor. Aynı zamanda takvimler, değerli dinleyenlerimiz, yeni bir hicri yılı karşıladık ve hatta 3. günle de eriştik bile. 1448 hicri yılının hepimiz için hayırlara, güzelliklere, berekete vesile olmasını niyaz ediyoruz. Bir kez daha dualarımız bu yönde. Hazırladığımız pek çok özel içeriği yayınlarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Hem Hicri yıl hem Muharrem ayına ilişkin hem de yaklaşan Aşura gününe ilişkin de özel içerikler haberlerimizde, programlarımızda yayına geliyor. Çeşitli belgeseller, söyleşiler ve sohbetler sizlerle buluşuyor. Sosyal medya hesaplarımızda da bu konuya dair dikkat çeken önemli paylaşımlar var. Hemen bir göz atalım Akra Medya hesabına. Son paylaşım 4 maddede Muharrem ayı faziletlerini hatırlatıyor bizlere ayet-i kerimeler eşliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah katında ayların 12 olduğu, bunlardan 4 tanesinin haram yani

Buradan Singapur'a uzanalım. Akremedya'dan bir haber 1448 Hicri yılın ülkede coşkuyla karşılandığını hatırlatıyor. Malezya ve Endonezya'da olduğu gibi Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da da Avan Muharrem adıyla idrak edilen gece 7'den 70'e geniş katılımlı özel programlara sahne oluyor. Bu kapsamda sohbetler, seminerler, ikramlar ve ilahiler eşliğinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Türkiye'den 5 saat ileride bulunan ülkede 1448 yılının ilk gecesini karşılamak üzere iftar daveti verilirken kiminde sohbetler yapıldı, medreselerde Hicri yıl üzerine tematik farkındalık atölyeleri düzenlendi. Yörede Hicri yeni yıla Muharrem ayının ilk günü evveli anlamında evvel Muharrem deniyor. Bu mukaddes günü tebrik için Malayca Selamat Menyabut Aval 1448 Muharrem tabiri kullanılıyor. Maidin Camii'nde düzenlenen program şöyleydi. Akşam namazına yarım saat kala tevbe içeren dualarla başlayan program, namazın toplu halde kılınmasının ardından avluda ikramlarla devam etti. Oruçlarını açan müminler yatsıya kadar kaside-i bürdeyi dinledi. Akabinde Arapça bir mevlit olan Mevlid-i Bayi'ye okundu. Yatsı namazının edasının ardından merhaba bahrinde ayağa kalkılarak nemli gözler ve mütebessim çehrelerle getirilen salavatlar, müminler arasında dolaşan çocukların ellere sürdüğü gül kokularıyla buluştu. Merhaba bahrinde kasidenin yanı sıra Ya Nebi Selam Aleyke ve Telal Bedru ilahileri de seslendirildi. Bu sene Avval Muharrem resmi tatile denk gelmiş olsa da ilkokuldan lise seviyesine kadar eğitim veren bir medrese müfredatında Aşure günü dolayısıyla 9, 10, 11 Muharrem günlerinden birini oruçlu geçirmeyi teşvik ettiklerini ve katılmak isteyen öğrenciler için okul çıkış saatinde iftariyelik olarak paketli Bubur Asyura adlı yöresel yiyeceğin dağıtılacağını açıkladı. Ülkede yer alan 80 civarında caminin hemen hepsinde akşam namazının ardından dualar edildi. Muharrem ayının 4 hürmetli aydan biri olduğu hatırlatıldı. Bu ayın 10. günü olan Aşure günü orucunun Ramazan ayı orucundan sonra en faziletli ibadet olduğuna dair hadisi şerifler okundu. Akşam namazının ardından besmele, hamdele, salvele ile geride bıraktığımız yılın ardından tevbe içeren dualar okundu ve ardından salat ve selam ile Peygamber Efendimiz'e salatü selamlar getirildi. Tevbenin önemli olduğu hatırlatıldı. Çeşitli dualar, niyazlar, ilahiler eşliğinde bir gece ihya edildi. Bu duanın metni de haberimizde var. Bölgeden özel fotoğraflarıyla Singapur'da coşkulu Hicri yıl karşılaması haberini de Akremedya'da bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz.

Az evvel de hatırlattığımız üzere ve tabii malumunuz olduğu üzere 1448 Ricci yılının ilk ayı Muharrem'in 10. günü de Aşura günü. Bu vesileyle ilk savdan yine gönülleri ısıtan Aşure ikramları yapılacak. Muharrem ayı İslam medeniyetinde tefekkür ve yenilenme ayı olarak görülüyor. Bu ayın en güzel günlerinden biri Aşure ise hem inanç dünyamızda hem de toplumsal hayatımızda derin anlamlar taşıyor. Bin yıllardır süregelen bu gelenekte Aşure sadece bir tatlı değil, paylaşmanın, birlikte olmanın ve komşuluğun da sembolü. İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav bu kadim geleneği günümüz dünyasının hızına ve ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yorumlayarak Aşure gününü toplumsal hayatın merkezine taşımayı hedefliyor. Hazırlanan özel paketler sadece bir ikram değil, aynı zamanda bir duygu taşıyıcısı. Bu paketler arasında latif bir hatıra olarak öne çıkan Aşure-i Latif, yanında özel hediyelerle özel dostlara kalıcı bir armağan olarak hazırlanan Aşure-i Has ve aynı zamanda herkes için paylaşma fırsatı olan askıda aşure imkanı var. Bu anlamlı çalışmada da aşure paketi almak isteyen

Yani imkanı bulamayan, evinde hazırlayamayanlar için de hazırlanmış ve aynı zamanda ikram etmek isteyenlerin de diledikleri sayıda ikramda bulunabileceği Eyüp Sultan'daki Şah Sultan Külliyesi Şerbethanesi'nden dağıtımın yapılacağı özel bir paket Askıda Aşure'de. Bunlar da yine diğer seçenekler arasında bulunuyor. İkramda bulunmak isteyenler de aşura.server.global web sayfası üzerinden hem hazırlanma öyküsüne hem aşurede bulunan malzemenin detaylarına hem de ikram etmek istedikleri, hediye etmek istedikleri paketlerin seçeneklerine göz atabiliyor ve buradan da ikramda bulunabiliyorlar.

Kabe'nin örtüsü yenilendi. Kabe-i Muazzama'nın yeni örtüsü Mekke'de düzenlenen özel bir merasimle Metaf alanına getirildi ve yaklaşık 8 saat süren titiz bir çalışmanın ardından yerine asıldı. Çalışmaların yoğun umre ziyaretlerinin sürdüğü günlerde dahi kesintisiz devam ettiği belirtildi. Her yıl yenilenen Kabe örtüsü önceki gün Hicri yılın ilk gününde değiştirildi. Kabe örtüsü Mekke'de bulunan özel atölyelerde hazırlanıyor. Tezgahlarda dokunan ipek kumaşın üzerine usta nakkaşlar tarafından Kur'an-ı Kerim ayetleri ve ismi celaller el işçiliğiyle işleniyor. Yaklaşık 40 kişilik uzman ekip yıl boyunca yeni örtünün hazırlanması için çalışıyor. Tabii tarihi süreçte Kabe örtüsü Osmanlı döneminde İstanbul'da hazırlanıyor ve Suriye alaylarıyla kutsal topraklara gönderiliyordu. Baktığımızda kimi zaman 10 Muharrem'de, kimi zaman hacılar Arafat'tayken bu değişimin yapıldığını görüyoruz. Tarih boyunca farklı dönemlerde gerçekleşmiş. Son birkaç yıldır da üretim Mekke'de sürdürülürken örtü geleneksel ve modern tekniklerin birleşimiyle hazırlanıyor ve son birkaç yıldır da 1 Muharrem yeni Hicri yılın ilk günü itibariyle değişimi gerçekleşiyor. Bu ana ait özel fotoğraflarla da yine Akrem Medya'da bulabilirsiniz haberi. Milyonlarca adayın üniversite hayaline ulaşmak için ter dökeceği YKS'de son viraja girildi. Hafta sonu 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanacak, yaklaşık 2,5 milyon aday katılacak bu sınava. Eğitim uzmanları da artık psikolojik hazırlığın önem kazandığına vurgu yapıyor. Peş peşe deneme çözmek yerine sakin kalmayı, rutinleri korumayı ve sınav gününü doğru planlamayı öneriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İlhan Yalçın, adayların sınav hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, artık yeni konu öğrenmekten çok zihinsel ve fiziksel olarak sınava hazırlanmanın gerekli olduğunu söylüyor ve şu önerilerde bulunuyor. Sınavdan önceki akşam ağır yemeklerden kaçınılmalı, daha önce denenmemiş yiyecekler, içecekler tercih edilmemeli, aynı kural kahvaltı için de geçerli, dengeli ve hafif bir kahvaltı yapılmalı, mideyi rahatsız edebilecek besinlerden uzak durulmalı. Adayların sınav günü okula erken gitmeleri, hatta mümkünse sınavdan birkaç gün önce burayı ziyaret ederek ulaşım durumunu önceden görmeleri faydalı olur. Böylece sınav günü yaşanabilecek stres ve zaman baskısı da önemli ölçüde azaltılır ki son yıllarda gördüğümüz haberleri de yansıyan bir durum. Sınavdan bir süre önce sınav binalarının kapılarının kapanması ve bu kapı kapanmadan canhıraş bir şekilde koşan, neredeyse kapının önüne düşerek sakinleyebilecek vaziyete gelen ve hatta kimi zamanda kapıların kapandığı ve dışarıda kalan, bunca zahmetin hazırlığın neticesinde birkaç dakika ya da birkaç saniyelik gecikme sebebiyle kapıda kalan öğrencilerin halleri son yıllarda haberlere yansıyor. Böyle bir duruma düşmemek için mümkün olabildiğince önceden ulaşımla alakalı bilgilerin temin edilerek mümkün olduğunca vakitli gitmek öneriliyor. Bununla beraber sınava başlarken birçok aday kitapçı eline aldığında hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissedebilir. Bu doğal ama geçici bir durum çünkü beyin bu sorularla ilk kez karşılaşıyor. Kısa süre içinde daha önce öğrenilen bilgiler devreye girecek ve çözüm süreci başlayacaktır. Bu nedenle ilk anda yaşanan kaygının paniğe dönüşmesine izin vermemek gerek. Adaylar deneme sınavlarında uyguladıkları stratejiyi gerçek sınavda değiştirmemeli, hangi testten başlamaya alışkınlarsa aynı sırayla devam etmeliler. Yine sınav boyunca hem kolay görecekleri hem de zorlanacakları sorularla karşılaşabilirler. Bu nedenle sınav öncesinde kendilerini her iki duruma da hazırlamaları gerek. Bu süreçte tabii ailelerin de desteği büyük önem taşıyor. Adayların yalnızca sınav sonucuna değil gösterdikleri emeğe ve çabaya odaklanılması, ailelerin sakin, destekleyici ve güven veren bir tutum sergilemesi, sınav kaygısının azaltılmasında önemli katkılar sağlar diyor. Aslında bilinen hususlar ama hatırlanılması gereken önemli hususlar. Bu vesileyle bir kez daha sınava girecek gençlere başarılar, kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye semaları dün akşam dünya genelinde merakla takip edilen nadir bir astronomi buluşmasına ev sahipliği yaptı. Hilal ve Güneş sisteminin en parlak gezegeni Venüs'ün yakınlaşması görsel şölen yaşattı. Ankara, Hakkari gibi pek çok şehirde görülen ay yıldız silüeti İstanbul'da da gözlemlendi. Yeni hicri yıl ve ayın hilaline Venüs'ün parlaklığı da eşlik edince gökyüzünde ay yıldız silüeti ulaşmış oldu. Oluşmuş oldu. Ve Şanlıurfa'da termometre 45 dereceye dayandı. Şanlıurfa'da yaz sıcakları kendini göstermeye başladı. Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği şehirde sıcaktan korunmak isteyenler parklarda ve Balıklı Göl yerleşkesindeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor. Balıklı Göl yerleşkesini ziyaret eden vatandaşlardan bazıları şemsiye ve şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalışırken tarihi çarşılar bölgesinde vatandaşların sevin havada alışveriş yapmasını sağlamak için de vantilatörler çalıştırılıyor. Bu arada 3 günlük bir yağış uyarısı var. Yurdun iç batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarıları geldi. Meteorolojiden hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca yağış görülebileceğini ve sıcaklığında düşebileceğini aktardı. Nerelerde? Marmara, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve iç bölgelerinde söz konusu, diğer bölgelerde özellikle öğle ve akşam saatlerinde sağanak görülebilir. Yağışlı sistemin pazar gününden itibaren etkisini kaybederek alansal olarak azalacağı tahmin edilirken yarın 3-4 derece düşerek pazar gününden itibaren yeniden artması bekleniyor.

Efendim mesajlarınız ulaşıyor. Bir yandan bakalım kimler nerelerden yazmışlar. Göktürk Yalçın Antalya'dan ulaşmış, tüm arkadaşlara selam olsun diyor. Günümüz hayırlı, bereketli, afiyetimiz daim olsun. Konya'dan selamlarla Erol Bey'in mesajı. Hepimize hayırlı sabahlar. Sizlerle huzurlu bir güne daha kavuştuk. Allah'a şükürler olsun diyor. Dinleyicimiz İstanbul'dan ulaşmış ama ismini göremedik. Teşekkür ediyoruz mesajı ve katılımı için. Erdemli'den, Kargıpınar'dan Turhan Uysal birkaç mısra ile ulaşmış. Kocaman bir meydanda, Türkiye'nin doğusunda, binaların arasında, tam da işrak zamanında, on binler aynı anda harputun hoş sırtında, aynı anda dudaklarda dua, niyaz, yat. Geldiğince gelmek ne hoş bir şey diyor. Bu mısralarla ulaşmış Turan Bey. Gelecek ay 27 Temmuz sabahında Elazığ'da doğuş işrak ibadeti buluşması gerçekleşecek. Haberlerimizde de sıkça hatırlatıyoruz. Dinleyicimiz de buraya atıfla güzel satırlarla ulaşmış. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ömer Bey'in mesajı ekranımıza düştü. Muharrem ayınız mübarek olsun. Yüce Rabbim bu mübarek ayın hürmetine gönüllerimize huzur, evlerimize bereket nasip eylesin. Dualarımızı en hayırlı şekilde kabul olması niyetiyle yeni hicri yılımız sağlık, afiyetle, güzel ve hayırlara vesile olsun diyor.

Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Konya Karatay'dan Saim Çınar yazmış. Allah-u Teala bu 1448 yeni yılda Müslümanları birlik beraberliğe, dostluk ve kardeşliğe, sevgi, saygı, işbirliği, yardımlaşmaya ve dayanışmaya ulaştırsın duasını yazmışlar. Daha pek çok mesaj var. Onları da birazdan aktaralım müsaadenizle. Sizler de yazın lütfen 0501 630 3030'a. Birazdan yeniden buradayız.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
2: Akra. Güne Merhaba programı devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz değerli dinleyenlerimiz. Hepimizin günlük hayatı planlamak noktasında kimi zaman zorlandığı hususlardan biri zaman yönetimi. Günlük yaşamın yoğun temposu içinde birçok kişi 24 saatin yetmediğinden yakınmakta. Zamanı daha verimli kullanmaksa doğru planlama ve etkili alışkanlıklarla mümkün elbette. Bunun ilk adımı öncelikleri belirlemek, acil ve önemli işleri ön plana almak. Aynı anda her işi yetiştirmeye çalışmak verimi düşürüyor. Bazı görevler ertelenebilir veya devredilebilir. Güne planlı başlamanın da zamanı kontrolünün sağlanmasında önemli bir rol oynadığına işaret edilirken, basit bir yapılacaklar listesi bile günlük işlerin daha düzenli ilerlemesine katkı sunabiliyor. Bu not eğer kalem kağıtla yapılabileceği gibi dijital olarak da yapılabilir. Telefona da en basit haliyle uygulanabilir, yazılabilir ve bu aynı zamanda işlerin takibi açısından da büyük bir önem taşır. Öte yandan gereksiz yüklerden kaçınmak için hayır demeyi öğrenmenin önemine değinilmiş. Herkesin talebine olumlu yanıt vermek kişilerin kendi önceliklerine yeterince zaman ayırmamasına neden olabiliyor. Dijital platformlarda geçiren süre de dikkatle takip edilmeli. Sosyal medya ve mobil uygulamalar fark edilmeden uzun bir zaman kaybına yol açabiliyor. Verimlilik yalnızca sürekli çalışmak anlamına gelmiyor. Kısa molalar da zihinsel yenilenmeyi destekliyor ve çalışma performansını artırıyor. Zamanı etkili yönetmenin yoluysa çalışmaya olduğu kadar dinlenmeye, zihni dinlendirmeye önem vermekten de geçiyor.

Yağmurla birlikte keneler de çoğalmaya başladı şeklinde bir haber var gazete sayfalarında. Sivas'ta bu yıl Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 26 kişiden 5'i son günlerde hayatını kaybetti. Diğer yandan 9 kişinin de tedavisi sürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Profesör Doktor Ömer Tamer Doğan, bu yıl fazla yağışlar sebebiyle otların çok olması kene yaşam alanlarının artışıyla Kırım Kongo hastalığında da çoğalma olabileceği yönünde bir görüş olduğunu söyledi. Doğan, her sene Kırım Kongo hastalığından başlayacağı bahar aylarına yakın planlamaları yapıyoruz. Ölümlerin bir sebebi de hastaların biraz geç kalmalarından kaynaklanıyor. Bir kişi vücudunda kene görürse müdahale etmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli. Vatandaşlara otların çok olduğu yerlere gitmemeleri tavsiyesinde bulunan Doğan, gittikleri zaman da pantolonun paçalarını çorapların içine koymalarını, açık renk elbise tercih etmelerini tavsiye ediyoruz hatırlatmasında bulunuyor.

Yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle dolandırıcılık yöntemleri de başka bir boyut kazandı. Özellikle ses klonlama ve derin kurgu, bir diğer ifadeyle deepfake teknolojileri, siber suçluların daha ikna edici yöntemlerle insanlara hedef almasına sebep oluyor. Profesör Henry Feit, yapay zeka tarafından üretilen ses ve görüntüleri ayırt etmenin zorlaştığını belirtirken, sıradan insanların sahte sesleri tespit etme başarısının %60 seviyesinde kaldığını ve bu oranında düştüğünü söylüyor. Sosyal medya ve diğer dijital platformlardan elde edilen birkaç saniyelik ses kayıtlarının bile gerçekçi ses klonları oluşturmak için yeterli olduğu vurgulanıyor. Bununla aile bireylerinin sesi taklit edilerek acil para taleplerinde bulunuluyor. Şirket yöneticilerinin görüntü ve sesleri kullanılarak sahte toplantılar düzenleniyor. En yaygın yapay zeka dolandırıcılık yöntemleri arasında aile acil durum senaryoları, sahte görüntülü görüşmeler, yatırım dolandırıcılıkları, sahte kimlik oluşturma ve kişiselleştirilmiş oltalama şeklindeki saldırılar yer alıyor. Uzmanlar, ses veya görüntüye doğrudan güvenmek yerine gelen taleplerin doğruluğunun farklı iletişim kanalları üzerinden teyit edilmesini öneriyor. Yani ailenizin bir yakının sizi telefonla aradığında sesinin de numarasının da o olduğunu görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Ancak sizden ondan beklenmeyecek tarzda bir konuşma şekli, hitap ya da acil bir para talebi olduğunda bu tuzağa düşürmemeli. Bunun teyit edilmesi, belki telefonun kapatılarak tekrar ya da farklı yerden ya da farklı bir iletişim kanalıyla durumun teyit edilmesi gerekiyor. Ayrıca güçlü kimlik doğrulama yöntemleri kullanılmalı, kişisel verilerin korunması ve acil işlem baskısı oluşturan taleplere karşı dikkatli olmalı.

Sağlık haberleri var. Kalp hastalıkları artık gençleri de vuruyor. Haberin başlığı kardiyoloji uzmanı doktor Gürkan Karaca. Obezite, fast food tüketimi, sigara, hareketsiz yaşam, uyku bozuklukları ve yoğun stres sebebiyle kalp hastalıklarının daha genç yaşlarda görünmeye başlandığını söylüyor. Doktor Karaca, kalp hastalıkları artık sadece ileri yaş hastalığı ve ölüm sebebi değil. Genç yaşta görülen ani ölümlerin arkasında kalp kası hastalıkları, doğuştan gelen damar problemleri, kalp ritim bozuklukları, miyokardit veya akciğer pıhtı atması gibi birçok sebep bulunabiliyor. Özellikle ritim bozuklukları sadece bazen hiçbir belirti vermeden hayati sonuçlara yol açabiliyor, dedim. Kalbin kusursuz çalışmasını sağlayan bir elektrik sistemi bulunduğunu anlatan Karaca, bu sistemde oluşan kısa devreler veya ileti bozuklukların kalbin aniden çok hızlı, çok yavaş ya da düzensiz çalışmasına yol açabileceğini belirtiyor. Son yıllarda obezite, fast food tüketimi, sigara ve elektronik sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, uyku bozuklukları ve yoğun stres dolayısıyla kalp hastalıkları daha genç yaşlarda görülmeye başlandı diyen Karaca, özellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, açıklanamayan bayılma ve eforla ortaya çıkan şikayetlerin yaş gözetilmeksizin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor. Ailesinde genç yaşta ani ölüm öyküsü bulunan kişilerin de kardiyolojik kontrolden geçmesinin hayati önem taşıdığını belirten Karaca, bazı ritim bozukluklarında hiçbir belirti olmayabilir. Bu nedenle risk faktörü taşıyan kişilerin düzenli kalp muayenelerini ihmal etmemesi gerekir. Erken teşhis edilen birçok ritim bozukluğu ve kalp hastalığı bugün başarıyla tedavi edilebiliyor, dedi. Öte yandan hava kirliliği damarlara sessizce hasar veriyor. Otoimmün hastalıklarda bağışıklık sistemi damarlara saldırıyor. Kronik inflamasyon yani vücutta uzun süren iltihaplanma damarlara zarar veriyor. Stres ve depresyon da kalp sağlığını etkileyebiliyor, dedi. Diyabetle spor yapmak mümkün bir diğer sağlık haberimiz. Uzmanlar tip 1 diyabet tanısının profesyonel spor kariyerinin önünde bir engel oluşturmadığını, doğru tedavi ve düzenli takiple bireylerin üst düzey sportif performans sergileyebileceğini belirtiyor. Doçent Doktor Şengül Aydın Yoldemir, tip 1 diyabetin pankreasta insülin üreten hücrelerin bağışıklık sistemi tarafından tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalık olduğunu hatırlatarak, bu durumun aktif yaşamı ve spor yapmayı engellemediğini söylüyor. Doğru planlama, uygun tedavi ve düzenli takiple tip 1 diyabetli bireyler birçok spor dalında önemli başarılara imza atabilir, dedi. Burada tabii düzenli egzersizin kan şekeri kontrolünü iyileştirdiğini, insülin duyarlılığını arttırdığını ve kalp damar sağlığını desteklediğini belirtti. Bu durumdaki bireylerin koşu, yüzme, tenis, bisiklet, futbol, basketbol gibi birçok spor branşında güvenle yer alabileceğini, ancak egzersiz planlamasının ise mutlaka kişi özel yapılması gerektiğini hatırlatıyor. Efendim, mesajlarınız ulaşıyor. Bir yandan Akrep çalışanlarını mübarek yeni yılının hayırlarla mükafatlandırsın dileğiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Tüm Ümmet Muhammed'in içinde razı olduğu gibi bir yaşantı nasip olsun inşallah cümlemize. Burdur Bucak'tan Hava Eğilmez Demirel yazmış mesajı. Teşekkür ediyoruz kendilerine. İstanbul'dan Remzi Hanım, hayırlı sabahlar. Rabbimin selamı üzeriniz olsun. Muharrem ayımız hayırlar getirsin inşallah. Sabah akreyle güne başlıyoruz diyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Biz de selam ve hürmetlerimizi iletelim. Antalya'dan Merduni Aciz, 1448 senesinde yine inşallah selamete çıkmayı niyaz ediyoruz demiş. Kocaeli Başiskele'den Mustafa Keleş, akra karada, havada, denizde, her yerde bizlerle diyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Bitlis'ten Nazım Bey, tüm dostlara gönül dolusu selamlar, iyi yayınlar diyor. Başka kimler var? Yusuf Bey de Adıyaman'dan ulaşmış.
Günümüzün çoğu akrele geçiyor. Çok faydalı bilgiler ediniyoruz. Rabbim hocalarımızdan, akre çalışanlarından razı olsun. Birlikteliğimizi daim etsin. Tüm akre ailemize selam. Dualarla hayırlı günler demiş. Teşekkür ediyoruz cümlemizin inşallah. İyi ki sizler de akredaşımızsınız diyelim efendim.

0: Akramedya'dan bir haber aktaralım. Serber dostu, doçent doktor Muhterem Ercan vefat etti. Sağlık alanında önemli çalışmaları bulunan fizyoloji uzmanı ve hipnoterapist doçent doktor Muhterem Ercan vefat etti. Ankara'da dünyaya gelen Muhterem Ercan, Diyarbakır'daki tıp eğitiminin ardından Gata'da çalışmalarına devam etmiş bir hekimdi. Gönül dostu ailem Mehmet Sait Kotkocamaz'ı tanımasının ardından hayatında önemli değişimler olduğunu belirten merhum Muhterem Ercan, Mahmut Esat Göçen hocamızın yolculuklarında da yakın hizmetinde bulunmuştu. Ülkemizin sağlıkta dijital dönüşümünde büyük payı olan Muhterem Ercan, sağlık bilişimi alanındaki çalışmalarıyla da bilinmekteydi. Merhum Muhterem Ercan'a Allah-u Teala'dan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil diliyoruz. Bu haberi de Akramedya'da bulabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz.
1: Yol durumu.
0: İstanbul trafiğine göz atalım. Saatlerimiz 9.05'i gösteriyor. Ardından çalışma yapılan bazı güzergahlara da göz atacağız. Şu an için İstanbul'da baktığımızda %60 dolayında bir trafikten söz edebiliriz ki bu Anadolu yakasında %67'yi buluyor değerli dinleyenlerimiz. Anadolu yakasında D100 Maltepe Kartal yönündeki bir kaza nedeniyle burada bir şerit trafiğe kapalı. Öncesinde ve sonrasında da ciddi bir yoğunluk söz konusu. Devamında D100 Göztepe Kozyatağı yönünde de bir başka kaza var. Bu güzergahta, bu ana hatta iki önemli not olarak karşımıza çıkıyor. Tabii kaza bir şeritte olduğunda bir de bunun karşı tarafında bir seyir trafiği oluşuyor ki çift yönlü bir yoğunluk söz konusu. Anadolu yakası için bu durumu paylaşalım. %60'a varan İstanbul trafiğiyle. Diğer çalışma yapılan güzergahlarsa şöyle sıralanmış. Kınalı Tekirdağ Çanakkale yolu, Çanakkale Köprüsü dahil bu kesim üzerinde Malkara istikametinde çalışmalar var. Uzun soluklu bir çalışma olarak da görülüyor. Temmuz ayının sonuna kadar burada sağ şerit trafiğe kapalı, farklı şeritlere yönlenme söz konusu. İzmir Çevre Otoyolu'nda, Çeşme istikametinde, İzmir Çeşme Otoyolu'nda, Konya Afyonkarahisar yolu üzerinde, yanı sıra Ankara Kırıkkale, Kayseri Pınarbaşı, Ünye Fatsa güzergahlarında ve Artvin Erzurum yolundaki tünellerde çalışmalar olduğunu görüyoruz.

0: Hava Durumu.
1: Şimdi hava durumu bilgilerini meteorolojiden alalım. Güncel notları aktarmak üzere Abdullah Macit telefon attığımızda. Abdullah Bey merhaba.
2: Merhaba, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Epeydir sesinizi duymamıştık. Son durumu sizden rica edelim. Sarı kodlu uyarılar var sanıyorum.
2: Hemen özetleyeyim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün de sizin belirttiğiniz gibi kuvvetli yağışlarımız var. Önce yağış alanımızı belirteyim. Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun güney ve batısında, İç Ege'de, Batı Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar bekliyoruz. Bunlar özellikle öğle saatlerinden sonra olmak üzere İç Ege'de, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun batısında ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağını bekliyoruz. Sel, su baskını, kısa süreli ve küçük çaplı dolu, bazen de büyük çaplı doluya kadar çıkıyor. Vatandaşları bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. En yüksek sıcaklıklar İstanbul 27, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 28, Adana 32, Erzurum 27, Diyarbakır 38, Trabzon 25, Samsun 26 derece dolayında olacak. Cuma ve cumartesi de yağışlardan özellikle iç kesimlerle Akdeniz'de devam edecek. Yer yerde gene kuvvetli yağış riskimiz devam ediyor cuma günü. Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Ege'de, İç Anadolu'nun güney ve batısında vatandaşları tekrar dikkatli olmaları konusunda sizin adınıza uyaralım. Hava sıcaklığı da bugünden itibaren azalıyor. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin civarına düşeceğini tahmin ediyoruz. Meteorolojik görünümümüz böyle oluştu efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Abdullah Bey. Kolaylıklar diliyoruz
2: sizlere. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun. Hoşçakalınız. Meteorolojiden aldık güncel notları değerli dinleyenlerimiz. Önemli uyarılarla beraber diğer başlıklarla devam edelim programımıza. Zaman zaman çocukları da özellikle etkileyen ya da hedef kitle olarak belirleyen bazı böyle gezinti alanlarında karşılaştığımız tuhaf bir nasıl bir tanımlamayla da yapılabilir bilmiyorum ama adıyla bilinecektir muhakkak. Türkiye'de ve dünyada popüler olan, tüketildiğinde ağız ve burundan dumanlar çıkaran sıvı azotlu ejderha nefesi tehlike saçıyor. Görünüşüyle çocukları cezbeden bu atıştırmalıkların başta bağırsak delinmesi olmak üzere ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini söyleyen Profesör Doktor Mahir İyide, sıvı hali -196 derece olan bu madde oda sıcaklığında aniden buharlaşarak sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor. Tamamen buharlaşmadan mide ve bağırsağa ulaşan sıvı azot aniden genleşerek çok ciddi bağırsak delinmelerine yol açabiliyor. Yüksek basınç sebebiyle şiddetli karın ağrısı ve ağır organ hasarları meydana gelebiliyor. Ayrıca buradaki zararlı bakterilerin kana karışması sonucunda tıp dilinde sepsis denilen ölümcül enfeksiyonlar da gelişebiliyor. Ürün en iyi şartlarda tüketilse dahi aşırı soğuğa maruz kalma yüzünden ağız içinde ve yemek borusunda ciddi soğuk yanıkları oluşuyor uyarısında bulundu. Yapay kimyasallarla dolu bu abur cuburun alerjik bünyelerde astım ataklarını ve ürtikeri tetiklerken sağlam kişileri de alerji sebep olduğunu söyleyen Profesör İyide, tüketim sonrasında başlayan ani kusma, şiddetli karın ağrısı veya ishal gibi belirtilerde hiç vakit kaybetmeden acile gidilmeli diyor. Adı ejderha nefesi olan bu tuhaf şeyle alakalı önemli uyarılarda bulunuyor. Bu sıcaklarda serinleme yöntemlerinden biri olarak kullanılan buzlu çay üzerine bir diğer uyarı. Çocuk ürolojisi uzmanı Profesör Mesrur Selçuk Sılay, çocukların yaz aylarında serinlemek amacıyla tercih ettiği bazı içeceklerin böbrek sağlığı açısından risk oluşturabileceğini söyledi. Kola, gazoz ve buzlu çay gibi içeceklerin mesanede istemsiz kasılmalara sebep olabileceğini söyleyen Sılay, bu durumun da bazı sağlık problemlerine sebep olduğunu ve enfeksiyonlara zemin hazırladığını dile getiriyor. Bir not daha ekleyelim, yine serinlemek amacıyla kullanılan klimalarda da dikkat edilmesi gerekiyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Barış Mustafa Poyraz, lejyoner hastalığının bakımsız klima ve bu sistemlerdeki bakteriden kaynaklandığını ve erken teşhis edilmediğinde ciddi riskler barındırdığını vurguluyor. Yaz aylarıyla beraber klima kullanımı da arttı. Düzensiz bakım yapılan klima ve su sistemlerinde üreyen bakteri solunduğunda ağır seyreden bir akciğer iltihabına yol açabiliyor. Doktor Poyraz, lejyoner hastalığı olarak nitelenen bu durumun birçok kişi tarafından sıradan bir grip ya da soğuk algınlığı şeklinde değerlendirildiğini ve bu nedenle geç tanı alındığını belirtirken, lejyoner hastalığı başlangıçta ateş, kas ağrısı, öksürük ve nefes darlığı ile kendini gösterir. Ancak zamanla ciddi pnömoniye dönüşebilir ve tedavi edilmezse de hayati bir risk oluşturabilir, diyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, mesajlarıyla programımıza katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gün boyunca 0501-630-3030 Akrem Mobil hattına mesajlarınızı yazabileceğinizi hatırlatalım. Bizleri Akrem Medya sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın lütfen.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları şöyle: dolar 46.44, avro 53.51 lirada, altının gramı ise 6.420 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Pekala, bugün hangi programlar var Akra'da derseniz hemen hatırlatalım. Birazdan günün sohbeti yayına gelecek. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan hicretin sebeplerini anlatıyor. En güzel rehber, Kur'an-ı Kerim surelerinin anlamları ve muhtevasına ilişkin özet bilgileri içeriyor ve 9.50'de yayına geliyor. Son Peygamber ve İslamiyet programımız 10'da, sevilen eserlerin yer aldığı kulağınızdan gönlünüze 10.15'te, sesli kitap programımız okudukça 10.50'de, uzman tavsiyeleriyle aile rehberi 11.40'ta, yeni programlarımızdan 90 saniyede edebiyat 12.15'te yayında olacak. 13'te ana haber bülteniyle birlikte olacağız. 14 haberlerin ardından Sağlık Saat Afiyet programımız yayına geliyor. Önemli bir konu gündeme gelecek: astım ve alerjik hastalıklar, sebepleri, tedavi yöntemleriyle uzun uzadıya konuşulacak. Sağlık Saat Afiyet programı 14.15'te Akra'da. Saat 15'te Hadisler Deryası var, nezir ve adak konularıyla. Konuklarıyla kahve molası 16.15'te sizlerle. Edebiyatımızda hicret konuşulacak bugünkü programda. Huzur ve mutluluğun hayattaki kaynaklarının konuşulacağı İçteki Huzur programı 17.15'te. Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotko hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de. Kur'an ve Kıraat ilmi programı ise 22'de Akra'da sizlerle olacak. Ve böylelikle bu sabah içinde geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne merhaba programı sona erdi.
2: Akradaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena bir huydur.

0: sohbeti.
1: Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
2: Çok muhterem misafirlerimiz, değerli

sevdiği Mekke-i Mükerremesinden, efendim aşıkı olduğu Kabe-i Müşerrefesinden ayrı düştü, ayrıldı. Ayrılmak zorunda kaldı Allah'ın emriyle. Nihayet Medine-i Münevvere'den gelmiş olan insanlara Akabe'de, hani büyük şeytanın taşlandığı yer var ya, Akabe diyoruz, Cemretül Akabe, orada anlattı Peygamber Efendimiz durumu. Onlar da dediler ki haklısın, kabul. Beni destekleyin, destekleriz. Tamam, buyur bizim şehrimize gidelim. Madem seni Mekkeliler kabul etmiyor, buyur bizim şehrimize gel. Biz seni kendi canımızı koruduğumuz gibi başımızın tacı ederiz, seni koruruz. Ya Ebel Kasım Muhammed dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Medine-i Münevvere'ye davet ettiler. Ve böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeyi hazırlamış oldu. Medine-i Münevvere'yi böylece hicret edilecek yer olarak efendim belirmiş oldu. Ve oraya gitmeye karar verdi. Tabi nasıl oluyor bu işler? Dikkat edilirse Allah her şeyi planladığı için, evvelini ahirini bildiği için, her şeyi bildiği için Allah işte kulum öyle yap, böyle yap diye önceden ayarlıyor. Yani şeylerin azıtmaları üzerine efendim Medine'ye davette olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den ayrıldı. Hecer'e hicret, ayrılmak. Mekke-i Mükerreme'den ayrıldı. Ayrılınca peygamber olarak, Allah'ın peygamberi olarak ayrılınca, kendisi ayrılmadan önce de birçoklarını Medine-i Münevvere'ye gönderdi. Hadi bakalım, önden siz gidin, önden siz gidin. Efendim, Musab İbni Ümeyr radıyallahu anh'ı, Esed İbni veya Es'ad İbni Zürare Hazretlerini, onları gönderdi. Hatta o Medine-i Münevvere'ye önceden gidenler, orada bir grup teşkil ettiler, cemaat teşkil ettiler, toplanmaya başladılar, namaz kılmaya başladılar. Hatta Cuma suresi inmeden evvel Medine'de toplanıp Cuma namazı kılmaya başladılar. O Medine'ye göçmüş olan Müslümanlar. Tatlı tatlı İslam'ı anlatıyorlardı. Güzel güzel yanık yanık Kur'an-ı Kerim'i okuyorlardı. İslam'a çekiyorlardı insanları. Müslümanların sayısı artıyordu. O ilk gidenler hazırlıyorlardı. Ve sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hicret etti. Şimdi bundan çıkacak ders nedir? İşte insanı zorlayabiliyorlar. İmanını yaşamasına imkan vermeyebiliyorlar. Canına kastedebiliyorlar. Ne yapacak? Yılmayacak. Ne yapacak? Burada olmuyorsa olabilecek yeri arayacak. Peygamber Efendimiz başka bir yere gitti. Neden? İslam'ı yayması lazımdı. İlle Allah'ın dinini tebliğ etmesi gerekiyordu. Demek ki burada olmazsa bir başka yere gitmek lazım. İnsanın imanını yaşaması, Allah'a ibadet etmesi, Müslümanlık yapması, Müslümanca yaşaması asıl olduğu için doğduğu yeri, yaşadığı yeri, kazandığı yeri terk edip imanını yaşayacağı yere, mümin olarak yaşayabileceği yere gitmesi vazifedir. Gitmese ne olur? فَاُولَٰئِكَ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَائِتْ مَصِيرًا. Cehenneme gider. Ne kötü yerdir cehennem. Ne kötü gidilecek yerdir. Yani bir insan cehenneme gidecekse vaziyet ne kadar fena. Ne kadar kötü bir yerdir cehennem buyuruluyor. Onun için hicret etmesi lazımdı. Hicret etmek mecburiyetti ve hakikaten de Müslümanlar da mazeretleri olan müstesna Peygamber Efendimiz'in etrafında Medine-i Münevvere'de toplandılar. İslam'a hizmet ettiler. İslam gelişti, kuvvetlendi. Medine Yesrib'ti, eski adı Medine'nin. Yesrib, Peltekze ile. Yesrib, Yesrib. Değişti, ismi ne oldu? Medine-tür Resul oldu. Medine oldu. Peygamberin şehri oldu. İslam beldesi oldu, İslam'ın baş şehri oldu ve Peygamber Efendimiz orada kuvvetlendi. Orada da öldürmek istediler Peygamber Efendimiz'e. Hücum ettiler, asker gönderdiler, ordu gönderdiler. Peygamber Efendimiz'e Allah galibiyet ihsan etti, yendiler, sonunda Mekke'yi de fethettiler. Yani neyi öğreniyoruz muhterem kardeşlerim? Mühim olan Müslümanca yaşamaktır. Nerede Müslümanlığı yaşayabilirsek oraya gideceğiz. Bu yeni sene için ne yapacağımızı düşünmek.

0: planlamak, azimimizi, efendim, gayretimizi kuvvetlendirmek, geçen sene yaptığımız tecrübelere dayanarak, geçen sene yaptığımız hataları yapmayıp, geçen sene yapmak istediğimizde yapamadığımız iyilikleri yapmak için, geçen seneki hayatımızın tecrübelerinden istifade ederek bu senemizi Allah'ın rızasına uygun geçirmeye çalışmak, bu senemizin ve bundan sonraki ömrümüzün hayırlı olmasını Allah-u Teala Hazretlerinden dilemek.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.
2: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olan

0: olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

0: felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in adeta fihristi sayılabilecek en fazla konu çeşitliliğine sahip surelerden birini hatırlayacağız bugün. Kur'an'ın hem ayet hem de sayfa sayısı itibariyle en uzun suresi Bakara. Sure Kur'an-ı Kerim'in sıra itibariyle ikinci, hem ayet hem de sayfa sayısı itibariyle en uzun suresi. 286 ayetten oluşuyor. Bakara suresi, hicretin ilk yılında inmeye başlamış, nüzul süreci 5-10 yıl sürmüştür. Bu yönüyle de Kur'an'ın en uzun zamana yayılan suresi. Adını 67-73. Ayetler arasında geçen kıssadan alıyor. Kıssada kurban etmeleri emredilen inek anlatılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sure için Senamül Kur'an, yani Kur'an'ın zirvesi ifadelerini kullanmıştır. Surede genel olarak şu konular geçiyor: İman, ibadet, peygamberlik, samimiyet, müminler ve münafıklar. Meşhur Ademle Havva ve İblis kıssası Bakara suresinde geçiyor. Müslümanların kıblesinin Kudüs'ten Kabe'ye geçişi, orucun farz olunuşu, hacla ilgili detaylı anlatımlar hep Bakara suresinde yer alıyor. Sonu, Peygamber Efendimiz'e Miraç gecesinde vasıtasız olarak vahyolunduğu rivayet edilen Amener Rasulü diye bildiğimiz şu iki ayetle bitiyor. Ey Rabbimiz! Unutur veya hata edersek bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Gücümüzün yetmediği şeyleri de bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen Mevlamızsın. Küfre sapan, seni tanımayanlara karşı bize yardım et, zafer ihsan eyle.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra Reklam.
3: 10 Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure-i has ve aşure-i latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global.
2: Akra Reklam.
3: Bir Muharrem 1448 geldi.
4: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
5: yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hazreti Cafer'e ağlamanın yasaklanışı. Hazreti Ayşe der ki, Cafer'in şehit edildiği haberi geldiği zaman Resulullah Aleyhisselam'ın çok üzüntülü olduğunu yüzünden anladık. Resulullah Aleyhisselam mescidinde oturuyor, ben de kapının Resulullah Aleyhisselam'ı görebileceğim bir aralığından kendisine bakıyordum. O sırada Resulullah Aleyhisselam'ın yanına bir adam geldi ve ''Ya Resulallah, Cafer'e kadınlar ağlayıp duruyorlar, bizi fitneye düşürdüler.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam ''Yanlarına dön de sustur onları.'' buyurdu. Adam gitti ve geri dönüp geldi. Onlara çığlık kopartmaktan nehyettiğini fakat kendisini dinlemediklerini söyledi. Resulullah Aleyhisselam dön de sustur onları buyurdu. Adamcağız tekrar gitti. İzi sıra geri dönüp geldi ve vallahi kadınlar galebe çaldılar dedi. Resulullah Aleyhisselam dön de sustur onları buyurdu. Mu'te Peygamberimiz Aleyhisselam'ın askerlerinin Medine'de nasıl karşılandıkları. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın askerleri Medine'nin yakınına gelmişlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'deki Müslümanlara toplanınız da kardeşlerinizi karşılayınız buyurunca çok sıcak bir gün olmasına rağmen geride hemen hiç kimse kalmaksızın Medine'deki Müslümanlar toplandılar. Peygamberimiz Aleyhisselam da hayvanına binip onlarla birlikte karşılamaya gitti. Çocuklar arkalarından gelip karşılayıcılara kavuşunca Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Çocukları da binitlerinize alınız, Cafer'in oğlunu bana veriniz.'' buyurdu.

0: Abdullah bin Cafer getirilince Peygamberimiz aleyhisselam onu alıp önüne bindirdi. Mute'den dönen orduya Medine'nin Cürüf mevkiinde kavuştular. Halktan bazıları gazilerin üzerine toprak saçarak "Ey kaçaklar, demek siz Allah yolunda savaşmaktan kaçtınız ha" diyerek kınamaya başladılar. Askeri bir birlik halkın bu davranışından Peygamberimiz aleyhisselama şikayetlendiler ve "Ya Resulallah, biz kaçaklar mıyız?" dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, "Siz Allah yolunda savaşmaktan kaçanlar değil, dönüp dönüp vuruşanlarsınız" buyurdu ve halka da, "Onlar Allah yolunda savaşmaktan kaçanlar değil, belki inşallah döne döne çarpışanlardır" buyurdu. Bunun üzerine halk kınamaktan vazgeçtiler. Mute gazilerinden evine, ev halkına dönüp kapılarını çaldıkları halde ev halkı tarafından "Demek sen arkadaşlarınla birlikte ilerleyip şehit olmadın ha" diye kınanarak kapıları açılmayan, içeri alınmayanlar bile olmuştu. Büyük sahabilerden bazıları utandıklarından dolayı dışarı çıkmayıp evlerinde oturdukları zaman Peygamberimiz aleyhisselam onlara "Sizler Allah yolunda döne döne çarpışanlarsınız" diye haber göndermişti. Seleme bin Hişam bin Muğire'nin hanımı, Peygamberimiz aleyhisselamın zevcesi Hazreti Ümmü Seleme'yi ziyarete gelmişti. Hazreti Ümmü Seleme ona, "Ben Seleme bin Hişam'ın Resulullah aleyhisselam ve Müslümanlarla birlikte namaz kıldığını göremiyorum. Bana bu hususta verebileceğin bir bilgi var mı? Yoksa bir rahatsızlığı mı var?" diye sordu. Seleme'nin hanımı, "Hayır, vallahi bir hastalığı yok. Fakat o dışarı çıkamıyor. Dışarı çıktığı zaman ona ve arkadaşlarına halk, "Ey kaçaklar, demek siz Allah yolunda çarpışmaktan kaçtınız ha" diyerek bağırıyorlar. Bunun için o evinde oturuyor, oturmak zorunda kalıyor" dedi. Hazreti Ümmü Seleme bunu Peygamberimiz aleyhisselama haber verdi. Peygamberimiz aleyhisselam, "Hayır, onlar Allah yolunda döne döne çarpışanlardır. Evinden dışarı çıksın" buyurdu.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sormuşlar. O zaman Hazreti Ali Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki, Eyyü şehrin te'murini en esuma bade şehri Ramazan. Yani ya Resulallah, Eyyü şehrin te'murini en esuma bade şehri Ramazan. Ramazan orucundan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye edersen, hangi ayda oruç tutayım, hangisini tavsiye buyursun demiş. Hazreti Ali Efendimiz de orada oturuyormuş. O anlatıyor. Ben orada oturuyordum, duydum bunu aynen böyle diyor. Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki, İn künte saimen bade şehri Ramazan, fesumil Muharrem. Eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen, Muharrem ayında tut. Fe innehu şehrullah. Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Eşru hurumdandır. Onun için o ayda tut. Ve fihi yevmin tâbeallâhu fihi alâ kavmin. Onun içinde bir gün vardır ki o günde Allah müminlere, eski kavimlerden bazı kimselere tevbe nasip etmiştir. Daha sonra da ve yetubu fihi alâ kavmin âkherin. Başka insanlara da o evvelki insana tevbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tevbesini kabul etmeyi nasip eder. Onun için o ayda oruç tut buyurmuş. Tabi hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Rivayete göre Ebu'l-Leys-i Semerkandî'nin eserinde yazıldığına göre Hazreti Adem aleyhisselamın tevbesini Allahu Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Ona işaret ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. O bakımdan yani başka kulların da günahlarını affı mağfiret eder. Bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında o yörede tarihleme belirli mühim olayları zikrederek ondan şu kadar önce, bundan şu kadar sonra diye yapılırdı. Mesela Ebrehe, fil takviyeli ordusuyla Kabe'yi yıkmak için Arafat'a kadar, Müzdelifi'ye kadar gelmiş, fakat ebabil kuşlarının onların üzerine attıkları taşlarla ordu perişan olup hezimete uğrayıp geri dönüp gitmişti. Kur'an-ı Kerim'de Fil suresinde anlatılan bu olay Araplarca meşhur, çok olağanüstü bir olay. Büyük bir ordu Mekke'nin yakınına kadar geliyor, fakat Mekkeliler çarpışmadan bir takım manevi musibetlerle perişan olarak, yenik ekin taneleri gibi bitik olarak dönüp gidiyorlar. Dolayısıyla bilinen bu meşhur olay Araplar için bir nirengi noktası oluşturuyor ve bir olayı anlatacakları zaman

yılında oldu, fil yılından 2 sene önce oldu, 3 sene sonra oldu gibi belirtiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da buna benzer isimlendirmelere rastlıyoruz. Müslümanlar, Kureyş kendilerine çok zulmedince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden izin istediler. Hicret etmeye izin çıktı. O zaman dilimine senetül izn dediler. Sonra mühim vefat hadiselerinin olduğu seneye senetül hüzün dediler. Bu isimlendirme sistemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra bazı sıkıntılar getirmeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in halifeliği zamanında hicretten 17 yıl geçtiği sırada Yemen'e hakim ve kadı olarak gönderilen Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh halifeye bir resmi yazı göndermiş, Şaban ayı diye bir tarih atmış ama ay ismi var fakat gerisi yok. Mektup Yemen'den gelip halife Hazreti Ömer'in eline ulaştığı zaman acaba hangi Şaban, şu yakındaki Şaban mı yoksa daha önceki Şaban mı diye tereddüt hasıl olmuş. Bunun üzerine halife Hazreti Ömer sahabe-i kiramın ileri gelenleriyle istişareler yapmış, ayın seyir durumuna göre belirlenen, uygulaması çok kolay, çok sade, herkes tarafından anlaşılabilir ve tarihi olan kameri takvimi seçmişler. Takvim başlangıcının, yılların rakamlarla belirlenmesinin neye göre olacağı konusundaysa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum tarihini esas almak istemişlerse de muhtelif rivayetler nedeniyle olmaz denilmiş. Vefat tarihini düşünmüşler, hüzün oluşturduğu için olmaz denilmiş. En sonunda İslam için çok önemli bir dönüm noktası, çok önemli bir olay olan hicreti seçmişler. İslam'ın hakimiyetinin, galibiyetinin başlangıç noktası, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicreti olduğu için bu olay sıfır, başlangıç olarak kabul edilmiş ve hicretten önce, hicretten sonra diye yıllar isimlendirilmeye başlanmıştı.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize Akra'dan selamlar, muhabbetler. Kulağınızdan gönlünüze programına hepiniz hoş geldiniz. Zaman sessizce akıp gidiyor. Kimi zaman günlerin, ayların nasıl geçtiğini fark edemiyoruz bile. Bir yılı daha geride bırakırken yeni bir hicri yılın eşiğine ulaşmış bulunuyoruz. Hicri yıl sadece takvimde değişen bir sayı değildir. Aynı zamanda bize hicreti hatırlatan, yeniden başlamayı öğreten ve hayatımıza yön verme fırsatı sunan manevi bir duraktır. Çünkü hicret yalnızca bir şehirden başka bir şehre gitmek değil, yanlıştan doğruya, günahtan tevbeye, gafletten uyanışa yapılan bir yolculuktur. Bugün kulağınızdan gönlünüze uzanan yolculuğumuzda hicri yılın bizlere neler söylediğini birlikte anlamaya çalışacağız. Şimdi güzel bir eserle programımıza başlıyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Hicri takvimin başlangıcı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretidir. Bu yüzden her yeni Hicri yıl bizlere fedakarlığı, sabrı ve Allah'a olan teslimiyeti hatırlatır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur: "Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek birçok güzel yer ve genişlik bulur." Nisa suresi 100. ayet. Bir başka ayet-i kerimede ise şöyle buyrulur: "Muhakkak ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihat edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler." Bakara suresi 218. ayet.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hicretin manevi boyutuna dikkat çekerek şöyle buyurmuştur. Muhacir, Allah'ın yasakladığı şeyleri terk eden kimsedir. Demek ki her birimizin gerçekleştirmesi gereken bir hicret var. Kötü alışkanlıklardan güzel ahlaka, ihmallerden sorumluluğa, kırgınlıklardan kardeşliğe doğru. Yeni hicri yılda Rabbimizin bizlere böylesi bir değişim nasip etmesini dileyelim ve güzel bir eserle programımıza devam edelim.

kıymetli dinleyicilerimiz, psikologlar insanların belirli dönüm noktalarında hayatlarını gözden geçirmeye daha yatkın olduklarını ifade ediyorlar. Yeni bir yıl, doğum günü, taşınma, mezuniyet veya önemli bir değişim gibi dönemler kişide yeniden başlama motivasyonu oluşturuyor. Bu durum psikolojide bazen taze başlangıç etkisi olarak açıklanır. İnsan zihni belirli tarihleri ve dönemleri bir milat olarak görür. Geçmişteki hataları geride bırakmak, yeni hedefler belirlemek ve daha düzenli bir hayat kurmak için kendini daha güçlü hisseder. İşte Hicri yeni yılda mümin için böyle bir fırsattır. Geçmiş yılın muhasebesini yapmak, eksiklerimizi görmek, kırgınlıklarımızı onarmak, yeni hedefler belirlemek ve hayatımıza yeniden yön vermek. Aslında hicretin kendisi de büyük bir değişim ve dönüşüm hareketidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti bize şartlar ne kadar zor olursa olsun insanın daha iyiye doğru adım atabileceğini öğretir. Bu yönüyle Hicri yeni yıl sadece geçen zamanı hatırlatan bir gün değil, umut, değişim ve gelişim çağrısıdır. Şimdi dinleyeceğimiz eserin ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.

Kıymetli dinleyiciler, yeni bir başlangıcın en güzel anahtarı tevbedir. İnsan hata eder, yanılır, unutur. Ancak Rabbimizin rahmeti her zaman açıktır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Allah'a samimi bir tevbeyle dönün. Tahrim Suresi 8. Ayet. Tasavvuf büyükleri tevbeyi sadece günahlardan vazgeçmek olarak değil, Allah'a yeniden yönelmek olarak tarif etmişlerdir. Rivayet edilir ki bir kişi Hasan-ı Basri Hazretlerine gelerek geçim sıkıntısından şikayet etti. Ona istiğfar tavsiye etti. Bir başkası kuraklıktan yakındı, ona da istiğfar tavsiye etti. Bir diğeri evlat hasretinden söz etti, ona da istiğfar tavsiye etti. Çünkü istiğfar, insanın Rabbine açtığı rahmet kapılarından biridir. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından beraberiz.

Sevgili dinleyiciler, kulağınızdan gönlünüze programı birbirinden güzel eserler ve içerikle devam ediyor. Zaman, insanın sahip olduğu en kıymetli sermayedir. Mal kaybedilir, kazanılır fakat geçen bir gün geri gelmez. Asr suresinde Rabbimiz zamana yemin ederek şöyle buyurur. Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyandadır. Eskiler der ki, geçmişe üzülmek ve geleceğe aşırı kaygılanmak bugünü kaybetmektir. Yeni hicri yıl bizlere yeni hedefler belirleme fırsatı da sunuyor. Belki Kur'an-ı Kerim'i daha fazla okuyacağız. Belki namazlarımızı daha dikkatli eda edeceğiz. Belki anne babamıza daha fazla vakit ayıracağız. Belki de uzun zamandır ertelediğimiz bir iyiliği hayata geçireceğiz. Önemli olan büyük adımlar değil, samimiyetle atılan istikrarlı adımlardır.

Kıymetli dinleyiciler, medeniyetimizin şairleri de zamanın geçiciliğini ve insanın kendini yenilemesi gerektiğini sık sık dile getirmişlerdir. Yunus Emre Hazretleri ömrün akıp gidişini ne güzel ifade eder. Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, bir göz açıp yummuş gibi. Gerçekten de yıllar bazen bir rüzgar gibi geçip gidiyor. İnsan dönüp geriye baktığında dün gibi hatırladığı günlerin çok uzaklarda kaldığını görüyor. Nabi ise şöyle söylüyor, şöyle diyor. Geçti ömrüm, tutmadım birdem giribanı hesap. Vay bana, kim geçti gitti fırsatı ruzu şebim. Yani Nabi geçen ömrün ardından duyulan pişmanlığı dile getirirken adeta bizlere sesleniyor. İnsan bazen yıllar geçtikten sonra fark eder ki asıl mesele yaş almak değil, zamanı değerlendirebilmektir. Şimdi güzel bir eser daha dinleyelim sevgili dinleyiciler. Ardından programımızın son bölümünde birlikteliğimiz devam edecek.

Evet sevgili dinleyiciler, bir hicri yılı daha geride bıraktık ve yeni bir yıla adım attık. Hicret bize değişimin mümkün olduğunu öğretiyor. Muhasebe bize eksiklerimizi gösteriyor. Tevbe bize yeniden başlamanın kapısını açıyor. Zamansa her günün ayrı bir nimet olduğunu hatırlatıyor. Evet, yeni hicri yılımız mübarek olsun. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olun.

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

0: Merhaba değerli okurlar. Mekke'nin fethinin hemen ardından baş gösteren Hevaz'in düşmanlığı Huneyn Savaşı'na sebep olmuştu. Savaş gücü yüksek Hevazinlerin karşısında yeni Müslüman olmuş müşriklerin bir kısmının dönekliği İslam ordusunu zor durumda bırakıyordu. 61. Bölüm. Şeybe bin Osman bu olaydan sonrasını şöyle anlatmaktaydı. Peygamberimizin buyruğu üzerine savaşa koyulunca, ''Ya Resulallah, ben alaca atlar üzerinde giden ak yüzlü ve çok sayıda süvariyi görüyorum. Onları çok merak ettim.'' deyince, ''Ey Şeybe, o süvariler müşrikleri korkutmak için Allah tarafından gönderilen meleklerdir. Bu yüzden de onları ancak kafirler görür.'' dedi. Ve beni tekrar yanına çağırıp elini göğsüme koyduktan sonra ''Ya Rabbi Şeybe'ye doğru yolu göster'' diyerek 3 kere tekrarladı. Vallahi henüz elini göğsümden çekmemişken kalbim onun sevgisiyle dolmuştu. Allah'ın yarattıkları içinde hiç kimseyi onun kadar sevmem mümkün değildi. Onun önüne geçip müşriklerle savaştım. Onu korumak için canımı bile seve seve verirdim. Hatta o sırada müşrik babam sağ olup da karşıma dikilseydi onu da öldürmekten çekinmezdim. Savaş bittiği zaman yanına gittim. Bana kendisi için planladığım kötülükleri tek tek anlatıp ''Çok şükür ki Allah senin hakkında iyi şeyler nasip etti.'' buyurdu. Hevazinler çemberi daraltınca Müslümanlar sağa sola kaçışmaya başladı. İşte tam o sırada Efendimiz Bozkatır'ı üstünde doğrularak ''Ey Allah'ın yardımcıları, sabır ve sebat edin, ben Allah'ın kulu ve peygamberiyim, bunda yalan yok.'' diyerek seslendi. Hazreti Abbas anlatıyor. Hevazinler bizi kıskaca aldığında dağılmaya başlayarak geri çekildik. Fakat Allah Resulü kafirlerin içine dalmak için Katır'ını mahmuzlamaya başladı. Ben ve amca oğullarından Ebu Sufyan bin Haris onu engellemek için Katır'ının geminden güçlükle tutuyorduk. O sırada bana ''Ey Abbas, kabilelere tek tek seslen.'' buyurdu. Dediklerini yapıp önce Ensar ve Muhacirlere, daha sonra da Hazreçliler ve Evsliler gibi kabilelere tek tek seslendim. Vallahi sesimi işittiklerinde bir ineğin yavrularının yanına dönmesi gibi geri döndüler. Ordu toparlanmaya başladı. Tekrar hücuma geçildi. Peygamberimiz savaşın kızıştığını görünce, ''Allah'ım, muhakkak ki sen kafirlerin bize galip gelmesini istemezsin. Bizlere yardım indir.'' ''Allah'ım, ancak sana şükredilir, şikayetler ancak sana ulaştırılır, yardımlar da ancak senden istenir.'' dedi. Bu sırada Hazreti Cebrail gelerek, ''Ya Resulallah, bu sözleri sana Allah söyletti. Firavun ve askerleri tarafından kovalanan Musa peygamber de denizin kendisi için yarılıp yol haline gelmesinden biraz önce aynı sözleri Allah'ın bildirmesiyle söyledi.'' dedi. Peygamberimiz Rabbimizin vaat ettiği yardımın geldiğini hissetti. Dua ettikten sonra yerden bir avuç toprak aldı ve kafirlerin üzerine doğru atarken yüzleri kara olsun diye dua etti. Attığı toprak her müşrik askerinin gözüne girdi. Kalplerine korku düşmeyen tek bir kişi kalmadı. Daha sonra da Kabe'nin Rabbine hamdolsun ki artık bozguna uğrayıp gittiler dedi. Sahabilerden Cübeyr bin Mut'im o sırada gördüklerini şöyle anlatmaktaydı. Hevazinler bizi sıkıştırıp dururken gökyüzünden şemsiyeye benzeyen siyah bir örtünün geldiğini, bu örtünün bütün ufku kapladığını, karaltısının önce hevazinler üstüne daha sonra da bizimle onlar arasına düştüğünü gördüm. Dikkatle baktığımda onları karıncalara benzettim. Sel gibi akıp vadiyi doldurdular. Gördüğüm şeyin Allah tarafından gönderilen bir melek ordusu olduğundan şüphem kalmadı. Bu sırada yerle gök arasında metal tabaklar içine düşen taşların çıkarttığına benzer sesler duyuluyordu. Hevazinler bir anda dağıldılar. Huneyn Savaşı'ndan sonra Müslüman olan Süveyd bin Amir o anda duyduğu sesi diğer sahabilere tarif etmek için eline aldığı çakıl taşlarını bir metal tabağa atarak sallar ve işte o sırada içimizde buna benzer sesler çınladı derdi. Yine daha sonra İslam'ı seçen Haris bin Bedel de Allah Resulü yüzümüze toprak saçtıktan sonra her ağacı ve taşı arkamızdan gelen bir süvari şeklinde gördük demişti. Hevazinlerin kumandanı Malik bin Avf yanına aldığı bir sürü çocuk ve kadınla birlikte esir düştü. Bu kadınlar arasında Allah Resulü'nü hem şaşırtan hem de çok sevindiren biri bulunuyordu. Peygamberimiz 5 yaşına kadar kaldığı süt annesinin evinde Halime Hatun'un Abdullah, Şeyma ve Enise adlarındaki 3 çocuğuyla birlikte oynar, koyun otlatıp çobanlık ederdi. O günlerde beklenmedik bir olay oldu. 5 yaşında bulunan Allah Resulü, süt kardeşi Şeyma ile oynarken omzunu bütün gücüyle ısırdı. Şeyma'nın omzunda bir iz kalmıştı ve bu iz ömrü boyunca kaybolmadı. Aradan yıllar geçti. Allah Resulü Sa'd diyarından ayrıldı. Çileli bir hayat sürdü, peygamberlik görevini üstlendi, savaşlar yaptı, ordusundan şehitler, gaziler çıktı ve bu arada müşriklerden bazı esirler aldı. Ne gariptir ki Hevazin müşrikleriyle yapılan Huneyn Savaşı sırasında alınan hanım esirler arasında o güne kadar İslamiyet'i kabul etmemiş olan süt kardeşi Şeyma da bulunuyordu. Şeyma, peygamberimizin yanına çıkıp kendisini tanıtmak istiyordu. Fakat çocukluk yıllarından beri görmediği Allah Resulü belki onu tanımayabilirdi. Ama bunun kolay bir yolu vardı. Omzunda bulunan ısırık izi. Süt kardeşi tarafından hatırlanabilirdi. Şeyma kendisini esir alan mücahitlere, "Ben efendinizin süt kardeşiyim," deyince kimse ona inanmak istemedi. Şeyma ısrar edince onu Allah Resulü'nün yanına getirdiler. Şeyma kendisinin Halime'nin kızı olduğunu söyledikten sonra, "Ailemizin davarlarını otlatırken bir gün sizi kucağıma almıştım. O sırada beni ısırmıştınız," dedi. Ve omzundaki ısırık izini göstererek, "Beni şimdi hatırladınız mı?" diye sorunca peygamberimizin gözlerinden yaşlar boşandı. 4 yaşında bir çocukken oynadığı kardeşi karşısındaydı. Peygamberimiz hemen sırtındaki hırkasını çıkartıp yere serdi ve kardeşini onun üzerine oturttu. Daha sonra da ondan vefat etmiş süt annesi ve babasına ait hatıralar dinledi. Şeyma'yı evinde misafir etti. Ona ve kardeşlerine deve ve davar gibi hediyeler vererek yurduna yolcu etti. Allah Resulü'nün omzuna bıraktığı ısırık iziyle kendini tanıtan Şeyma, peygamberimizin nezaketi karşısında Müslüman oldu. Peygamberimiz müşrik kadınlardan birinin savaş sırasında öldürüldüğünü duyunca bu işi kimin yaptığını sordu. "Halid bin Velid öldürdü," dediler. Peygamberimiz onu yanına çağırtıp kadın ve çocukların öldürülmemesi konusundaki emrini hatırlattı. "Ya Resulallah, ben o kadını iyilik etme niyetiyle atıma bindirmiştim. Fakat beni öldürmek isteyince bu işe mecbur kaldım," dedi. Peygamberimiz çocukların da zarar görmesinden korktuğu için, "Dikkat ediniz, çocuklar kesinlikle öldürülmeyecektir," dedi ve bu emrini 3 defa tekrarladı. Sahabilerden Useyd bin Hudayr, "Ya Resulallah, onlar müşrik çocukları değiller mi?" deyince, "Sizin en hayırlı olanlarınız da müşriklerin çocukları değil mi?" diye sordu. Bu cevap savaş halinin gerginliğini yaşayan sahabileri bir anda yumuşattı. Allah Resulü sadece çocuklara ya da ihtiyarlara değil, hayvanlara karşı da şefkatliydi. Devesini sağan bir kişiyi görünce, "Uzun tırnaklarla hayvan sağmayın, çünkü onun canı yanar," buyurdu. Bir keresinde de karınca yuvasına yakın bir yerde ateş yakan askerlerini şiddetle uyarmıştı. "Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin," derdi. Huneyn'de bozguna uğrayan müşriklerin bir bölümü Evtas denilen yerde toplanmıştı. Peygamberimiz bunu haber alınca onların üzerine Ebu Amir komutasında bir birlik gönderdi. Savaş başlamadan önce bir müşrik çıkıp, "Benimle çarpışacak mert bir asker var mı?" diye bağırmaya başladı. Ebu Amir ona doğru yürüdü ve kendisini Müslüman olmaya çağırdı. Adam kabul etmeyince, "Ya Rabbi, bu adamı İslam dinine davet ettiğime şahit ol," dedi ve çarpıştığı o adamı yenip öldürdü. Bunun üzerine birçok müşrik onunla dövüşmek için sıraya girdi. Ebu Amir kiminle çarpıştıysa aynı şeyleri yaptı. Bu şekilde 9 asker öldürdü. Karşısına çıkan 10. kişiyi de İslam dinine çağırıp, "Allah'ım şahit ol," dediği zaman adam korkuya kapılıp, "Yok yok, şahit olma," diye bağırdı. Ebu Amir bu işe şaşırmıştı. Adamı bırakıp geriye döndü. O adam daha sonra Müslüman oldu. Peygamberimiz o kişiyi gördüğünde gülümseyerek, "Bu Ebu Amir'in kaçırdığı adamdır," derdi. Allah Resulü'nün her sözü hoştu. Ebu Amir komutasındaki birlik daha sonra Hevazinlerle çarpıştı. Bu sırada bir ok gelip diz kısmına saplandı. Gerisini Ebu Musa el-Eşari anlatıyor. Ebu Amir amcamdı. Kendisini yaralayan kişiyi gösterince kılıcımı çekerek ona doğru yarıştım. Adam beni görünce dönüp kaçmaya başladı. Sen ne biçim askersin, kaçmaya utanmıyor musun diye bağırdım. Nihayet durdu, kılıcını çekip çarpışmaya başladı. Biraz sonra onu yenip öldürdüm. Amcamın yanına döndüğümde şu oku dizimden çek çıkar dedi. Dediğini yapınca okun saplandığı yerden bir su boşandı. Daha sonra da beni kendi yerine kumandan yapıp atımı ve silahımı Allah Resulüne götür. Ona benden selam söyle. Benim için Allah'tan af dilesin dedi. Birkaç saat sonra da şehit oldu. Hevazinlere karşı kesin galibiyet Ebu Musa el-Eşari komutasındaki İslam Birliği ile sağlandı. Hevazinler Taif'e kaçmak zorunda kaldılar. Ebu Musa el-Eşari devam ediyor. Amcamın atını ve silahlarını getirdiğimde peygamberimiz üzerine hasır serili bir somyada dinleniyordu. Hasırın örgüleri sırtında ve göğsünde iz bırakmıştı. Elimdeki sancağı gördüğünde yerinden doğrularak "Ey Ebu Musa, yoksa Ebu Amir öldürüldü mü?" dedi. Olanları anlattım ve amcamın dua isteğini ilettim. Hemen kalkıp abdest aldıktan sonra ellerini kaldırıp "Allah'ım, kulcağızın Ebu Amir'i affet" diye dua etti. Dua ederken ellerini o kadar kaldırdı ki koltuk altlarının parlaklığını gördüm. Daha sonra "Ya Rabbi, Ebu Amir'in makamını yarattığın insanların çoğunun makamından üstün eyle. Cennette onu ümmetimin üstünlerinden kıl" diye devam etti. Ben de dua istedim. Amcama yaptığı duanın benzerini benim için de yaptı. Öyle bir dua almak cenneti almaktan farklı değildi. Abdullah bin Eser, Huneyn Savaşı sırasındaki bir hatırasını şöyle anlatıyordu. Müşrikler dağılıp geri çekildiğinde Efendimiz'i gördüm. Halid'i arıyordu. Hemen yanına koşarak onu Halid'e götürdüm. Halid bin Velid her zaman olduğu gibi süvari birliğinin komutanıydı. Ağır yaralanmıştı, çok kan kaybediyordu. Allah Resulü onun yanına gidip yarasının üstüne nefes etti. Halid'in yarası bir anda iyileşti. Peygamberimiz daha sonra sahabilerden Tufeil bin Amr'ı o bölgede çok rağbet gören Zülkeffeyn putunu yıkmak için görevlendirdi. Ahşaptan yapılan put yakılıp yıkılınca Devs kabilesinin tamamı İslam dinini seçti.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl, daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl, hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl, ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: İlkokul dönemindeki çocuğu elde tutmaya çalışmak. Eğer o dönemde ilişkiler çok güzel gidiyorsa, keyifli vakit geçiriliyorsa, bağlar kuvvetliyse, ergenlik döneminde zaten bir kopukluk otomatikman olmayacak. Genel anlamda baktığımızda bu böyle. Ama çocukluk dönemi anne baba ve çocukla nasıl geçirileceği çok da iyi deneyimlenmemişse, kaliteli vakit nasıl geçirileceği çok iyi bilinmiyorsa bu konuda bir acemilik yaşanıyor. Ve ergenlik döneminde bu toparlanmaya çalışılırken daha da fazla kopuş söz konusu oluyor. Artık bireyselleşme, bağımsızlaşma ve yetişkin olmaya doğru adım atma olduğu için sosyal ilişkilerde farklı tercihler söz konusu oluyor. Mesela aile bir yere gitmek istiyor, çocuk buna uyum sağlamak istemiyor, ergen diyelim. Uyum sağlamak istemediği zaman biz hiç beraber bir şey yapamıyoruz gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani böyle bir yetersizlik, çocuğa sanki ulaşamadığını hissetme, onunla bir iletişim kopukluğu olduğunu düşünme. Bu noktada bir defa çok önemli olan bir durum, ebeveynlere düşen bazı vazifeler var. Hani bir mum gibi ona ne şekli verirsek o oluyor şeklinde, elbette çok daha erken başlıyor. Fakat hani her dönemin kendine göre gelişimsel özellikleri var. Bunları bir defa yakından takip edip ona göre adım atmak. Şimdi ergenlik dönemi biraz daha zor bir dönem. Fakat kesinlikle baş edilemez bir dönem değil. Güzel bir usul uygulandığında çok rahat baş edilebilir. Çok da güzel, çok sağlıklı bir şekilde çıkmak mümkün. Sadece burada ebeveynlere düşen çok çok önemli olan bir nokta inatlaşmaya ve ısrara girilmemesi. Israrcı olmamak ve inatlaşmamak dedik özellikle, çok önemli, üzerinde durulacak bir nokta. O anda kabul edilemeyen şöyle bir şey oluyor. Daha doğrusu çocukluk döneminden itibaren belki bir alışkanlık halinde çocuğa istediklerimizi çok daha rahat kabul ettirebiliyoruz. İşte buraya gideceğiz, bunu yaptık, bunu yiyeceksin gibi. Çocuk biraz daha pasif bir durumda. Fakat o dönemden itibaren aslında çocuğun ihtiyaçlarını ve isteklerini, özellikle duygularını göz önünde bulundurmayı kesinlikle alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Ha, duygularını göz önünde bulundurmak demek sürekli duygularına çok fazla kapı açmak, hani tabir caizse şımartmak anlamında değil elbette. Ama o ayrı birisi, o ayrı bir insan, ayrı tercihleri, zevkleri var ve buna hakkı da var. Bunu görmeye sürekli kendimizi alıştırmak. Eğer böyle bir ilişki varsa zaten arada, yani mesafeyi koruyan ve saygınlık sınırları henüz aşılmamış olan bir ilişki varsa zaten hiçbir sorun olmayacak demektir. Burada bu alışkanlıkları geliştirirken örneğin mesela gününü nasıl geçireceğin, gündelik meşguliyetlerin ne olacağı, hobilerinin neler olacağı, tüm bunlar belli bir disiplin içerisinde ayarlanmış olursa öncesinde o zaman zaten bu sıkıntılar ortaya çıkmayacaktır. Yani gerek spor dalları, gerek işte sanatsal faaliyetler, bunlar olduğunda zaten belli bir boşluk olmayacaktır. Ama diğer noktada da yani o biz değiliz. Bize göre hani hoş olan, güzel olan, tercihler noktasında söylüyorum, değer yargıları noktasında söylemiyorum. Bize göre güzel olan, hoş olan ona göre çok hoş olmayabilir. Konuşmaya alışmak, kendimizi konuşturmaya alıştırmak. Yani doğrudan despotça kabul ettirmek değil. Maalesef eksik kalan nokta bu oluyor. Yani konuşmaktan kaçınılıyor. Hemen pat diye bir tartışma ortamı oluyor. O tartışmada çabuk karara varılabiliyor. Çabuk sonuç ortaya çıkabiliyor. Sakin bir şekilde konuşabilmek, neden, niçin diye irdeleyebilmek, karşımızdakini gerçekten anlamaya çalışmak. Yani anlamaya çalışmak da hani ruhunu okumak. Yani nasihat ve tavsiye dönemi çok fazla değil. Ergenlik dönemi. İşte dediğimiz gibi ilkokul döneminde tüm bunların hepsinin halledilmesi gerekiyor. Hem alışkanlıklar, hem terbiye, hem eğitim. Ergenlikte de bu teoride, stokta var olan bilgiler pratiğe geçmeye başlayacak sadece. Böyle bir dönem ergenlik dönemi. O yüzden çok önemli olan bir görev iyi bir çevrede bulundurmak. Yani iyi bir çevreden iyi örnekler almasını sağlamak. Ve şunu bir de ifade etmek. Mesela diyelim ki hoşlandığımız bir birey, yani daha doğrusu takdir ettiğimiz, onu övmek, onunla ilgili övgü dolu sözler söylemek, sadece ortaya bunu atmak. Yani buradan yine oğlumuza ya da kızımıza bir geçiş yapmak değil. Bak sen böyle yapamıyorsun, sen şöyle yapıyorsun, onun gibi yapmıyorsun gibi mukayeseye girmeden, didişmeye girmeden sadece takdir ettiklerimizi, önemsediklerimizi ön planda tutmak. Evet, dikkat edeceğimiz bazı hususları ben sıralamak istiyorum. Gençlerin çok özel durumlarında, yani işte yalnız olarak bir arkadaşlarıyla geziye katılma ya da eğlencelere katılma, ergenlik problemleri vesaire, tüm kendilerince önemli buldukları konularda anlayış ve duyarlılık göstermeye çalışmak. Onlar için çok önemli olan konularda, özellikle bizim için o kadar önemli olmayabilir ama onun için önemliyse bizim için de mutlaka önemli hale gelmeli. Ve onlara kendi kimlik ve kişiliklerini

bulmada yardım etmek. Bu süreçte de yine çok ısrar etmemek. Ancak bizden istediğinde ve bize ihtiyaç duyulduğunda bunu hissettiğimizde yardımcı olmak. Onun talepkar olmasını, örneğin ki hani yere gidilecek, bak şunları şunları giy demek yerine onun birazcık kararsızlık yaşayıp, kafa karışıklığı yaşayıp bize sorması için bir fırsat tanımak. Ya da arkadaşıyla ilgili durumda şununla arkadaşlık yapma, bununla yap demek yerine arkadaşlarla ilgili, arkadaşlıkla ilgili, arkadaşların hangileri zararlı olur, hangileri faydalı olur, genel bir konuşma yapıp asla hani bunu Ayşe Fatma üzerinden, onun arkadaşları üzerinden konuşmadan daha sonra bu konuda bir karışıklığı olduğunda onun bizden yardım istediğini sağlamak. Yani ona doğru onu yönlendirmek. Ama gereğinden fazla hayatının her tarafında hep önünde görürse bizi, o zaman çok müdahil bir tutum sergilemiş oluruz. Yani çok kontrol eden, hayatına çok fazla giren, karışan ve kendisini boğulmuş gibi hisseder. Yani sanki bir alanı yok, bir birey değil ve saygı duyulmadığını, güvenilmediğini hissettiği anda da çatışma başlar. Yani bizimle inatlaşmaya başlar. Söylediklerimiz, ona tavsiyelerimiz her ne kadar doğru bile olsa önemsiz hale gelmeye başlar. O yüzden burada bırakalım birazcık bizim kıymetimizi idrak etsin, bizi kendisi önemsesin, kendisi bize ihtiyaç hissetsin ve o talep etsin. Ama dediğim gibi burada belli konular üzerinden, işte belli kavramlar üzerinden daha doğrusu saygı, işte efendim ilişkiler, arkadaşlıklar, bunlar üzerinde genel anlamda hep konuşuyor olalım. Yani belli fikirler, idealler tartışılsın, konuşulsun, bunlar konuşulsun. Sadece olaylar değil, o olaylara kendisi geçiş yapsın. Yetişkinlere karşı gençler oluşan mesafeli tutumu da kabul edelim. Yani onlara çok güvenelim ve bu duygularımızı da hissettirelim onlara. Onların aile ortamı içinde bizim oluşturduğumuz tutum, düşünce ve kararlar dışında kendi buldukları çözümlere de mutlaka saygı göstermek. Yani doğrudan hayır bu olmaz değil de peki bunu uygularsak ortaya nasıl bir sonuç çıkar? Ha böyle böyle olur. Sonra nasıl olur? Peki buna katlanabilir miyiz? Ha, yani biraz daha gerçekçi ve daha mantıklı düşünebilmesi için o düşünce silsilesini en sonuna kadar götürmek. Hemen doğrudan kesip atmak değil kesin. Kesinlikle. Biraz orada yine sabırlı olmak. Yani sabırla sonuna kadar o meseleyi zihnen bir deneme gibi bile olsa götürebilmek. Ve onların yetişkinlere karşı geliştirdikleri çözüm ve protestolarını bizim şahsımıza olarak değil, bizim şahsımıza olan bir saldırganlık ya da hırçınlık değil de bunu gerekli bir gelişim, olgunlaşma adımı gibi görmeye, onaylamaya ve algılamaya çalışalım. Bu bizimle ilgili değil, onun gelişimin icabı olan bir durum. Ve kendimizi zorlamaksızın daima onlarla konuşmaya ve tartışmaya hazır olalım. Ama bunun için de kendimizi zorlamayalım. Yani ipler elden kaçıyor, eyvah ben onu boş bırakmamalıyım, yani sürekli kontrol etme halinde olmalıyım falan gibi. Kendimiz de bu konuda kesinlikle kasmamalıyız. Yani biraz güvenmeye ihtiyacımız var bizim de. Bir ergen ebeveyni olmak gerçekten stresli bir durum, yani zor bir durum. Ama ona güvenmeye ihtiyacımız var. Tabii ki ona güvenmek çok kolay bir şey değil bu toplum içerisinde. Her ne kadar çok iyi bir eğitim ve terbiye bile vermiş olsak da çocukluk döneminden itibaren. Orada hem Allah'a güvenip ondan aldığımız güvenle çocuğumuza bu güveni yansıtmak ve güven içeren bir ilişki oluşturmak zorundayız ki o da güvenilecek bir şahsiyet haline gelsin. O da kendisine güvensin ve kendisini saygın bir birey olarak algılayabilsin. Yalnız sürekli gençlerin yanında değil, zaman zaman karşısında da olalım. Yani bundan da çekinmeyelim. Ve her dediklerini onaylamak yerine karşı fikirlerimizi de gerekçelendirerek, burası çok önemli, sebeplerini ortaya koyarak, yani irdeleme, analiz etme, neden, niçin, bunları mutlaka ortaya koyarak ve onun fikirlerinde de bizim karşı çıktığımız noktalarda sebebi, niçin, nedeni ortaya koymak. O an için buna karşı gelse bile, tepkisel davransa bile mutlaka eğer sebep sonuç ilişkileri ortaya konulmuşsa aynı noktaya zaten gelecektir. Evet, onu iyice dinlemek ve her şeyi birlikte paylaşarak konuşmak. Ama dediğim gibi yine burada teklif var, ısrar yok. Ve mümkünse de talep ondan gelirse çok daha iyi olur. Talebi oluşturmak için de belki zaman zaman hani kendi gençliğimizden, kendi çocukluğumuzdan böyle konuşurken hep olumlu tarafları değil de bazen hataları, kusurları da dile getirmek. Yani bizim de mükemmel olmadığımızı, bizim de geçmişte bazı şeyler yaşadığımızı ya da isabetsiz davranışlar, isabetsiz düşünceler her neyse bunları dile getirmek ki onun da hani bu noktada tetiklenmesini sağlamak. Yani bize açılmak için güvenmesi lazım öncelikle. Ve problemlerin üzerine gitmek, bunları ciddiye almak. Olumlu önerilerini de mutlaka kabul edip
uygulamaya koymak. Bu da yine onun kendisini değerli hissetmesini sağlayacak. Ve yapılan tartışmalarda eğer bizim hatamız olursa da mutlaka düzeltmeye çalışmak, yanlışı kabule hazır olmak ve özür dilemek. Bu olgunluğu da gösterdiğimizde mutlaka yine daha kaliteli bir ilişki oluşacak.

0: Ama biz eğer onun gözünde, nezdinde belli bir yerde durmak adına eğer ben her şeyi biliyorum tarzında davranırsak o zaten nitelikli bir ilişki olmayacak demektir. Bu arada yine gördüğüm, gözlemlediğim durumlardan bir tanesi çocuğu kaybetmemek adına, ona ulaşmak adına özel hayatını, sırlarını, işte efendim duygusal durumlarını öğrenmeye çalışmak. Burada yine eğer çocuğumuz bize bu konuda açılmak istiyorsa açılsın, açılmak istemiyorsa bu konuları kendimiz çok fazla irdelemeyelim. Ve hani şöyle bir şey de vardır, arkadaş olmaya çalışmak. Tamam, bu çok güzel bir durum. Fakat bu arkadaşlık belli bir mesafede olmalı. Yani anne ile çocuk arasında, baba ile çocuk arasında. Anne babanın rolü onun üzerinde şefkat gösteren, eğitim veren ve ilgi gösterendir. Yani sırlarını paylaşan, her şeyini bilen. Ha, bunu anlatıyorsa, böyle kaliteli bir ilişki olmuşsa güzel. Fakat esas akranlarıyla bunu paylaşması. Bize de hani kendisini tehlikede hissettiğinde, danışmanlık almak istediğinde bizimle bunları paylaşması daha doğru olur. Her türlü şeyini rahat bir şekilde konuşması çok da tercih edilecek bir durum değil. Yani o, ona verdiğimiz güven imajını hiçbir şekilde sarsmayacak davranışlarda bulunmamız gerekiyor.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle, Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
3: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
4: Akra.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselama gelen evlat müjdesi ve oğlu Hazreti İshak aleyhisselam.
1: Kuvvet ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. Çünkü onlar katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdir. Biz ona İsmail'den sonra İshak'ı da, torunu Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları da onun nesline verdik. Dünyada ona mükafatını verdik. Şüphesiz ahirette de iyilerdendir. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır. Kendilerine açıkça zulmedenler de. İbrahim'in karısı, "Vay başıma gelenler, ben bir koca karı, şu kocam da bir pirifani iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu pek şaşılacak bir şey," dedi. Elçi melekler dedi ki, "Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir ve iyiliği boldur." Onlar, "Korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı müjdeliyoruz," dediler. İbrahim, "İhtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz?" dedi. "Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma," dediler. İbrahim de, "Hak yoldan sapanlardan başka Rabbinin rahmetinden kim ümit keser ki?" dedi. "İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbet işitendir, kabul edendir."
0: Bir haberimiz var.

Resulüm. İşte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: Ve an Ebu Hüreyre radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den de şu hadis var. Efdalu siyamu ba'de Ramazan şehrullahil muharram ve efdalu salati ba'del farida salatul leyl. Revahu Müslim'in rahmetullahi aleyh. İmam Müslim rahmetullahi aleyh sahihinde rivayet etmiş Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. En faziletlisi. Muharrem haram aylardandır biliyorsunuz. Senenin birinci ayıdır. Zilhicce'den sonra gelir. Haç'tan sonraki ilk aydır. Sene onunla başlıyor. Takvim sonradan çıkmıştır ama Haç'tan sonraki ay olarak bilelim. Efendim o ayda oruç tutmak çok faziletlidir. Muharrem'in biliyorsunuz 9'unda 10'unda veya 10'unda 11'inde aşure orucu tutmak var. Başında, ortasında, sonunda da tutmak olabilir. Bunları kendim söylüyorum. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur diyor Efendimiz. Sözü bu kadar. Ben izahsa dediğimde öteki sözleri söylüyorum. Ve efdalus salati ba'del farida, farz namazlardan sonra en faziletli namaz da salatül leyl, geceliğin kılınan namazdır. Gece kalkıyorsun, uykunu bölüyorsun, ışık yok, kimse görmüyor, gösteriş yok. Efendim, kendi başına Mevlan ile onun huzurunda dertleşiyorsun, yalvarıyorsun, tevbe istiğfar ediyorsun, gözyaşı döküyorsun, namaz kılıyorsun. Geceliğin kılınan bu iki rekat namaz dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır kıymetini bilene. Çocuğa çikolatayı mı vereyim, şu zümrütümü vereyim desen, çikolatayı alıp zümrütünü avcam der. Çünkü çocuk bilmiyor. Kıymetini bilene geceliğin kılınan iki rekat namaz şu dünyadan ve şu dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Hatta Rabi Bey'deki iskeleli evlerden bile. Bunu da ben söylüyorum. Hadiste yok Rabi Bey filan. Yani hepimiz beğeniyoruz ya, böyle sahil, deniz kenarı, vay be, aman ya diye ağzımızın suyu akıyor. Onların hepsinden, Brisbane'ın hepsinden, Avustralya'nın hepsinden, kıtaların hepsinden, dünyanın hepsinden, dünyanın içindeki bütün mücevherattan, toprağın altından, üstünden ne varsa kıymetli şeyler hepsinden daha hayırlı geceliğin kılınan iki rekat namaz. Vay be! Neler kaçırıyormuş millet meğerse. O namazı kılmayınca çok şeyler kaçıyor elden tabii.
1: Akra.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Adaptasyon, edebi bir eserin başka bir dile, türe ya da sanat formuna uyarlanması süreci. Bu terim özellikle Batı etkisindeki Türk edebiyatında önemli bir yer tutar. Kavramla Tanzimat döneminden itibaren sistematik olarak karşılaşıyoruz. Bu dönemde Batı'dan yapılan çeviri ve uyarlamalar sayesinde Türk okuyucusu yeni bir zihniyete hazırlanmıştır. Tanzimat edebiyatında özellikle tiyatro alanında yapılan adaptasyonlar dikkat çekmekte. Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa gibi isimler Fransız Klasik Tiyatrosu'ndan yaptıkları uygulamalarla yeni zihniyete halkı hazırlamaya çalışmışlardır. Servet-i Fünun döneminde ise adaptasyonlar daha çok roman ve öykü türlerinde görülür. Batı'dan gelen edebi teknikler ve anlatım biçimlerini Türk edebiyatına uyarlamışlardır. Cumhuriyet'in ilanından sonra özellikle yeni yaşam tarzıyla ilgili olarak halkı eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla edebi adaptasyonlar yaygınlaşmıştır. Dünya klasiklerinin sadeleştirilmiş çevirileri ya da çocuklara yönelik yeniden yazımları bu kapsamda değerlendirilebilir. Ayrıca tiyatro, sinema, radyo oyunlarında da birçok edebi eser adaptasyona uğramış, böylece geniş kitlelere ulaşmıştır.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar girmiş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aşure günü oruç tutardı ve bunu kendisi tuttuğu gibi ümmetine de emrederdi, siz de tutun diye tavsiye ederdi. Birinci rivayet bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasıl sevaplı, nafile oruçlar tuttuğuna dair Peygamber Efendimiz Aşure orucunu tutardı. Aşure ne demek? Aşura diye her hecesi uzun. Aşura, bir de sonunda hemzesi var. Muharrem'in 10. gününe derler. 10 Arapça aşere, Aşura da Muharrem'in 10. günü özel.

0: O günün ismi Aşura. O gün eski peygamberlerin büyük efendim iltifatlara, ikramlara mazhar olduğu, kurtulduğu, sevaplara erdiği, sıkıntılardan feraha çıktığı gün olarak peygamberlerin hepsinin hayatında mühim yeri olan bir gün Muharrem ayının 10. günü. Biliyorsunuz bizim bir takvimimiz var şu anda kullandığımız, miladi takvim diyoruz. İki farkı var eski büyüklerimizin kullandığı takvimden. Bu kullandığımız takvim miladı başlangıç olarak alıyor. Ecdadımızın kullandığı takvim Peygamber Efendimizin hicretini başlangıç alıyordu. İkisi arasında bir kere böyle bir başlangıç farkı var.
1: Dostça bir tavsiye. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Furkan Suresi 35 ila 77. ayetleri dinleyeceksiniz.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da beraberinde vezir, yardımcı yaptık. Hadi ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Firavun ve halkı inkarda inat edince biz de onları suda batırıp yok ettik. Nuh kavmini de. Onlar peygamberleri yalanladıkları zaman biz onları tufanda boğduk ve kendilerini insanlara bir ibret yaptık. Biz zalimlere daima pek acıklı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını ve bu arada birçok nesilleri de yok ettik. Her birine öncekilerin uğradıkları azaba dair misaller verdik. Fakat küfürde ısrar ettikleri için hepsini batırıp yerle bir ettik. Elbette onlar, Kureyş müşrikleri ticaret için Şam'a giderlerken önceleri halkına felaket yağdırılmış olan o memlekete, yani Lut kavminin Sodom şehrine sık sık uğramışlardı. Acaba onu ibret için görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ummuyorlar. Seni gördükleri zaman, Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bu mu? Diyerek seni eğlenceye almaktan başka bir şey yapmazlar. Müşrikler, eğer biz tapmada ve bağlılıkta sebat etmeseydik, neredeyse bizi put, tanrılarımıza bağlılıktan saptıracak, Allah'a ve onun emirlerine bağlayacaktı, derler. Onlar azabı gördükleri zaman, kimin yolunun daha sapık olduğunu bileceklerdir. Allah'ı ve hükümlerini unutup, hevalarını, arzu ve heveslerini kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Artık ona sen mi vekil olacak da onu koruyacaksın? Yoksa sen hakikaten onların çoğunun hakkı dinlediklerini veya düşünüp anladıklarını mı zannediyorsun? Hayır, öyle değil. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta yolca daha şaşkındırlar. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattığı, yaydı? Eğer dileseydi elbette onu hareketsiz kılar, dünya dönmez, gölgeyi de olduğu yerde bırakırdı. Sonra biz güneşi o gölgenin olmasına bir delil kıldık. Sonra onu uzayan gölgeyi güneşin yükselmesiyle azar azar kendimize çekip alırız. O Allah ki geceyi sizin sükunetiniz için bir örtü, uykuyu bir dinlenme yapan, gündüzü de çalışmak için yeniden kalkış ve yayılış vakti kılandır. O yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim. Hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Andolsun ki onu, suyu, ibret almaları için aralarında yerlere göre çeşitli şekilde evirip çevirmekteyiz. Ama insanların çoğu ancak nankörlükte direndiler. Eğer dileseydik, her kasabaya bir uyarıcı peygamber

derler. Zaten kafir ve grupları Rabbine ve onun emirlerine karşı koyanlara arka çıkarlar. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ancak Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı istiyorum. Hiç ölmeyen, daima diri, hay ve baki olan Allah'a güvenip dayan, onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından onun haberdar olması yeter. O, gökleri, yeri ve aralarında olan şeyleri 6 günde devirde yaratan, sonra arşı hükmü altına alandır, Rahmandır. O halde bilmediklerini her şeyden haberdar olana sor, ondan iste. Onlara, Rahman'a secde edin denildiği zaman, Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz? Dediler ve bu secde emri onların nefretini artırdı. Gökte burçları yaratan, içlerinde ışık saçan bir kandil, bir güneş ve yansıtıp aydınlık veren bir ay var eden Allah'ın şanı yücedir. O, düşünüp öğüt almak isteyen veya şükretmek dileyenler için geceyle gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle, hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargah, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. Harcamaları hususunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur. Kıyamet günü azabı katmerli olur ve onun içinde hor ve hakir bir şekilde ebedi kalır. Ancak küfürden, şirkten ve günahlardan tevbe edip inanan salih, sevaplı amel yapan hariçtir. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kim günahlarından tevbe edip salih amel işlerse gerçekten o Allah'a tam bir yönelişle dönmüş demektir. Onlar ki yalana şahitlik etmezler. Boş ve kötü sözlere rastladıkları zaman da vakarlı bir şekilde onlardan yüz çevirip geçerler. Onlar ki Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı kör ve sağır davranmazlar. İtaat için can kulağıyla dinlerler. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin nuru olacak iyi insanlar lütfet ve bizi fenalıktan sakınanlara rehber yap derler. İşte bu sayılan özelliklere sahip olarak Rahman olan Allah'a kulluk görevini yapanlar, sabırlarından dolayı cennetin en yüksek mevkileriyle mükafatlandırılacaklar ve orada bir sağlık dilekleri ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklardır. Ne güzel bir kalacak yer ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, dua ve ibadetiniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Ey inkarcılar, sizse Allah ve Resulünün bildirdiklerini yalanladınız. Bu yüzden bu günah ve onun cezası boynunuza sarılıp yakanızı bırakmayacaktır. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Furkan suresi 35 ila 77. ayetleri dinlediniz.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapılarını açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İlk savdan gönülleri ısıtan aşure ikramı. Muharrem ayının girmesiyle ayın en anlamlı günlerinden biri olan aşure günü hareketliliği başladı. Aşure yalnızca bir tatlı değil, komşuluk bağlarını güçlendiren, hatırlamayı ve paylaşmayı merkeze alan köklü bir gelenek. Serber bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav, bu kadim geleneği günümüz yaşam dinamiklerine uyarlayarak aşure gününü yeniden toplumsal hayatın merkezine taşımayı amaçlayan özel bir proje hazırladı. Evinde aşure yapma imkanı olmayan ya da bu anlamlı günü sevdikleriyle farklı bir şekilde paylaşmak isteyenler için çeşitli hediye paketleri sunuluyor. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure paketleri yalnızca bir ikram olmanın ötesine geçerek duygu, hatıra ve estetik unsurlarını bir araya getiriyor. Bu kapsamda 3 farklı paket seçeneği dikkat çekiyor. Aşure-i ikram, askıda aşure, aşure-i latif ve sınırlı sayıda hazırlanan özel hediyeleriyle aşure-i has. Proje kapsamında hayata geçirilen askıda aşure uygulaması ise dayanışma ruhunu öne çıkarıyor. Bu model sayesinde aşure paketini karşılayamayan kişiler adına yapılan bağışlar Eyüp Sultan'daki Şah Sultan Külliyesi'nin şerbethane bölümünde misafirlere sunuluyor. Tüm paketlerin sınırlı sayıda hazırlandığı belirtilirken ilgililerin erken sipariş vermesi tavsiye ediliyor. Ayrıntılar aşura.server.global web adresinde yer alıyor. Server dostu doçent doktor muhterem Ercan vefat etti. Sağlık alanında önemli çalışmaları bulunan fizyoloji uzmanı ve hipnoterapist doçent doktor muhterem Ercan vefat etti. Ankara'da dünyaya gelen muhterem Ercan, Diyarbakır'daki tıp eğitiminin ardından GATA'da çalışmalarına devam etmiş bir hekimdi. Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotko hocamızı tanımasının ardından hayatında önemli değişimler olduğunu belirten merhum muhterem Ercan, Mahmut Esat Göçen hocamızın yolculuklarında da yakın hizmetinde bulunmuştu. Ülkemizin sağlıkta dijital dönüşümünde büyük payı olan muhterem Ercan, sağlık bilişimi alanındaki çalışmalarıyla da bilinmekteydi. Muhterem Ercan Bey'in naaşı bugün Altunizade Marmara İlahiyat Camii'nde ikindi namazına mütakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Ümraniye İhlamurkuyu mezarlığına defnedilecektir. Merhum muhterem Ercan'a Allah-u Teala'dan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil dileriz. YKS'ye son 2 gün, şimdi zihinsel hazırlık zamanı. Milyonlarca adayın üniversite hayaline ulaşmak için ter dökeceği ve hafta sonu yapılacak olan yükseköğretim kurumları sınavında son viraja girilirken uzmanlar artık psikolojik hazırlığın önem kazandığını vurguluyor. Peş peşe deneme çözmek yerine sakin kalmayı, rutinleri korumayı ve sınav gününü doğru planlamayı öneriyor. Profesör Doktor İlhan Yalçın, adayların sınav hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, artık yeni konu öğrenmekten çok zihinsel ve fiziksel olarak sınava hazırlanmanın gerekli olduğunu söyledi ve şu önerilerde bulundu. Sınavdan önceki akşam ağır yemeklerden kaçınılmalı ve daha önce denenmemiş yiyecekler tercih edilmemeli. Aynı kural kahvaltı için de geçerli. Dengeli ve hafif bir kahvaltı yapılmalı. Mideyi rahatsız edebilecek besinlerden uzak durulmalı. Adayların sınav günü okula erken gitmeleri, hatta mümkünse sınavdan birkaç gün önce burayı ziyaret ederek ulaşım durumunu önceden görmeleri faydalı olur. Böylece sınav günü yaşanabilecek stres ve zaman baskısı önemli ölçüde azalır. Adaylar deneme sınavlarında uyguladıkları stratejiyi gerçek sınavda değiştirmemeli. Hangi testten başlamayı alışkınlarsa aynı sırayla devam etmeliler. Adaylar sınav boyunca hem kolay çözecekleri hem de zorlanacakları sorularla karşılaşacaklar. Bu nedenle sınav öncesinde kendilerini her iki duruma da hazırlamaları gerekiyor. Ayrıca bu süreçte ailelerin desteği de büyük önem taşıyor. Adayların yalnızca sınav sonucuna değil, gösterdikleri emeğe ve çabaya odaklanılması, ailelerin sakin, destekleyici ve güven veren bir tutum sergilemesi, sınav kaygısının azaltılmasına önemli katkı sağlar. Kalp hastalıkları artık gençleri de vuruyor. Kardiyoloji uzmanı Dr. Gürkan Karaca, obezite, fast food tüketimi, sigara, hareketsiz yaşam, uyku bozuklukları ve yoğun stres sebebiyle kalp hastalıklarının daha genç yaşlarda görülmeye başladığını söyledi. Karaca, kalp hastalıkları artık sadece ileri yaş hastalığı ve ölüm sebebi değil. Genç yaşta görülen ani ölümlerin arkasında kalp kası hastalıkları, doğuştan gelen damar problemleri, kalp ritim bozuklukları, miyokardit veya akciğere pıhtı atması gibi birçok sebep bulunabilir. Özellikle ritim bozuklukları bazen hiç belirtim vermeden hayati sonuçlara yol açabiliyor dedi. Kalbin kusursuz çalışmasını sağlayan bir elektrik sistemi bulunduğunu anlatan Karaca, bu sistemde oluşan kısa devreler veya ileti bozukluklarının kalbin aniden çok hızlı, çok yavaş ya da düzensiz çalışmasına yol açabileceğini belirtti. Son yıllarda obezite, fast food tüketimi, sigara ve elektronik sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, uyku bozuklukları ve yoğun stres dolayısıyla kalp hastalıklarının daha genç yaşlarda görünmeye başladığını vurgulayan Karaca, özellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, açıklanamayan bayılma ve eforla ortaya çıkan şikayetlerin yaş gözetilmeksizin mutlaka ciddi alınması gerektiğini kaydetti. Ailesinde genç yaşta ani ölüm öyküsü bulunan kişilerin de kardiyolojik kontrolden geçmesinin hayati önem taşıdığına vurguladı. Yoğun klima kullanımı enfeksiyon riskini artırabiliyor. Yaz aylarında yaygınlaşan klima kullanımı alerjik hastalıkları tetikleyebileceği gibi halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına da zemin hazırlayabiliyor. Profesör Doktor Salih Cesur, sıcakların artmasıyla yaygınlaşan klima kullanımının bakteriyel, viral ve mantar kaynaklı enfeksiyonları beraberinde getirebildiğini söyledi. Mümkün olduğunca doğal havalandırmanın tercih edilmesini öneren Cesur, klima kullanımı zorunluysa hava akımı doğrudan kişiye değil arkadan gelecek şekilde ayarlanmalı ve cihazın zaman zaman kapatılması koruyucu olacaktır dedi. Halk arasında klima hastalığı olarak bilinen bir tür bakterinin neden olduğu lejyoner hastalığı, yüksek ateş, kuru öksürük, balgam, bitkinlik ve yorgunluk semptomlarına sebep olabiliyor. Semptomlar hızlı ilerleyebiliyor ve solunum yetmezliğine yol açabiliyor. Özellikle yüksek ateş ve öksürüğü olan hastalar klima altında kaldıysa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmalı dedi. Klimanın teknik özelliklerinin ürüne göre değiştiğini hatırlatan Cesur, bu nedenle cihazların üretici firma tarafından önerilen periyotlarda mutlaka bakımdan geçirilmesi gerektiğini de kaydetti.
2: Hava durumu.
1: Sıcaklarla beraber yağış uyarılarımız var. Özellikle Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterirken bazı vatandaşlar parklarda, yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor. Türkiye'nin büyük bölümünde 3 gün boyunca yağış görülebilir. Yağışlar İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli. İller bazında baktığımızda ise Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, İzmir'in doğu kesimleri, Aydın ve Manisa'nın doğu kesimleri, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Konya, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop'un iç kesimleri için sarı kodlu meteorolojik uyarılar paylaşıldı. Kuvvetli sağanakla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi durumlara karşı tedbirli olunmalı. Bugün bazı illerimiz için beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 27, Bursa ve Çanakkale 30, Denizli ve Manisa 32, İzmir 33, Antalya 28, Adana 32, Eskişehir 26, Konya 30, Bolu 25, Sinop 28, Trabzon 25, Rize 26, Erzurum 27, Malatya 33, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 44, Medine 45, Lefkoşa gökyürültülü sağanak yağışlı 29, Aşgabat 34, Bağdat 46, Bakü 33, Tokyo parçalı bulutlu 27, Taşkent 34 ve Saraybosna 23 derece.
2: Yol durumu.
1: Günlük yol durum bültenine göre İzmir Çeşme Otoyolu, Konya Afyonkarahisar, Ankara Kırıkkale, Kayseri Pınar

0: Başı, Ünye Fatsa güzergahlarında ve Artvin Erzurum yolu üzerindeki tünellerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 46.44, 1 avro 53.34 lirası, altının gramı ise 6.380 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programımızda astım ve alerjik hastalıklar üzerine konuşulacak. 16.15'te edebiyatta hicret konusuyla kahve molası, 17.10'da huzur ve mutluluk kavramlarının hayattaki konumu üzerine içteki huzur söyleşimiz, 19.50'de en güzel rehber, 20.00'de son peygamber ve İslamiyet, 22.00'de Kur'an ve kıraat ilmi programları yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

sahip olduğumuz zaman içinde bulunduğumuz zamandır. Ama bir de tabii istikbal, önümüzdeki zaman var. İstikbal bizim için avantajlıdır. Çünkü istikbali düşünüp planlama yapmamız mümkün. Çeşitli planlar, projeler, stratejiler, taktikler, efendim niyetler, projeler hazırlamak mümkün. İslam'da yapılmamış olsa bile iyi şeyleri düşünmenin, planlamanın, efendim temenni etmenin, niyet etmenin sevabı var. Onun için istikbale ait böyle ön çalışmalar yapmamız lazım ve yapmak için de fırsat var elimizde. Çünkü henüz o zaman gelmemiştir, gelecektir. Bunların için anlatıyorum sevgili dinleyiciler.

Bunlar tabii çok önemli bilgiler. Zamanı iyi kullanmak Müslümanın önemli bir vazifesidir. Zamanla ilişkisi Müslümanın çok önemlidir. Hepimizin kolunda saat var ama dakikaları var, saniyeleri var. Saatlere, dakikalara, saniyelere, günlere efendim önem vermezsek bu saatin kıymeti yok. Yani dakikalar bile, saniyeler bile kıymetlidir. Bir saniyenin bile boş geçmemesi lazımdır.

bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın

0: kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri Yeni Yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
1: Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: İnsanların kimisi de ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru der.
0: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

0: Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de izhedeytena ve heblena min ledunke rahmeh. İnneke entel vehhab.

0: Ad.
1: Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.

0: nar.
1: Dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar. Ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.
2: قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
2: رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ
1: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler.

0: لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.
0: قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buzağı heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin," dedi.
0: "Ente veliyyuna faghfir lana verhamna ve ente hayrul gafirin."
1: Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin.
0: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ
1: Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik.
0: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
1: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma.
0: Rabbi

0: والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Yusuf Rabbine şöyle dua etti. Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
0: Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yakhfa ala Allahi min şeyin fil ardı ve la fis semâ. Elhamdülillahi allazî vehebe li alel kibari İsmail ve İshak. İnne rabbi lesemî'ud du'a. Rabbi ce'alni mukîmes salâti ve min zürriyeti. Rabbena ve teqabbel du'a. Rabbena ğfir li ve li vâlideyye ve lil mu'minîne yevme yekûmul hisâb.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.
1: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
0: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل

0: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki: "Rabbim, benim içimi ferahlat, işimi bana kolay kıl, dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar."
1: Rabbi fela tec'alni fil kavmiz zalimin.
0: Habibim de ki: "Ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma."
1: قالوا

Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

0: Günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik, sen de bizi bağışla ve bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
1: وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

0: وَقِيَامًا
1: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
1: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz! Eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
0: Rabbi hebli hukmen ve elhiqni bis salihin ve ceallî lisâne sıdkın fil âhirîn ve ceallî min varafeti cennetin na'im.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
0: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da, evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
0: Rabbi hebli minassalihin.
1: İbrahim, Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim! Bana salihlerden olan bir evlat bağışla.
0: Rabbi ğfir li ve li valideyye ve limen dehal beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minat ve la tezidiz zalimine illa tebara.
1: Nuh Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır.

0: الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

0: Ayetlerle Perşembe günü duaları. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hayatı kontrol etmeye çalışmak demek, mekanik bir yaşam demektir ki insanın fıtratına tersidir. İnsan mekanik değildir, insan daha çok dinamiktir. Her şey değişip dönüşürken benim kendimi bir şeye mahkum etmem zordur. Hani denir ki, evet biz bir plan yapmamız gerekiyor. Fakat bu planın da içeriği de herkese göre değişir. Burada nedir, plan neden yaparız? Bir, büyüyoruz. İki, yani bir geçmişimizi, bir ardiyemizi temizleyip ondan sonra yeni yılda ya da yeni önümüzdeki zamanlarda ne kadar kirletmemeliyim belki. Geçmişte yapmış olduğum düzensizlikleri nasıl da ayarlayabilirim. Biz de eğer neler yapmamız gerektiğini önce bilip, niçin yapmamız gerektiğini bilip onları da yaptığımız zaman hayat tıkla tıkla işler. O yüzden hani bu dönüm noktasına geldiğimiz zaman işte hicri yıl başına önümüzde bir yıl var değil mi? Bu yıl çerçevesinde ben önce bir oturup bir muhasebe yapmam gerekiyor. Öncelikle bakın, rasyonel olarak düşünüyorsunuz. Yani insan zaten istese de istemese de hani insanın mutlaka olmak istediği bir şey, yönelişi vardır zaten. Genel çerçevesi var hayatın. Nedir bu genel çerçeve? Ya bizim kültürümüz, dinimiz, ondan sonra ve yaşamış olduğumuz ülke, bu ülke çerçevesinde neler yapabilirim diye zaten düşünmüşüzdür. Ve o istikamette gidiyordur zaten. Yani yeni yıl planı, bunu hani nasıl güzelleştirebilirim, nasıl geliştirebilirim? Her şey gelişirken, değişirken ben de bu değişime yani kendimle uyumlu bir şekilde, çevremle uyumlu bir şekilde nasıl uyum sağlayabilirim üzerinde aslında biraz da muhasebe yapmak. Hepimiz zaten ister istemez ki düşünceler hani davranışa dönüşür diye. Hayat amacımızı öncelikle bir hedef, yani şimdi siz bir yıl bugün arabaya bindiğiniz zaman, navigasyon açtığınız zaman size diyor ki nereye gidiyorsun diye soruyor. Nereye gidiyorsun diye soruyor. Sonra nasıl gitmek istiyorsun diye soruyor. Paralı mı gitmek istiyorsun, parasız mı gitmek istiyorsun? Yani soruyor bunlar değil mi? Aynı zamanda biz de bir yere gidiyoruz zaten. Nereye gittiğimizi bilmeden nasıl yola çıkabiliriz? Öncelikle nereye gittiğimizi hani belirleyip ve daha sonra da hangi vasıtayla gideceğiz? Uçakla mı gideceğiz? Daha sonra uçakla gidiyorsak bu sefer nasıl, uçağa nasıl gideceğiz? Havalimanına nasıl gideceğiz? Daha sonra zamanımızı ayarlarken orada neler yapacağız? Bütün bunları planlamak aslında kişisel plandır. Biz nereye gidiyoruz peki? İnsanlık nereye gidiyor? İki nefes arasındaki meçhul bir yolculuktayız.
0: İki dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İlk savdan gönülleri ısıtan aşure ikramı. Muharrem ayının girmesiyle ayın en anlamlı günlerinden biri olan aşure günü hareketliliği başladı. Aşure yalnızca bir tatlı değil, komşuluk bağlarını güçlendiren, hatırlamayı ve paylaşmayı merkeze alan köklü bir gelenek. Serber bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav, bu kadim geleneği günümüz yaşam dinamiklerine uyarlayarak

0: aşure gününü yeniden toplumsal hayatın merkezine taşımayı amaçlayan özel bir proje hazırladı. Evinde aşure yapma imkanı olmayan ya da bu anlamlı günü sevdikleriyle farklı bir şekilde paylaşmak isteyenler için çeşitli hediye paketleri sunuluyor. İrksav tarafından hazırlanan aşure paketleri yalnızca bir ikram olmanın ötesine geçerek duygu, hatıra ve estetik unsurlarını bir araya getiriyor. Bu kapsamda 3 farklı paket seçeneği dikkat çekiyor. Aşure-i ikram, askıda aşure, aşure-i latif ve sınırlı sayıda hazırlanan özel hediyeleriyle aşure-i has. Proje kapsamında hayata geçirilen askıda aşure uygulaması ise dayanışma ruhunu öne çıkarıyor. Bu model sayesinde aşure paketini karşılayamayan kişiler adına yapılan bağışlar Eyüp Sultan'daki Şah Sultan Külliyesi'nin şerbethane bölümünde misafirlere sunuluyor. Tüm paketlerin sınırlı sayıda hazırlandığı belirtilirken ilgililerin erken sipariş vermesi tavsiye ediliyor. Ayrıntılar aşura.server.global web adresinde yer alıyor. YKS'ye son 2 gün, şimdi zihinsel hazırlık zamanı. Milyonlarca adayın üniversite hayaline ulaşmak için ter dökeceği ve hafta sonu yapılacak olan yükseköğretim kurumları sınavında son viraja girilirken uzmanlar artık psikolojik hazırlığın önem kazandığını vurguluyor. Peş peşe deneme çözmek yerine sakin kalmayı, rutinleri korumayı ve sınav gününü doğru planlamayı öneriyor. Profesör Doktor İlhan Yalçın, adayların sınav hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, artık yeni konu öğrenmekten çok zihinsel ve fiziksel olarak sınava hazırlanmanın gerekli olduğunu söyledi ve şu önerilerde bulundu. Sınavdan önceki akşam ağır yemeklerden kaçınılmalı ve daha önce denenmemiş yiyecekler tercih edilmemeli. Aynı kural kahvaltı için de geçerli. Dengeli ve hafif bir kahvaltı yapılmalı. Mideyi rahatsız edebilecek besinlerden uzak durulmalı. Adayların sınav günü okula erken gitmeleri, hatta mümkünse sınavdan birkaç gün önce burayı ziyaret ederek ulaşım durumunu önceden görmeleri faydalı olur. Böylece sınav günü yaşanabilecek stres ve zaman baskısı önemli ölçüde azalır. Adaylar deneme sınavlarında uyguladıkları stratejiyi gerçek sınavda değiştirmemeli. Hangi testten başlamayı alışkınlarsa aynı sırayla devam etmeliler. Adaylar sınav boyunca hem kolay çözecekleri hem de zorlanacakları sorularla karşılaşacaklar. Bu nedenle sınav öncesinde kendilerini her iki duruma da hazırlamaları gerekiyor. Ayrıca bu süreçte ailelerin desteği de büyük önem taşıyor. Adayların yalnızca sınav sonucuna değil, gösterdikleri emeğe ve çabaya odaklanılması, ailelerin sakin, destekleyici ve güven veren bir tutum sergilemesi, sınav kaygısının azaltılmasına önemli katkı sağlar. Yoğun klima kullanımı enfeksiyon riskini artırabiliyor. Yaz aylarında yaygınlaşan klima kullanımı alerjik hastalıkları tetikleyebileceği gibi halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına da zemin hazırlayabiliyor. Profesör Doktor Salih Cesur, sıcakların artmasıyla yaygınlaşan klima kullanımının bakteriyel, viral ve mantar kaynaklı enfeksiyonları beraberinde getirebildiğini söyledi. Mümkün olduğunca doğal havalandırmanın tercih edilmesini öneren Cesur, klima kullanımı zorunluysa hava akımı doğrudan kişiye değil arkadan gelecek şekilde ayarlanmalı ve cihazın zaman zaman kapatılması koruyucu olacaktır dedi. Halk arasında klima hastalığı olarak bilinen bir tür bakterinin neden olduğu lejyoner hastalığı, yüksek ateş, kuru öksürük, balgam, bitkinlik ve yorgunluk semptomlarına sebep olabiliyor. Semptomlar hızlı ilerleyebiliyor ve solunum yetmezliğine yol açabiliyor. Özellikle yüksek ateş ve öksürüğü olan hastalar klima altında kaldıysa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmalı dedi. Klimanın teknik özelliklerinin ürüne göre değiştiğini hatırlatan Cesur, bu nedenle cihazların üretici firma tarafından önerilen periyotlarda mutlaka bakımdan geçirilmesi gerektiğini de kaydetti.
1: Hava durumu.
0: Sıcaklarla beraber yağış uyarılarımız var. Özellikle Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterirken bazı vatandaşlar parklarda, yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor. Türkiye'nin büyük bölümünde 3 gün boyunca yağış görülebilir. Yağışlar İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli.

İller bazında baktığımızda ise Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, İzmir'in doğu kesimleri, Aydın ve Manisa'nın doğu kesimleri, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Konya, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop'un iç kesimleri için sarı kollu meteorolojik uyarılar paylaşıldı. Kuvvetli sağanakla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi durumlara karşı tedbirli olunmalı. Bugün bazı illerimiz için beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 27, Bursa ve Çanakkale 30, Denizli ve Manisa 32, İzmir 33, Antalya 28, Adana 32, Eskişehir 26, Konya 30, Bolu 25, Sinop 28, Trabzon 25, Rize 26, Erzurum 27, Malatya 33, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programımızda astım ve alerjik hastalıklar üzerine konuşulacak. 16.15'te edebiyatta hicret konusuyla kahve molası, 17.10'da huzur ve mutluluk kavramlarının hayattaki konumu üzerine içteki huzur söyleşimiz, 19.50'de en güzel rehber, 20.00'de son peygamber ve İslamiyet, 22.00'de Kur'an ve kıraat ilmi programları yayında olacak. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

0: afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Bugün çocuk sağlığını yakından ilgilendiren, son yıllarda görülme sıklığı giderek artan önemli bir konuyu ele alacağız. Konumuz çocuklarda alerji ve astım. Bir çocuğun sürekli öksürmesi, sık sık nefes darlığı yaşaması, geçmeyen burun akıntıları bazen basit bir rahatsızlık gibi görünse de alerjik hastalıkların habercisi olabilir. Peki alerji neden gelişir? Astım kalıcı bir hastalık mıdır? Çocuklarımızı bu hastalıklardan korumak mümkün müdür? Tüm bu soruları ve merak edilen daha birçok konuyu çocuk alerji ve astım hastalıkları uzmanı Sayın Profesör Doktor Emin Özkaya hocamızla konuşacağız. Stüdyoda misafirimiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz değerli hocam.
2: Teşekkür ederim. Değerli akla dinleyicilerimize de sağlık ve afiyetli günler diliyorum. Nazik davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ederiz değerli hocam. Astım alerjiyi konuşacağız dedik. Son yıllarda malum ki çok fazla arttı diye düşünüyoruz. Çocuklarda alerjik hastalıklar neden son yıllarda daha fazla görülmeye başlandı?
2: Esasında bizim Türk halkımızın genetiğinde bir değişiklik yok. Aynı gen devam ediyor. Yani herhangi bir değişime uğramadık. Biz bu alerjik hastalıkların artış sebebini tıbbi deyim ile epigenetik faktörler diyoruz. Epigenetik kolay ve basite indirgenerek açıklandığında genetik bünyenin dış çevresel etkileşmelerle hastalıkların daha sık ortaya çıkmasına epigenetik diyoruz. Genetiğimiz aynı ama bazı değişen çevresel faktörler var.
1: Genetikte o rahatsızlık var. Çevresel faktörlerde ortama müsait bulunca açığa çıkıyor demek.
2: Daha fazla bir şekilde tetikleyerek ortaya çıkarıyor. Mesela biz sonra da söyleyeceğimizi ilkten söyleyelim. Doğaldan uzaklaşma şeklinde bunu özetleyebiliriz.
1: Hayat tarzımızın değişmesi
2: bizim alerjik hastalıklarımızdaki artışın en önemli sebebi. Ne gibi? Biz önceden plastik damacanalardan pek su kullanmıyorduk. Testiden kullanıyorduk. Toprak. Evet. Basite indirgeyecek olursak alerjik hastalıkların artış sebebi batı tipi yaşam tarzı diyoruz. Yani hava almayan evler, duvardan duvara halı fleksler. Ama en önemlisi belki de hem çevreyi hem toprağı hem de suyu aşırı miktarda kirleten kimyasal ajanlar. Bir kullandığınız bulaşık deterjanını 10 yıl çevreden atamıyorsunuz. Okyanusların 10 bin metre derinliğinde yaşayan balıklarda plastik madde tespit edildi. Dolayısıyla bu çevresel kirlilik bizim alerjik hastalıklarımızda en fazla artışın sebebi. Sezeryan doğumlar gittikçe arttı. Gereksiz ve aşırı antibiyotik kullanımı. Bizim alerjik hastalıklarda en önemli risklerden birisi. Genetik zemin var ama bu çevresel etmenleri kontrol edemediğimiz zaman işte ev içi kirlilik dediğimiz doğal gazı bile mesela farkında değiliz. Gerçi her mutfakta aspiratör var ama bazen yemek pişirme esnasında aspiratörler açılmıyor. O gaz nereye gidiyor?
1: Solunum yoluna
2: eve gidiyor, evet. Dağılıyor. Bu gibi sebepler mesela batıda şu anda bunun farkına varıldı. Plastik pencere yasak. Hep ahşap olacak.
1: Evet, ahşaptı düne kadar.
2: Düne kadar ahşaptı ama şimdi hepsi plastik. Dolayısıyla bu yasaklandı. Kısacası doğaldan uzaklaşma, her şeyin sunnileşmesi, üretim hırsı, daha fazla ürün alabilmek için kimyasalların fazlaca kullanımı ve gereksiz kullanımı, dediğim gibi tüketim ekonomisine katkı olsun diye, katkı maddelerinin gittikçe artışı,
1: maalesef.
2: Bizim alerjik hastalıklarda belki de şu anda söyleyebileceğimiz en önemli artış sebepleri.
1: Bu konuda toplum olarak, halk olarak ne kadar çok bilinçlenirsek o kadar faydasını olacak gelecek nesil. Yani
2: topraktan uzaklaşmamak, doğallıktan uzaklaşmamak, betonlaşmaktan biraz daha kaçınmak, yeşile olan ihtiyaç, temiz havaya olan ihtiyaç belki de en önemlisi.
1: Sentetik ve yapay olana mümkün olduğunca dokunmadan yaşamak.
2: Evet.
1: Alerji ve astım genellikle birlikte anılıyor. Bunun arasında nasıl bir ilişki vardır hocam?
2: Bünye alerjik olabilir ama o her alerjik bünyede astım gelişecek diye bir kaide yok. Farkı orada. Birisiyle bazen hastalarımıza soruyoruz. Sizin ailede astım, egzama ya da bahar nezlesi olan kimse var mı diye. Çünkü bizim tanıda aile hikayesi çok önemli. Yok diyor, benim astım, egzamam yok ama diyor çok yoğun hayvan tüyü alerjim var. Yani sanki hastalık ayrı, alerji ayrı gibi değerlendiriliyor. Öyle bir şey doğru değil. Yani sizin hastalığınızın olması şart değil ama dışarıdan bir uyaranla tetiklenen şikayetinizin olduğunda bünyenizin alerjik olduğunu ve şu anda olmasa bile bu alerjik maruziyet, hassas olduğunuz şeye düzenli olarak maruziyet ileride size bir hastalığa götürebilir, yol açabilir. Gelelim tersine. Her astımı olan, yani nefes darlığı olan, tekrarlayan astımı olanlarda mutlaka bir alerji bulmak zorunda değiliz. Bazı hastalar nefes darlığıyla, tekrarlayan hırıltı hışıltıyla geliyor. Diyelim ki testte herhangi bir şeye karşı alerjiniz çıkmadı. Sizde astım yok mu diyeceğiz? Bu yanlış. Yani mutlaka tekrarlayan hırıltı, alerji bronşit, diğer ismiyle çocukluk çağı astımında bir alerji bulmak zorunda değiliz. Çünkü bu hastalığın en önemli tetikleyicileri var. Mesela gribal enfeksiyon çocuklardaki astımda bir numaralı tetikçi. Peki bunun testi yok ki.
1: Evet.
2: Ya da ikincisi keskin koku. Biraz önce söylediğimiz ev içi ya da ev dışı kirli ortam. Bunun testi yok. Bu evet. Dolayısıyla astım olabilir ama bir alerjiniz olmayabilir. Bir şeye karşı. Yani ev tozu olsun, polen olsun, affedersiniz hayvan tüyü olsun, alerjiniz olmayabilir ama astımınız vardır. İki, alerjik bir hassasiyetiniz vardır. Derece olarak sizde henüz bir hastalığa dönüşmemiş olabilir. İkisi arasında böyle bir ilişki var.
1: Evet. Peki biz hangi durumda hasta olarak adlandırıyoruz?
2: Şikayete yol açtığı zaman. Siz şu anda toplumdan geçen, sokaktan geçen,

0: 100 kişiye çevirisi herhangi bir şikayeti olmayan test yapsanız 10 kişide bir alerji bulursunuz. Çok enteresan.
1: Test sonucu mu? Tanısı test ile mi konuluyor?
0: Yok değil. Hikayeyle konur.
1: Hikayeyle.
0: Hikayeyle konur. Diye tekrar söylüyorum. Sizde hikaye var. Tekrarlayan hırıltınız var. Öksürüğünüz var.
1: Ama teste çıkmayabilir.
0: Ama teste çıkmayabilir. Dolayısıyla tekrar söylüyorum. Özellikle astım için tekrarlayan hırıltıda biraz önce söylediğim tetikleyicilerin bir testi yok. Gribal enfeksiyonun testi yok. En fazla tetikleyicilerden ya da şikayete yol açan. Ha, sonra test yaptınız. En fazla gördüğümüz işte halı tozu, polen, küf, hayvan tüyü gibi alerjiler bulabilirsiniz. Ama çıkmadı diye sizde astım yok.
1: Denilemez.
0: Denilemez.
1: Evet. Peki hangi şikayetlerle doktora başvuruluyor çoğunlukla? Belirtileri nelerdir astım ve alerjinin?
0: Çocukluk çağı astımından bahsedecek olursak şikayet olarak en fazla gördüğümüz Selma Hanım tekrarlayan hırıltı atakları. Bu hırıltı ataklarının özelliği erken süt çocukluğu döneminde çok enteresan. Güldüğü zaman, ağladığı zaman. Bu hastalara siz egzersiz yapıyor musunuz diyemiyoruz. Güldüğü zaman, ağladığı zaman bazı hastalar bunu ıslık sesi olarak değerlendiriyorlar. Kimisi düdük gibi ötüyor hocam diyorlar.
1: Nefes alıp verirken?
0: Verirken özellikle. Nefes verirken, alırken değil de o hışıltı, ıslık sesi, hatta çocuk emerken bile, annesini emerken bile o hırıltıyı anne duyuyor, hışıltıyı duyuyor. Düdük gibi ötüyor diye. Yani tekrarlayan ıslık ya da hırıltı sesleri. Ama özelliği tekrarlamasının ateşsiz olması. Bu
1: ateşsiz.
0: Çok ateşsiz, tekrarlayan. İki, özellikle evde ya da hastanın kendisinde bir viral enfeksiyon, gribal enfeksiyon sonrası gelişmesi. Bir, daha çok çocuklarda gördüğümüz terli terli hemen bir soğuk maruziyeti. Ceryanda kalma ile başlayan o hırıltı öksürük bizim alerjik bronşiti ya da diğer ismiyle çocukluk çağı astımını akla getirmesi lazım. Yeri gelmişken bu çocukluk çağı astımı deyince hastalarımız biraz ürküyorlar. O astım etiketini almak istemiyorlar. Halbuki ikisi aynı şey. Bazı hekim arkadaşlar aileleri ürkütmemek adına yumuşak geçiş diye alerjik bronşit diyorlar ama ikisi aynı şey. Yani alerjik bronşit eşittir çocukluk çağı astımı. Çocukluk çağı yani ömür boyu süren değil.
1: Aileler özellikle bundan korkuyordur.
0: Evet.
1: Ömür boyu artık bu astım
0: değil,
1: ve alerji kalacak
0: bizim,
1: diye. Çocukluk çağı demek o dönemde kalan.
0: Dönemlerde konuşacağız. Yani çocukluk çağı astımının %70'i ile 80'i ergenlik döneminde kayboluyor.
1: Bitebiliyor.
0: Tabii hastanın tipine göre hepsi değil de çoğunluğu %80'i ergenlik döneminde erken tanı almış, düzenli tedavi edilmiş hastalarımız ergenlik döneminde bu hastalığı atlatıyorlar.
1: En belirgin özelliği nefes verirken hırıltılı olması.
0: Hırıltı, tekrarlayan hırıltı atakları. İki, her zaman hırıltı şart değil.
1: Anneler şöyle düşünüyor, artık hastalığı atıyor vücudunda, o ses normal gibi algılanabiliyor ilk etapta. Onunla karıştırılıyor demek ki. Sizin de ifade ettiğiniz gibi tekrarlanan olması.
0: Tekrarlan.
1: Burada
0: mesela bizim
1: önemli
0: klasik tanıda derler ki bir yıl içinde, bir sene içinde ister 3 ay arayla ister 4 ay arayla en az bu 3 hırıltı atağı. Çocuk bir defa Selma Hanım hırıltı atağı geldi. Hemen ona alerjik bronşit tanısı konmaz. Ancak ailenin bazı özellikleri lazım. Özellikle anne başta olmak üzere. Çocuğun birinci derece akrabalarında astım tanısı almış bir birey varsa ya da diğer alerjik hastalıklardan egzama tanısı almış birisi varsa, saman nezlesi tanısı almış birisi varsa, ilk hırıltı atağında da bu çocuğun alerjik bronşit olma riski vardır. Ama ailesel böyle bir hikaye yok. O zaman tanı koyabilmek için en az bir sene içinde 3 atak diyoruz. Bir defa aile hikayesi yok. Bir defa hırıltı geçirdi. Bu alerjik bronşit değil. Hemen tanı koymuyoruz öyle. Tekrarlayıcı olması lazım bir. Aile özelliği olması lazım. Ama her zaman ailesel özelliği aileler size söylemeyebiliyorlar. Biraz sonra geleceğiz. Çünkü bu saman nezlesi dediğimiz alerjik nezleyi aileler hastalıktan saymıyorlar.
1: Gelip geçici basit
0: yani onu söylemiyorlar olduğu halde bizim hikayede önemli ama öyle bir hikaye elde ederseniz çocuğun o ilk hırıltı atağı koruyucu tedavi açısından önemli. Hırıltıdan başka diğer belirtileri söyleyecek olursak bir hasta egzersizle gelen öksürük nöbetleri hırıltısız. Biraz gülüyor hemen öksürmeye başlıyor. Ya da 2-3-4 merdiven çıkıyor çocuk koşarken ya da parkta koşarken hemen öksürmeye başlıyor.
1: Bu öksürük ciğerden gelen bir öksürük
0: tabii,
1: mü?
0: Tabii aynen egzersizle. Dediğim gibi hemen bir çocukta egzersizi nasıl sorguluyoruz? Emme. gülme, ağlama, bu gibi hareketle ortaya çıkan öksürük nöbetleri de bizim alerjik bronşitin belirtisi olabilir. Bir diğer belirti de özellikle keskin koku maruziyeti. Hocam yanında bir parfüm sıkılsa, ben bir temizlik yapsam kokulu deterjanla başlıyor bu öksürmeye. Hatta biraz daha abartalım işi. Anne ütü yapıyor. Çamaşırdaki o yumuşatıcının kokusu ortama karışınca çocuk başlıyor hapşırmaya, öksürmeye, bu gibi yani. Nefes yoluyla aldığı havadaki kirlilik ya da koku, hatta birisi parfümü balkonda bile sıktı geldi. Anne baba dışarıda sigara içti geldi, çocuğu kucağına aldı, başladı çocuk öksürmeye. Yani keskin kokuyla ortaya çıkan ateşsiz öksürük nöbetleri de erken dönemde bu alerjik bronşitin ya da çocukluk çağı astımının belirtisi olabilir.
1: Peki aileler çocuklarında böyle bir durumdan şüphelendiğinde ilk nereye başvurmalı, hangi hekime gitmeli?
0: Tekrarlayıcı özelliği eğer aile fark ediyorsa kesinlikle bir çocuk alerji uzmanı görmesi lazım. Çünkü bizim pratik hayatta, ki biz bunu bilimsel olarak da yayın haline getirdik, bize hastalarımız maalesef çok geç geliyorlar.
1: Yani çünkü öksürünce
0: direkt normal çocuk hekimi arkadaşına müracaat ediyor.
1: Ya da kulak burun boğaza gidiliyor, işte nezle gribi.
0: Evet, bunlarda belki bir çocuk alerji uzmanının erken dönemde bu hastaları takip etmesinin ailelere en önemli faydası, gereksiz antibiyotik kullanmamaları. Çünkü çok bizim önemli. Pratik hayatta gördüğümüz her hırıltıda ateşli ateşsiz hemen antibiyotik. Hemen
1: evet,
0: antibiyotik.
1: Maalesef.
0: Ve aileler bundan bıkıyorlar. Daha sonra hastayı koruyucu tedaviyle aldığımızda ailelerin ilk söylediği, hocam artık antibiyotiksiz gidiyoruz biz. Yani bizim bir çocuk alerji uzmanının belki de bu hastalara en fazla faydamız ve en öncelikli faydamız gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek. Ama erken dönemde dediğim gibi o bir sene içinde en az 3 hırıltı atağınız oluyorsa, ama ailesel alerji hikayenizde olup çocuk bir birinci hırıltı atağından sonra hiç düzelmiyorsa, hala öksürük devam ediyorsa, erken dönemde bir alerji uzmanına gözükmelerinde fayda var. Gereksiz antibiyotik açısından, uyku kalitesi açısından, hayat kalitesi açısından çok önemli.
1: Evet. Peki küçük bebeklerde de görülebilir mi alerjik?
0: 6. aydan itibaren başlar. Belki daha küçük başlar. Bir alt sınır yok hırıltının. Ama biraz sonra değineceğiz. Eğer çocukta özellikle atopik egzama dediğimiz ya da belirgin besin alerjisi varsa ve bu hasta da bir kış dönemi bebeği ise, oradaki gribal enfeksiyon bu çocuğu hemen tetikler, o dediğimiz hırıltı atağına çevirebilir.
1: Egzamayla alerjinin hiç ilişkisi aklımıza gelmezdi astımla, evet. Özellikle onu da başlı başına inşallah bir program yapalım hocam.
0: Biz ona kısaca söyleyeyim ya, o programlarda ona biz atopik yürüyüş diyoruz ya da alerjik yürüyüş diyoruz. İlk adımı o yürüyüşün egzama. Ondan sonra biraz daha çocuk büyüyünce egzaması iyileşmeye başladığında, kreşe başladığında bu sefer ikinci adım atıyor. Alerjik nezle diyoruz. Onun biraz tolere etmeye başlıyor çocuk. İlkokul 1, 2 ya da hepsi aynı esnada da olabilir. Şart değil zaman olmasında. Bu sefer bir gribal enfeksiyonda hırıltı, öksürük nöbetleri. Yani alerjik hastalıkların besin alerjisiyle birlikte olan ya da olmayan egzama ilk adım. Ondan sonra saman nezlesi, ondan sonra alerjik bronşiyede astım. İşte buna biz alerjik yürüyüş diyoruz. Erken dönemde o siz birinci basamağı iyi tedavi ederseniz hastalar ikinci, üçüncü basamağa geçmeyebilir.
1: Koruyucu hekimlik
0: açısından önemli.
1: Çok önemli. Evet. Şöyle demek mümkün mü değerli hocam? Biz aslında doğuştan organik, bütün vücudumuz, tenimiz, cildimiz, tırnağımız, saçımız, gözümüz %100 organik, ama muhatap olduğumuz, dokunduğumuz sentetik elyaflar ya da soluduğumuz havanın sentetik yapay olması bir reaksiyona sebep oluyor. Vücut savaşıyor bir taraftan ona uyum sağlamaya. Tam uyum sağlayamayınca da böyle sorunlar çıkıyor.
0: İşte alerjisi bir denge esasında. Eğer siz dediğiniz gibi, biz sağlıklı bireyler olarak doğduğumuzda bir denge içinde doğuyoruz.
1: Evet. Yani doğaya uyum halinde doğuyoruz.
0: Evet, denge içinde doğuyoruz. Eğer siz dengenin bir tanesini, terazinin bir kısmını azaltırsanız, biz bunu koruyucu tedavide de konuşacağız. Siz tamamen bir hastayı ya da bireyi steril ortamda büyütüyorsunuz. steril, hiç mikrobik ortam yok.
1: Aslında iyilik yapmıyoruz.
0: Değil yani. Koruyucu, aşırı koruyucu efendim, her taraf dediğiniz gibi sentetik, doğal değil. Kimyasallarla efendim, havasız ortamla büyüdüğünüz zaman denge, vücut hiç mikrobik ortamla karşılaşmadığı için, ona karşı bir reaksiyon üretemediği için bu sefer bağışıklık sistemi değişik bir yol izliyor. Kendisini alerjik olarak geliştiriyor.
1: Tanışıklık yok.
0: Yok, evet. Erken dönemde. Bu bize soru olarak pek gelmiyor. Esasında biz hastalarımızdan bu soruyu sormalarını istiyoruz. Hocam, ben kendim astımım var ya da egzamam var ya da çocuğumun bir tanesi astım. Evet. Şimdi ben ikinci çocuğuma hamileyim. Ben bu çocuğumun alerjik doğmasını engellemek için yapabileceğim önlem var mı diye sormaları lazım, ama gelmiyor hastalar. Gel ki bu tip bir soruyla gelse aileler, bu tip hastaların tedavisi anne karnında başlıyor. Nasıl? Biz diyoruz ki o biraz önce söylediğimiz dengeyi oluşturmak için imkanınız varsa diyoruz annelere, hamile annelere. Hamileliğinizin ilk 3-4 ayında biraz mikropla karşılaşın, çiftliğe gidin diyoruz. Affedersiniz, ineklerle, koyunlarla haşır neşir olun, onlara besleyin. Haftada bir iki gün, yani anne karnındayken çocuk o mikrobik ortamla, doğal ortamla karşılaşsın, ona göre bir bağışıklık sistemi geliştirsin. Bu Avrupa'da şu anda bir tedavi metodu olarak kullanılıyor.
1: Çok önemli.
0: Buna çiftlik tedavisi diyorlar.
1: Çiftlik tedavisi. Evet. Bizim neredeyse işte apartmanlarda, büyük şehirlerde kutu gibi yerler sentetik artık. Tahtalar yok, parkeler yok dediğiniz gibi, her şey sentetik.
0: Ama boydan boya halı flex hiç maalesef temizlenmiyor maalesef. Evet. Onlar kalıyor. Onların temizliği zor.
1: Bazıları da yün yatak ya da pamuk yorgana da alerji olduğu söyleniyor. Oysa doğal
0: Selman,
1: olarak bunlar uzun yıllar.
0: Sizin zemininiz birey olarak alerjikse her şeye alerjiniz olabilir. Ama biz o yün ya da pamuk dediğiniz hadisede, genelde pamuğa şimdiye kadar pek görmedik ama olmayacak diye şart yok. Bizim alerji hastalarımızda, özellikle astım hastalarımızda en sık gördüğümüz, nefes yoluyla aldığımız alerji, o mite dediğimiz ya da ev tozu dediğimiz halı flex'in içinde çok yoğun. Özellikle ama yün halıda, yün yastıkta, yün yatakta, yün yorganda aşırı ürer. Onu besin olarak kullanıyor mite.
1: Bizde alerjiden kurtulmak için hani ilk bağışıklığı...
0: Hayır. Onun için ezbere söylemiyoruz. Diyelim ki sizin hırıltınız var. Size alerjik bronşit ya da astım tanısı koyduk, test yaptık. Test yapmadan sizin seçeceğiniz yatağın türüne karar veremeyiz. Hı. Aile soruyor, hocam yün mü alayım, elyaf mı alayım, pamuk mu alayım, silikon mu alayım? Eğer sizin mite duyarlılığınız, alerjiniz varsa yün kesinlikle olmaz.
1: Evet.
0: Yün kesinlikle olmaz.
1: Ama hiç alerjisi yoksa yünü tavsiye
0: tabii,
1: eder misiniz?
0: Tabii olabilir, sağlıklıdır.
1: Bir çiftlik tedavisi gibi. Onu da evde
0: ama yoksa, bunun. Ama yoksa kesinlikle
1: böyle
0: yoksa.
1: Böyle bir öykü yoksa.
0: Bir de duyarlılığı yoksa testte. Halı tozuna karşı duyarlılığı yoksa yünü rahat bir şekilde kullanabilir.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Evet, bahsettiniz ama biraz daha değinmenizi rica edeceğim. Çocuklarda en sık görülen alerjenler nelerdir?
0: Biraz önce söylediğim gibi hastalığın türüne bağlı değişiklik gösterir. Biz hırıltıda, o tekrarlayan hırıltı nöbetleri olan alerjik bronşit hastalarımızda, tekrar söyleyeyim, tetikleyici olarak birincisi viral enfeksiyonlar, gripal enfeksiyon. İkincisi her türlü keskin kokulu ortam. Üç, terli soğuk maruziyeti. Bunları bir kenara bırakalım. Bunların teste şeyi çıkmaz.
1: Terli
0: rüzgara kalmak. Saçı ıslak rüzgarda kalmak.
1: Bunlar da astım ve alerjiyi tetikler.
0: Bilmiyorum ama hemen tetikler. Evet, neden? Birden vücut ısısı terli 10 derece düşer. Soğuk da diyor ya, bunun en büyük tetikçisi hemen nefes yollarında bir kasılmaya yol açar. Ter üzerinde kurulduğu zaman. Dolayısıyla bunların testi yok. Peki testte en fazla neler görüyoruz? Sizin sorunuza gelirsek. İşte ev tozu ya da mite duyarlılığı. Polenler. Çayır çimen poleni olur. Ağaç poleni olur. Yabani ot poleni olur. Polenler daha çok özellikle burun ilişkili astımla daha fazla görüyoruz. Bahar mevsimi geldiğinde tetiklenen astım nöbetlerinde ya da saman nezlesi nöbetinde bu polen ağırlığını daha fazla görüyoruz. Astımda gizli olarak fark ettiğimiz bir alerjen türü, halk diliyle söylediğimiz rutubet. ya da nem. Bunu çok iyi fark etmiyorlar. Çok enteresan. Hastalar diyor ki hocam ben bu çocuğu ne zaman banyo yaptırsam çocuk tıkanıyor. Banyoda. Banyoda tavanda felaket, rutubet var, nem var.
1: Küf oluşmuş.
0: Küf oluşmuş. Aile onun tedavi yoluna gitmemiş. Ya da mermerler arasında

0: dışarıdaki affedersiniz kedinin köpeğin tüyünü alıyor. Efendim trafikteki egzoz gazını da alıyor. Biz buna polen topu diyoruz.
1: Bunlar nefes burun yoluyla mı yoksa cilt yoluyla da girer?
0: Hayır, cilt yoluyla da girer. Aşırı egzamanız varsa ciltten de girer ama daha çok nefes yoluyla. Nefes yoluyla. Bu hayvan tüyü alerjisi de çok sık görüyoruz. Pikniğe gitmiyor ama evinde kedi köpek beslenen bir arkadaşının evine gittiğinde 1-2 saat içinde başlıyor hapşırmaya, başlıyor öksürmeye eve gelse bile. Aynı ortamda değil. Çok enteresan.
1: Peki bunlara alerjisi olan çocuk ya da yetişkin nefes yoluyla almakta zorlandığında burundan bırakıp ağız yoluyla mı nefes almaya başlıyor? O da riskli olabilir mi? Burun tıkanık halde mi oluyor ya da broşlar şişmiş mi oluyor?
0: Zaten o alerjik nezlenin burun tıkanıklığı, burun etlerindeki şişlik bir şikayeti zaten. Hemen burnu şişer. Tabii normalin dışına çıktığınız zaman anormal yol o zaman devreye giriyor. Dediğiniz gibi ağızdan nefes alıyor.
1: Bu
0: sefer tabii yani sonuçta burnun bazı vazifesi var. Bir, havayı ısındırmak. Biraz önce söyledik alerjik bronşitte ısınmamış soğuk havayla maruziyet hemen nefes yollarını tetikler, daralmaya yol açar. Burun devre dışı olduğu için hava ısındırılmıyor. İki, filtre vazifesi yapar.
1: Tutmuyor. Süzme
0: ya da süzme fonksiyonu devre dışı kalıyor. O yoğun kimyasal ya da kirli şey birden nefes yoluna gidiyor. Üç, işte bizim halk dilinde bademcik dediğimiz tonsillerle o burun devre dışı aldığı için ilk karakollar orası tutuluyor ve bunlar da gereksiz bademcik şişmeleri, gereksiz antibiyotiğe gitmelere yol açabilir. O dediğiniz polene ya da farklı alerjiye bağlı burun etlerindeki yani burnun devre dışı olması bizim patolojiyi başlatıyor. Başka?
1: Bu da büyüme gelişmeyi etkiler
0: yok,
1: mi?
0: Eğer sürekli o dediğiniz geniz eti meselesine gelelim o zaman. Eğer sabit bir kalıcı geniz eti büyümesi varsa o büyüme gelişme geriliği yapar. Ama Selma Hanım yeri gelmişken söyleyelim. Bizim alerjik hastalıkların hiçbirisi astım ya da diğer ismiyle çocukluk çağı bronşiti, alerjik bronşiti, egzaması, saman nezlesi gelişme geriliği yapmaz. Bu çok önemli. Berek onların tedavisinde kullandığımız sürekli aldığı ilaçlar falan gelişme geriliği yapmaz. Ama bu alerji dışında ya da birlikte dediğiniz gibi sürekli ama mevsim farkı olmaksızın, yaz kış olmaksızın sürekli ağzı açık uyuma varsa o gelişme geriliği yapar. Bu alerjiden bağımsız bir şey. Ama yeri gelmişken tekrar söyleyelim. Bizim alerjik hastalıklarımızın kendisi ya da bu hastalıkların tedavisinde kullandığımız ilaçlar gelişme geriliği yapmazlar. Aileler bu konuda müsterih olsunlar.
1: Aslında konu çok önemli ve derin bir konu hocam. Süremiz de yavaş yavaş azalıyor ama bunu yine bir başka programda tekrar değerlendirmeyi arzu ederiz. Peki pek çok aile şundan da korkuyor olabilir. Başta da siz bahsettiniz. Özellikle söylemiyorlar çünkü kalıcı olduğu düşünülüyor. Alerji ve astımın tedavisi var mı?
0: Var. Yalnız burada bir şeyin altını çizelim Selma Hanım. Biz hastaların genetiğini değiştirmiyoruz.
1: Genetik gelişmez. Evet, genetiğini bir şey yoksa.
0: Alerji bir gen sahibiyseniz ama neyi sağlıyoruz? Bir, gereksiz antibiyotiksiz bir hayat.
1: Çok önemli.
0: İkide bir hırıltı ya da öksürük nedeniyle uyuyamadığınız gecelerin telafisi. Evde bir öksüren birisi olması aileyi felaket huzursuz eder.
1: Evet.
0: Öksürüyor.
1: Öksüren kişiyi de uykusuz bırakır etrafındakileri.
0: Çocuk gece uyumayınca.
1: Anne hiç uyumuyor.
0: Anne uyumuyor. Ailenin kalitesi, yaşam kalitesi düşüyor. Çocuk eğer okul dönemindeyse okulundan geri kalıyor. Efendim egzersiz yapamıyor. Arkadaşları gibi koşup oynayamıyor. Gereksiz bir sürü ilaç alıyor dediğimiz gibi. Bu hastaları erken dönemde tedavi ettiğiniz zaman, kontrole aldığınız zaman bu hastalığın tedavisi mümkün. Tedavisi mümkün ve diğer hastalıklara benzemiyor. Yani bu bir bizim alerji hastalığımız şeker hastalığı değil. Çocukluk çağında başlayıp da ömür boyu şeker ilacı ya da insülin alacağınız bir durum değil. Düzenli takiple, bu çok önemli.
1: Sadece
0: düzenli takiple hastalarımız çocukluk çağı astımı ya da alerjik bronşiti %80 biraz önce söylediğim gibi ergenlik döneminde atlatıyorlar. Ama bir iki defa görmekle tedavi edilmiyor. Aileler de bu etiketi almaktan çekindikleri için bazen takibe de gelmiyorlar.
1: Siz başta çok önemli bir husus söylediniz hocam. Testlerden ziyade hikaye önemli dediniz. Dolayısıyla anne baba çocuğunu gözlemleyecek. Ve o hikayeye hakim olacak. Ne zaman öksürüyor, kaç kez atak geçirdi, neye alerjisi var. Gözlemlediğinde o zaman hekimle işbirliği yaptığında çözüm daha kolay olacaktır.
0: Şimdi dediğiniz gibi hasta bir yaşından

0: beri 3 ayda bir, 4 ayda bir hırlıyor. Hırıltılı nöbetler geçiriyor. Ondan sonra hasta bize 4 yaşında geliyor. Niye 4 yaşında geldiniz? Biz test yaptırmaya geldik. Çocuğun neye alerjisi var? Şart değil bir şeye alerjisi olması. Çocuğunuz zaten 1 yaşından beri alerjik bronşit olarak hırlayıp duruyor. Niye tedavi yaptırmadınız? Ha, yeri gelmişken söyleyelim. Belki sizin soruların içinde de vardır. Bir söyleyelim. Alerjik bronşit tanısı alabilmesi için mutlaka bir şeye alerjiniz olması şart değil. Değil.
1: Belirtileri göstermesi
0: Biz
1: yeter.
0: tedavideki tanıyı %80 ailenin ve hastanın bize vermiş olduğu hikayeyle tanıyı koyarız. %80. %10 muayene, geri kalan da test. Peki testler bu hastalara ne zaman yapılır? İşte bize 4 yaşında geliyor dedim ya hastalar.
1: Evet.
0: Maalesef bazı meslektaşlarımız çok enteresan. Bu tip hastalara deniyor ki 4 yaşından önce test yapılmaz. Yanlış bulgu verir. Öyle bir şey yok.
1: 6 aylıktan itibaren görülebiliyorsa.
0: Tabii alt sınır yok. Yeter ki bizim tanı kriterlerimize uygun olsun. Ama biz bir defa hırıltı geçirmiş hemen test yapmıyoruz dediğimiz gibi. Bir tekrarlayıcı olması lazım. İki aile hikayesi olması lazım. Hemen test yapabilmek için. Dolayısıyla testte bir alt sınır yok. Bekleme. Peki bize faydası ne? 6. ayda yaptık. Siz koruyucu önlem alırsınız. Neye alerjisi olduğunu bildiğinizde onundan çocuğunu ya da hastayı muhafaza ederseniz çocuk daha az hastalanır. Yani koruyucu önlemlerin kapsamını, çerçevesini bilmek açısından şikayeti olan hastalarda erken dönemde test tedavinin bir parçasıdır. Neden koruyacağınızı bilme açısından.
1: Evet ve çok önemli bir husustan bahsettiniz. Tedavisi var. Yani
0: Evet.
1: sadece semptomları azaltıcı değil, ağrı ya
0: Kesinlikle.
1: da belirtileri azaltıcı değil, tamamen tedavi edilebiliyor.
0: Edilebiliyor, evet.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Tedavi edilmiş astım ya da alerji tekrar nüksedebilir mi hocam?
0: Edebilir. Çok az da olsa %20 oranında da bazı hastaları biz takip ediyoruz. Hasta bize ilkokul 1'de geliyor. 7-8 yaşında. Tamam, astım ya da çocukluk çağı alerji bronşit tanısı alıyor. Çok iyi tedavi oluyor. %80 biraz önce söylediğim gibi ergenlik döneminde ilaçsız hale geliyorlar.
1: Çok güzel.
0: İlaçsız. Ama bu 1-2 sene sonra ergenliğe geçiş var ya.
1: Evet.
0: Hastalarımızın bir kısmı sigara. Kendisi içmese bile içilen ortamlarda sürekli bulunma.
1: Maruz kalma.
0: Evet, ev içi hayvan alma merakı. Bizde bu alerjiyi tekrar başa döndürebilir. Bu tip hastalarımız var. Belki bu örnekle başka bir konuya da geçmiş oluruz. Biz hastayı astım olarak takip etmişiz 5 sene. 13-14 yaşına kadar, 7 ile 14 yaşa. Ondan sonra hasta 21 yaşında geliyor, aynı hasta. Hocam bizim nefes darlığı ile ilgili hiçbir şikayetimiz yok. Hastanın yanında da bir peçete torbası var. Yani hapşırıyor, affedersiniz, burnunu siliyor sürekli. Peçete torbası ile dolaşıyor. Hocam biz 6 aydan beri perişanız. Burnumuz su gibi akıyor. Sabahları peş peşe 20-25 defa hapşırık nöbeti. O hastanın da geçmiş dönemden hatırlıyoruz. Ev tozu alerjisi var ama ev tozu böyle yapmaz. Diyoruz ki sizin hayat tarzınızda bir değişiklik oldu mu? Yok hocam, olmadı. Peki diyoruz, o zaman sizin bir alerji testlerinizi tekrarlayalım. Bir test yapıyoruz. Aşırı miktarda kedi tüyü alerjisi
1: Evet,
0: çıktı.
1: kedi alın.
0: Ondan sonra hasta başını öne eğiyor. Hocam biz 6 ay önce eve kedi aldık. Yani sizin zemininiz müsaitse tamam, astımınız tedavi oldu ama bir an önce söylediğimiz o alerjik yürüyüşün ikinci adımını atmış. Buna bazen tersine gidiş de diyoruz. Tersine yürüyüş. İlk önce hastada astım olur, iyileşir. İkinci adım alerjik nezle ya da rinit olarak başlar. Üçüncü adım egzamayı belki 40 yaşında çıkartır. Bunun tersine gidişatı var. Bazı hastalarda, yani 10 hastanın ikisinde biz bu tersine gidişatı görüyoruz.
1: Seyrediyoruz.
0: Astımla başlıyor, egzamayla bitiyor. Ama %80, o biraz önce söylediğimiz egzama başlangıçlı, saman nezlesi ortada, astıma gidiş o şekilde oluyor. Biz yeri gelmişken bunu da ifade edelim. Astımla alerjik nezleye tek hava yolu hastalığı diyoruz.
1: Tek hava yolu.
0: Yani alerjik nezle ile astım arasındaki ilişkiyi söylemek istiyorum, bağlantıyı. Çünkü alerjik nezlesi olan hastalarımızın %50'sinde, az bir oran değil, hava yolu hassasiyeti vardır, gizli olarak.
1: hava yolu hassasiyetinden kastınız?
0: Hasta keskin kokuyla karşılaştığında sürekli değil de ya da egzersizle hemen öksürmeye başlar. Hırıltı çok belirgin değildir ama öksürmeye başlar.
1: Peki alerjinin türüne

0: Yörede
1: Değil,
0: belirtiler değişebilir mi
1: değişir,
0: hocam? İşte
1: mutlaka
0: göz
1: değişir.
0: akması, burun akması ya da
1: Mesela dedim ya, bu
0: hıçkırık.
1: tek hava yolu hastalığı. Sizin alerjik nezleniz varsa, alerji bronşitiniz de vardır, astımınız da vardır. Ama etkilenme derecesi farklıdır. Daha çok %75 burun bölgeniz hassastır, %25 akciğer hassasi. Ama gelelim tersine, astımınız varsa yine %50 oranında da saman nezlesi, yani burun hassasiyetiniz vardır. Yani tek hava yolu hastalığı, buna İngilizce tabirle bilim adamları United Airways diyorlar. Yani Birleşmiş Hava Yolları. Birleşik Hava Yolları. Havanın burnundan girip
0: Ciğerleri.
1: ciğerlerin en alt noktasına kadarki olan bölümün hassasiyeti. Yani sizin de saman nezleniz varsa,
0: Evet.
1: alerjik bronşite de adaysanız. Bazı hastalar alerjik nezle polen duyarlılığı var. Hocam ben kışın öksürmüyordum ama bu polenler başlayınca bende geçmeyen öksürük nöbetleri var. Ha, işte o tek hava yolu hastalığının belirtisi. Alerjik
0: Belirtisi.
1: nezlesi var ama bu alta da inip sizde öksürük
0: Evet, o kadar çok soracağımız
1: nöbetlerini
0: sorular var ki hocam, size anlattık da okulda neler yapılabilir, koruyucu hekimlik adına evde hangi
1: tetikliyor.
0: çözümler üretilebilir, besin alerjilerinde neler yapılabilir. İsterseniz bunları yine bir başka programa bırakalım, genel olarak toparlayalım. Ailelere ne önerirsiniz? İlk neye dikkat etsinler ve koruyucu hekimlik
1: Alerjik
0: adına nasıl
1: hastalıklar
0: önlenebilir?
1: kalıcı etki bırakan hastalıklar değil. Aileler bir kere müsterih olsunlar. Ama erken dönemde tanı ve tedavi bizim için çok önemli. Erken dönemde gereksiz ilaç kullanmama açısından, eğer sizin ateşsiz tekrarlayan hırıltı nöbetleriniz varsa, griple hemen tetikleniyor ise, beraberinde bir aile hikayeniz varsa, anne baba da ya da kardeşlerde egzama, saman nezlesi gibi aile hikayeniz varsa, bu hastaların tedavisini geciktirmemek lazım. 1-2 yılda tedavi olunacak hastalar belki 5-6 yıla uzuyor tedavisi.
0: Peki size yönlendirmesi gereken hekimler var mıdır hocam?
1: Ya bizim
0: Belki.
1: hastamız, çocuk meslektaşımız, arkadaşlarımız, erken dönemde aile hikayesi olan çocuğun ilave bir alerjik hastalığı varsa, çocuğun hırıltısı var ama ilaveten gözden kaçmış, kıvrım bölgelerinde egzaması var. Aa, bu çocuğun mutlaka alerji uzmanının gözükmesi lazım. Hastanın beraberinde saman nezlesi var, beraberinde hırıltısı var, biraz komplike hasta, yine alerji uzmanı görmesi lazım. Hasta ilaveten bir besin alerjisi, çok hikayesi var. En fazla gördüğümüz tür olduğu için giremedik maalesef bugün. Mesela inek sütü alerjisi hikayesi var geçmişte. Bu hastaların ileride o dediğimiz alerjik yürüyüşü tamamlama riski olduğundan, hırıltı nöbetlerinde yine erken dönemde bir alerji uzmanına gitmelerinde fayda var. Ailelere tavsiyemiz, tanı aldıktan sonra da kalıcı etki açısından düzenli takip. Ben bir tane aldım, 1-2 sene sonra bir daha gideyim, hastalığım ne oldu değil. Bu hastalar düzenli periyotlarla
0: Tam tedavi
1: tam
0: olana
1: tedavi.
0: kadar.
1: Çünkü bazen bir ilacı 1 yıl sürekli vermiyoruz. Takipte çocuğun şikayetine göre, geçirdiği atakların sayısına göre ilaç düzenlemesi yapıyoruz. İki, bir de bu hastalıklar kronik olduğu için hastalarımız, şimdi bir de sosyal medya var maalesef.
0: Yanlış
1: Her
0: bilgiler
1: şeye
0: doğru.
1: giriyorlar maalesef. Bizim o tip hastaları tedavi etmemiz çok zor maalesef. İşte bunda şu da iyi geliyormuş, bu da iyi geliyormuş. Dediğim gibi hastalar kronik olduğu için bu hastalığı 1 sene içerisinde tedavi etmeye çalışıyorlar. Efendim, tuz mağaraları duymuşsunuzdur, bıldırcın
0: Evet.
1: yumurtaları. Biz buna halk dilinde alternatif diyorlar. Bizim modern tıbbın alternatifi olmaz, tamamlayıcısı olur.
0: Tamamlayıcı
1: Yani
0: çok doğru.
1: tamamlayıcı kullanabilirsiniz ama yine hekim kontrolünde. Siz kendi kullanmanız gereken ilaçları yine alacaksınız. Tamamlayıcı olarak yine hekiminizin size bazı tavsiyeleri mutlaka olacak.
0: Evet ve yaşadığı ortamı düzenlemeleri gerekiyor. Hepimiz için, alerji
1: Alerjinin
0: olmasak da
1: tabii
0: sağlıklı
1: tabii bu
0: insanlar
1: dediğimiz
0: için
1: gibi
0: de.
1: biraz önce söylediğimiz havasız evler, ondan sonra kirli ortam, hayvan
0: Sentetik
1: suyundan daha fazla korunma gibi
0: ilaçlar.
1: tavsiyeler. Ama en önemlisi belki de gıda. Yani aşırı işlenmiş, paketlenmiş gıdaların aşırı tüketimi annenin hamilelik döneminde de çok enteresan. Bizim alerjik hastalık riskini artırır. Hastalığın tedavi edilme zamanını uzatır
0: Ekmek
1: kimyasal.
0: alıyoruz. Ekmekler paketli olmasa da koruyucu içerebiliyor. Onlara da dikkat
1: Kesinlikle.
0: etmek gerekir
1: Kesin.
0: mi?
1: Her türlü, biz özellikle diğer hastalıklar için de geçerli, doğallıktan uzaklaşmayın diyoruz.
0: Evet.
1: Doğallıktan
0: Çünkü
1: uzaklaşmayın.
0: tedavi hem masraflı hem eziyetli, zahmetli,
1: Koruyucu.
0: birçok yönden
1: Kesinlikle. Onun
0: sıkıntılı.
1: için işte aşırı tüketim, hızlı tüketim, hızlıca işime döneyim, işte paket yanımda taşıyayım.
0: Konfor ve rahatlık gibi. Aslında sağlığı
1: yok,
0: getirmiyor.
1: Yok, biz genel olarak paketlenmiş, içinde katkı maddesinden yoğun olan gıdaları özellikle alerjik hastalarda hiç mi hiç tavsiye etmiyoruz.

0: Anne adayları için
1: da dahil.
0: Uzak durmak.
1: Tanı almış hastalarımıza da. Hastanın dediğimiz gibi o alerjik yürüyüş açısından alerjik bronşiti var ama çocuk bir gün içinde en az 4-5 tane çeşitli farklı paketlenmiş gıda tüketiyor. Bunda kurdeşenin, ürtikerin, efendim egzamanın çıkma riskini onlar artırıyor.
0: Çok enteresan.
1: Paketleri gıda tüketimi.
0: Peki annede varsa astım alerji illa çocukta da olacak.
1: %100 değil, anne belirleyici. Annenin astıma ya da herhangi bir alerjik hastalığı astım değil. Biraz önce söylediğim gibi anneler saman nezlesini ya da bize erişkinler saman nezlesini hastalıktan saymıyoruz. Alerjik rinit varsa, egzaması varsa, besin alerjisi varsa, ilaç alerjisi varsa, yani annede herhangi bir alerjik hastalık varsa çocuğun alerji doğma potansiyeli %50. %50. Az bir oran değil.
0: Çok, evet.
1: İki, babada da varsa %80. Ama dikkat edin, %100 demedim.
0: %100 değil, evet.
1: %100 değil. Anne belirleyici %50-60. Anne babada olursa %80 ama %100 değil. Peki olması şart mı? Değil ama risk var. Risk var. Onun için ailelerde anne ya da baba ya da bir büyük abi abla hikayesi varsa bu gibi biraz önce bahsettiğimiz şikayetlerden birisini aile fark etmişse erken dönemde iyi bir tedavi açısından erken dönemde bu hastaların tedavi edilmesi, tanı alması doğru.
0: Evet, önemli hususları öğrendik vesilenizle. Maksadımız zaten bilinçli olmak bu konularda ve koruyucu hekimliğe daha fazla yer ayırmak. Tekrar çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Ağzınıza ayağınıza sağlık.
1: Herkese sağlıklı günler dilerim.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün çocuklarda alerji ve astım konusunu pek çok yönleriyle ele almaya çalıştık. Çocuklarımızın sağlıklı bir hayat sürdürebilmeleri için belirtileri erken fark etmenin, doğru tanı ve düzenli takibin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk. Çocuk alerji ve astım hastalıkları uzmanı Sayın Profesör Doktor Emin Özkaya hocamıza bir kez daha şükranlarımızı iletiyoruz. Unutmayalım, bilinçli aileler daha sağlıklı nesiller demektir. Bir sonraki programımızda yeni bir konu ve yeni konuklarımızla yeniden buluşmak dileğiyle sağlıcakla, huzurla kalın, hoşça kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Program. Reklam.
1: 10 Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure-i has ve aşure-i latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

0: olabilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global.
1: Akra Reklam.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Kâlallahu Teâlâ لَا يَتِبْنَ آدَمَا النَّزْرُ بِشَيْءٍ لَمْ اَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ وَلَاكِنْ يُلْقِيهِ النَّزْرُ اِلَى الْقَدَرِ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ اَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ فَيُؤْتِينِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِينِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ Bu hadis-i şerif nezretmek ile ilgili. Nezretmek. Nezretmek ne demek? Şu işim olursa şu kadar şu işi yapacağım, bağışlayacağım falan diye bir şey vaat etmek demek. Mesela adam gemiye biner. Bir fırtına çıkar. O fındık kabı gibi sallanıyor. Kocaman gemi bir ucundan öbür ucuna bilmem ne kadar da ancak yürürsün. İçinde yüzme havuzları var. Bilmem efendim 9 katlı 15 katlı bilmem asansörle iniliyor çıkılıyor. Koca gemi. Bu gemi de böyle okyanusta böyle tehlikeye düşer mi? Düşer ya. Allah'a muhlisine lehüddin. Halis muhlis bir şekilde başlarlar Allahu Teala Hazretlerine ibadet etmeye, efendim yalvarıp yakarma. Olmadı mı? İzmit'ten karşı tarafa geçerken fırtına oldu ve 300-400 kişi işte iki karış yani iki sahil hem de engin açık denizde değil gemi battı gitti. Allah'ın takdiri gelince bizim evin zili bozulmuştu. Tornavidayı elime aldım. Zili yapmak üzere şeyde bir tıngırtı koptuk havada. Böyle belli bir madeni şey başka bir şeye çarptı. Döndüm baktım Ankara'da. Baktım havada bir şeyler uçuşuyor. Bir şey de böyle evlerin üstüne doğru düştü. Meğer havada iki uçak çarpışmış. Efendim uçak geldi Ulus'ta tam Gima'nın üzerine yanına düştü. Düştüğünü gözlerimden gördüm böyle uzaktan. Bir kara duman çıktı. Bir alev çıktı. Artık gerisini gazetelerde böyle bir gemide falan bir sıkıntı oldu mu herkes dindarlaşır. Başlarlar. Ya Rabbi eğer buradan sağ salim kurtulursam nezrim olsun bir kurban keseceğim. Dağıtacağım fukaraya. Ben askerlik yapıyorum şeyde bir kıtada adını söylemeyeyim. Alay komutanımız çağırdı beni. Asteğmenim dedi. Buyurun komutanım dedim. Bizim alayda dedi şey çok oluyor dedi. Trafik kazaları çoğaldı dedi. Bunun çaresi nedir? Bilmem efendim dedim. Diyorlar ki dedi kurban kesilirse iyi olurmuş. Her kanına da böyle parmağa bağlı alacakmışsın. Her cibin ön tarafına bir parmak kan sürecekmişsin. O zaman kaza olmazmış. Efendim böyle bir şey duymadım ben ama dedim. Tabii Allahu Teala Hazretleri kazaları yapan Allahu Teala Hazretleri yaptıran efendim mümkündür ki bir kurban kesersin. Onu fukaraya dağıtırsın. O fukaranın duası bereketiyle mümkündür affeder. Efendim belki olmaz bile. Peki dedi seni görevlendiriyorum dedi. İki tane kurban al dedi. Kasabadan fukarayı bul onlara ver dedi. Başüstüne komutanım dedim. Gittim. Kestirdik. Müftü Efendi'ye gittik. Buranın en fakir insanları kimlerdir? Dağıttık etleri filan. Neticede efendim geldik. Tamam komutanım görev yapıldı dedik. Askerlik çağımızın eski hatıraları bunlar. Şimdi yani insanın böyle bir sıkıntı olduğu zaman aklına geliyor o zaman şey. Allah-u Teala Hazretlerinin şeyi. Nezir eder bir şeyi. Vaadim olsun, ahdim olsun ki bu işten kurtulursam şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Peygamber Efendimiz'in naklettiğine göre ne diyor? Kâlallahu Teala. Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki La ye'ti ibne Âdemen nezri bir şeyin lem ekun kat kaddertuhu. Nezir, Adem oğluna benim takdir etmediğim bir şeyi kazandırmaz. Velakin yulkihin nezru ilel kaderi. Fakat nezir onun takdir ettiğim şeye yönelmesine sebep olur. Estahricu bihi minel bahili. Böylece ben cimri kuldan hayır yapmayı çıkartırım. Hayırı çıkartırım, elinden aldırtırım. Feyyutini aleyhi malem yekün yutini aleyhi min kablü sıhhatli durumdayken vermeyeceği şeyi böylece verdirtirim. Tabii iyi kul başı dara gelmeden Allah'a iyi kulluk eden kuldur. Başı dara geldiği zaman herkes bir çare arar. O mertlerin işi değil. Mertlerin işi sıkıntıda olmadan da Allah-u Teala Hazretlerinin nimetlerini düşünüp ona iyi kulluk etmektir. Efendim, şu sıkıntım var, şunu vereyim, o sıkıntıdan kurtulayım. Bezirganlık yani. Öyle değil. Allah'a halis muhlis kulluk yapmayı, Allah-u Teala Hazretlerine halisane bir şey karşılık beklemeden bir şeyi yaptırmak için ücret verir gibi, karşılık şey yapar gibi değil de ona sevgimizden, kulluğumuzun gereği olduğu için yapmak nasip etsin Allah ibadetleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh'ın, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz, قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اِذَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ الْعَبْدُ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاءً وَاِذَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ ذِرَاءً تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاءً وَاِذَا اَتَانِي مَشْيًا اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. Bu çok meşhur bir hadis-i şeriftir. Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, diyor Peygamber Efendimiz, اِذَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ الْعَبْدُ شِبْرًا, kulum bana bir karış yaklaşırsa, تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاءً, ben ona bir arşın yaklaşırım. Yani karış nerede, arşın nerede? Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana ve izâ takarrabe ileyye zira'an, bana bir arşın yaklaşırsa takarrabtu minhu ba'an, ona bir kulaç yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. En daha fazla. Ve izâ etani meşyen, bana yürüyerek gelirse ben ona eteytuhu herveleten, koşarak giderim. Şimdi bu sözlerin manasını açıklayalım. Allah-u Teala Hazretleri mekandan münezzeh. Bilemeyiz Allah-u Teala Hazretlerinin zatını, bilmemiz mümkün değil. Allah-u Teala Hazretleri şuradadır dese bir insan, bir cahil, orada olunca bu tarafta olmaması lazım. Ama her yerde hazır ve nazır olduğu için şuradadır diyemeyiz. Denmez yani. Doğrusu öyle dememektir. Şimdi mekandan münezzeh ama bana bir karış gelirse ben bir arşın gelirim diyor. Sanki iki mekandaki iki cismin birbirine yaklaşması gibi söylüyor. Neden? Bizim aklımız alsın diye. Biz insanoğulları bilgileri küçüklüğümüzden beri duya duya, göre göre, tuta tuta, yoklaya yoklaya öğrenmişizdir. Bizim dünyamızdaki şeyler bizim küçüklüğümüzden, bebekliğimizden beri yoklaya yoklaya bulduğumuz şeylerdir. Biz bu yokladığımız şeylerin dışındaki gerçekleri kolay anlayamayız. Nasıl anlayamayız? Mesela anadan doğma bir insan kör olsa, hiç görmedi gözü. Bu kimseye söyle bakalım yeşil ile kırmızı arasında ne fark var? Anlatamazsın. Nasıl anlatacaksın? Renk diyeceksin, renk ne demek diyecek. Yeşil diyeceksin, yeşil ne diyecek. Kırmızı diyeceksin, kırmızı ne diyecek. Anlatabilir misin? Görmeyene anlatamazsın. Onun için bilinmeyen şeyleri bilmeyenler kolay anlayamazlar. O zaman çare nedir? Benzeterek anlatırsın. Benzeterek anlatırsın. Şimdi Allah-u Teala Hazretlerinin de Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bize meseleleri anlatmak için böyle buyuruyor. Mesela diyor ki, ey iman edenler, ben size hayırlı bir ticaret tavsiye edeyim mi? Ne ticareti? Hani hangi mal alınacak, hangi mal satılacak? Sanki bir ticarete benzetiyor bu işi. Sanki hani para veriyorsun, mal alıyorsun, başka mal veriyorsun, başka mal alıyorsun gibi ticaretle anlatıyor. Çünkü Arap tüccar. Yemen'den kervanlarla malları alıyor, Şam'da satıyor. Şam'dan alıyor, Yemen'de satıyor. Ona alışmış, onunla anlatıyor. Burada da bizim bildiğimiz şeyle anlatıyor. Hani bir karış deyince herkes bilir. Şöyle eli gözünün önüne gelir herkesin. Arşın deyince herkes bilir. Kumaşı ölçtüğü, uzunluk ölçüsü diye. Kulaç deyince herkes bilir. Buradan çıkan mana ne? Kul bana biraz yaklaşma gayreti gösterirse, yani bana iyi kulluk etmeye yönelirse, tevbe ederse, iyiliğe yönelirse, ben ona çok daha fazla lütfederim demek. O az bir şey yapar, ben ona fazla fazla lütfumu, keremimi, rahmetimi ihsan ederim, saçarım demek. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarım, koşarak gelirim. Yani o bana kavuşmak için, benim rızamı elde etmek için ufacık bir gayret, bir kıpırdanma gösterirse ben onun fazlasıyla ona lütuf kapılarımı açarım da umduğunu fazlasıyla ona ihsan ederim. Deminki hadis-i şerifte de geçmedi mi ki 1'e 10 veriyordu, 700 veriyordu. Keremi öyle. Onun için şairin birisi demiş ki, Allah sevabı için paha istemiyor. Baha istemiyor. Bedel istemiyor. Bahane istiyor. Sen bir bahane şey yap, onu bahane etsin, şey yapacak. Yani bir bahane bulunca lütfunu bol bol ihsan ediyor. Onun için bize düşen bu gafleti bir tarafa bırakıp Allahu Teala Hazretlerine yönelip Allahu Teala Hazretlerine efendim itikadımızı tam böyle bağlayıp hüsnü zannımızı yöneltip Allahu Teala Hazretlerinin lütfuna muntazır olmaktır. Allahu Teala Hazretleri böyle yapan kullarına onların gayretleri ile kıyas edilmeyecek kat kat fazla lütuflarını ihsan edecek.

Allah Azze ve Celle, Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki, Muaz İbni Cebel'den bu, hasen ve sahih bir hadis-i şerif. Gayr Allah Azze ve Celle, Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki, diyor Resulullah Efendimiz, El mütehabbune fi celali, lehum menabire min nurin, yagbituhumun nebiyyune ve şühedâ. Lehum menabiru min nurin, yagbituhumun nebiyyune ve şühedâ. El mütehabbune fi celali, birbirleri ile dostluk edenler, birbirlerini sevenler, birbirleriyle ahbaplık kuranlar, muhabbetleşenler birbirleriyle. Niçin fi celali, bana olan hürmetlerinden, bana olan saygılarından dolayı, Allah-u Teala Hazretlerinin hatırı için, ona olan imanlarından, saygılarından dolayı birbirini seven kullar. Yani Yunus Emre diyor ya, yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Yaradanın hatırı için, yaradandan ötürü birbirini seven kimseler. Ne olacakmış bakalım? Allah rızası için, yani ahiret kardeşliği eden demek. Birbirini Allah için seven kimseler demek. Dünya menfaati için değil. Lehum menabiru min nur. Onların nurdan minberleri olacak. Nurdan minberleri olacak. Nerede? Mahşer yerinde. Yagbituhumun nebiyyune ve şühedâ'u. Peygamberler ve şehitler bile onları gıpta edecekler. Dikkat edin, peygamberler ve şehitler bile. Peygamberler Allah'ın en seçkin kulları. Şehitler de Allah-u Teala Hazretlerinin hesap görmeden, hesap sormadan cennetine dahil edeceği, haklarında çok büyük müjdeler vermiş olduğu sevgili kulları. Onlar gıpta edecekler. O birbirini Allah için seven kimseler o nurdan minberlerin üstünde şöyle oturmuşlar. Yani özel ikram görüyorlar. Başka insanlar mahşerin dehşeti içinde sıkıntıdalar iken onlar nurdan minberlerde böyle yüzleri nur, elbiseleri nur, oturdukları yer nur, pırıl pırıl. Şehitler ve peygamberler bile gıpta edecek bir durumda olacak. Nedir bu? İnsanların birbirlerini Allah için sevmesinin mukabili. Dünya menfaati için değil, para alacağım diye değil, nüfuzundan istifade edeceğim diye değil, Allah rızası için. Ben onu seviyorum. Neden seviyorsun? Allah için seviyorum. Yaradandan ötürü. Yaradandan ötürü. İşte bunu sağlamak lazım. Madem böyle peygamberler ve şehitler bile gıpta ediyormuş, hadi bakalım arayın tarayın, bir hafta sonra gelin. Nasıl oluyormuş bu? Allah için birbirini sevmek, Allah için ahbaplık etmek. El mütehabbune fi celali. Nasıl oluyorsa, bunu buldunuz mu? Tamam, iş bitmiş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi nevmi gafletten ikaz eylesin. Sevdiği, razı olduğu bir ömür nasip eylesin. Sevdiği, razı olduğu mesut bahtiyar kullar olarak kendisine kavuşmayı cümlemize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife mal besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Allah'ım, beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

Fıkra Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Akra Reklam. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

0: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: Allah'ım, hakikate karşı çıkmaktan, hakikat karşısında iki yüzlü olmaktan ve Müslüman olduğum halde kötü ahlaklı biri olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel kesel vel cubni vel buhl vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyuha ve mevlaha. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.
1: Allah'ım, iş yapmaya gücü yetmeyen bir aciz, gücü yettiği halde iş yapmaya üşenen bir tembel, hakkı söylemeye çekinen bir korkak, imkanı olduğu halde infak etmekten kaçınan bir cimri olmaktan, İyice yaşlanıp muhtaç duruma düşmekten, kabirde azaba uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, bana kendimi haramlardan koruyacak, taatleri iştiyakla yapacak bir takva nasip et ve beni kötü huylardan

0: Allah'tan arındır. Çünkü beni en iyi sen arındırırsın. Nefsimin gerçek sahibi ve sorumlusu da sensin. Allah'ım, fayda sağlamayan bilgiden, korku duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
1: Allahümme gfir li zembi ve vessi' li fi dari ve barik li fi ma razaktani.
0: Allah'ım, günahımı bağışla. Evimi bana geniş kıl, dar eyleme. Bana helal ve bol rızık ver, yokluk gösterme.
1: Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zâte beynina. Vahdina subulesselam ve neccina minezzulumâti ilen nur. Ve cennibnel fevâhişe mâ zahara minhâ ve mâ batan. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا.
0: اللهم gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet ver. Kardeşlerimizle aramızı açacak her şeyden bizi koru. Bizi dalalete düşmekten koruyacak, selamette tutacak yollara ilet. Bizi dalalet karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Açığıyla, gizlisiyle, her türlü kötü söz ve davranıştan bizi uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, akıllarımızı, eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için hayır ve bereket vesilesi kıl. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri daima kabul eden, çok merhametli olan sensin. Bizi nimetlerine şükreden, verdiğin nimetlerden ötürü sözümüz ve davranışlarımızla seni öven kullar eyle. Bizi bahşettiğin nimetlerden bir an bile mahrum bırakma.
1: La ilahe illallah vahdeh, a'azze cundehu ve nasara abdeh, ve galebel ahzabe vahdeh. فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Gönderdiği dine destek olanları üstün kılmış. Kulu ve Resulünü muzaffer eylemiş. İslam'a düşman olan birliklere tek başına galip gelmiştir. Ondan sonraya kalacak bir şey de yoktur. Her şey yok olacak, sadece o kalacaktır.
1: اللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون
0: اللهم sana boyun eğdim, sana kul oldum, sana iman ettim, her işimde sana güvenip dayandım. Her ibadetimde sana yönelip sığındım. Düşmanlarınla senin için mücadele ettim. Allah'ım, dalalete düşmekten senin o karşı konulmaz gücüne sığındım. Senden başka ilah yoktur. Hayatın kaynağı ve hayatı veren sensin. Asla ölmezsin. İnsanlar ve cinlerse ölür.
1: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.
0: Allah'ım, sen çok bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni bağışla.
1: اللهم إني أسألك بأني أشهدك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Allah'ım, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, senin tek olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, çocuk sahibi olmadığına, dengin bulunmadığına şahitlik ederim. Bu şahitliğimden ötürü senden bütün hayırları bana lütfetmeni isterim.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir, la havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Hükümranlık ona aittir. Övgüler ona yapılır. O her şeye kadirdir. Beceri ve kudret sadece Allah'tadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün övgüler ona aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkarcılar hoşlanmasalar da kulluğu ve bağlılığı sadece ona gösteririz.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabri ve vesvesetis sadri ve şetatil amr. Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma yeci'u bihir rih.
0: Allah'ım, kabir azabından, kendi kendime vesvese vermekten, işlerimin darmadağınık olmasından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği felaketlerden de sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bi'azametike en uğtâle min tahti.
0: Allah'ım, zelzele gibi bir felaketle ansızın helak olmaktan senin azamet ve büyüklüğüne sığınırım.
2: Hadislerle Perşembe günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
4: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İlk saldan gönülleri ısıtan aşure ikramı. Muharrem ayının girmesiyle ayın en anlamlı günlerinden biri olan aşure günü hareketliliği başladı. Aşure yalnızca bir tatlı değil, komşuluk bağlarını güçlendiren, hatırlamayı ve paylaşmayı merkeze alan köklü bir gelenek. Serber bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlksav, bu kadim geleneği günümüz yaşam dinamiklerine uyarlayarak aşure gününü yeniden toplumsal hayatın merkezine taşımayı amaçlayan özel bir proje hazırladı. Evinde aşure yapma imkanı olmayan ya da bu anlamlı günü sevdikleriyle farklı bir şekilde paylaşmak isteyenler için çeşitli hediye paketleri sunuluyor. İlksav tarafından hazırlanan aşure paketleri yalnızca bir ikram olmanın ötesine geçerek duygu, hatıra ve estetik unsurlarını bir araya getiriyor. Bu kapsamda 3 farklı paket seçeneği dikkat çekiyor. Aşure-i ikram, askıda aşure, aşure-i latif ve sınırlı sayıda hazırlanan özel hediyeleriyle aşure-i has. Proje kapsamında hayata geçirilen askıda aşure uygulaması ise dayanışma ruhunu öne çıkarıyor. Bu model sayesinde aşure paketini karşılayamayan kişiler adına yapılan bağışlar Eyüp Sultan'daki Şah Sultan Külliyesi'nin şerbethane bölümünde misafirlere sunuluyor. Tüm paketlerin sınırlı sayıda hazırlandığı belirtilirken ilgililerin erken sipariş vermesi tavsiye ediliyor. Ayrıntılar aşura.server.global web adresinde yer alıyor. Kalp hastalıkları artık gençleri de vuruyor. Kardiyoloji uzmanı Dr. Gürkan Karaca, obezite, fast food tüketimi, sigara, hareketsiz yaşam, uyku bozuklukları ve yoğun stres sebebiyle kalp hastalıklarının daha genç yaşlarda görülmeye başladığını söyledi. Karaca, kalp hastalıkları artık sadece ileri yaş hastalığı ve ölüm sebebi değil. Genç yaşta görülen ani ölümlerin arkasında kalp kası hastalıkları, doğuştan gelen damar problemleri, kalp ritim bozuklukları, miyokardit veya akciğere pıhtı atması gibi birçok sebep bulunabilir. Özellikle ritim bozuklukları bazen hiç belirtim vermeden hayati sonuçlara yol açabiliyor dedi. Özellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, açıklanamayan bayılma ve eforla ortaya çıkan şikayetlerin yaş gözetilmeksizin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini kaydetti. Ailesinde genç yaşta ani ölüm öyküsü bulunan kişilerin de kardiyolojik kontrolden geçmesinin hayati önem taşıdığına vurguladı. Yoğun klima kullanımı enfeksiyon riskini artırabiliyor. Yaz aylarında yaygınlaşan klima kullanımı alerjik hastalıkları tetikleyebileceği gibi halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına da zemin hazırlayabiliyor. Profesör Doktor Salih Cesur, sıcakların artmasıyla yaygınlaşan klima kullanımının bakteriyel, viral ve mantar kaynaklı enfeksiyonları beraberinde getirebildiğini söyledi. Mümkün olduğunca doğal havalandırmanın tercih edilmesini öneren Cesur, klima kullanımı zorunluysa hava akımı doğrudan kişiye değil arkadan gelecek şekilde ayarlanmalı ve cihazın zaman zaman kapatılması koruyucu olacaktır dedi. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda kişisel hayat planı oluşturmaya dair notları paylaşmaya devam edeceğiz. Bir düşünelim. Kaç saat uykuda geçiriyoruz? Zamanımızı, ömür sermayemizi istediğimiz kadar verimli kullanabiliyor muyuz? Yüklü miktar paramız olsa nerelere yatırım yapardık? ömür sermayemizi de yatırım aracı olarak görmeyi ve en verimli şekilde değerlendirmeyi hangimiz istemeyiz? Yüce Rabbimiz bizlere mesajında diyor ki, asra yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir hüsran içindedir. İnsan ve hüsran kelimeleri burada neden yan yana? Ömür sermayemiz buzun eriyip gitmesi gibi eriyip gidiyor. Ölüm geldiğinde zamanı durdurmak, eceli ertelemek mümkün değil. Zamanı geriye sarıp hayatı yeni baştan yaşamak istesek de ölüm anı fırsatların bittiği bir an. Peki hüsrandan kurtulmanın yolu nedir? Aynı mesajın devamında bu sorunun da cevabı var. Ancak iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar, hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir. Onlar ziyandan kurtulmuşlardır. Hadi biz de bu reçeteye sımsıkı sarılalım ve uygulamaya koyulalım. Plan yapmak işimize yaramıyor mu? Büyük bir hevesle planlar yapıyor ama daha ilk günkü hedeflere ulaşamadan aksiliklerle mi karşılaşıyoruz? Programlarımız hayal kırıklığıyla mı sonuçlanıyor? Kendimize başarılı kişilere örnek alalım öyleyse. Onlar nasıl başarıyorlar? Araştırmalar gösteriyor ki başarılı kişilerin en önemli vasıfları olaylar bekledikleri gibi gitmediğinde vazgeçmemeleri. Yapamıyorum deyip kenara çekinmiyorlar. Amaçlarına, hedeflerine inanıyor ve yeni yollar deniyorlar. Hatalarından ders alıp sonraki denemede bunları bertaraf etmek için çaba sarf ediyorlar. Hedeflere giden yol, hayat planının ilk aşaması hayaller kurmaktır. Hayal kurmak, kendimize amacımızın reklamını yapmaktır. Her gün ne kadar çok reklam seyrediyor ve dinliyoruz. Reklamıyla defalarca karşılaştığımız nesne, farkında olarak veya olmayarak aklımızdan çıkmıyor ve ona ulaşmak için çaba sarf etmeye başlıyoruz. O halde amaçlarımızın bir reklam filmini hazırlayalım kendimize. Nedir amacımız? Hayırlı bir ömür mü? Bunu başarmış olarak hayal edelim kendimizi. Neler hissederiz? Peki neler yapabiliriz bu güzel sonucu hazırlamak için? Labirent

bulmacaları biliriz. Örneğin bir adam yolunu kaybetmiş, evine ulaşmak istiyor. Birkaç labirentten hangisi hedefe ulaştırır diye sorulur. Bu sorunun çözümünde ev hedefinden başlayıp geriye adama doğru çizdiğimizde doğru cevabı kolayca buluruz. O halde hedefimizin tam tanımını yapıp o hedefi başarmış gibi hissederek başarma yolunda neler yaptığımızı hayal etmek önemli. Yaratılış gayesine uygun hayırlı bir hayat hedefine ulaşmak için neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle yaratılış gayesinin tam bir tanımını yaparak işe başlarız. Bu dünyaya biz niye geldik diye sorarız. Aynı şekilde hayat planımız doğru sorulara doğru cevaplar bulmakla başlıyor. Doğru cevapları bulan insan yaşamında bu doğruları gerçekleştirmek istiyor ve bu hedefle yola çıkıyor. Hayatımızı planlamak için önce şu anda neredeyiz? Onu tespit edelim. Yaşam zaman çizgimizi çizelim. Bize sunulan her gün bir fırsat. Şimdiler için de fırsatlar saklar. Şimdileri kaçırmayalım. Şimdileri ertelemeyelim. Şimdileri şimdi değerlendirelim. Zihnimizde hayırlı hedefler canlandıralım. Onlara ulaşmanın planlarını yapalım. Başarmak istediğimiz hayat filminin senaryosunu zihnimizde tekraren oynatalım. Başarılı bir öğrenci olmayı seçiyorum. Ders çalışma zamanımı oyun oynama zamanının önüne geçiriyorum gibi. Sağlıklı olmayı seçiyorum. Sağlıklı yiyecekler tercih ediyorum gibi. Yaratıcımın hoşnutluğunu kazanmayı seçiyorum. Kazancımın helal olmasına dikkat ediyorum gibi. Hedeflerimizin canlı bir hayal olarak karşımıza durması iç disiplinimize sağlar. İç disiplin bize ne sağlar? Daha sonraki daha hayırlı bir sonuç için anlık zevkleri reddetmeyi ve gelecekteki daha büyük bir ödül için geçici hazlardan vazgeçmeyi sağlar. Kaç kez denediysem olmadı. Artık denemeye gerek yok. Şu hedefimi başaramam. Zaten etrafımdakiler de ancak bu kadar yapabileceğimi söylüyor. Ben de artık hedefimden vazgeçtim diyorsak, psikolojide bu durumumuza öğrenilmiş çaresizlik deniyor. Hayatımızın başarı planının formülünü aşama aşama gözden geçirelim. 1. Halis bir niyet, bu niyete uygun hedef ve amaç belirleme. 2. Bu niyetimize uygun hedef ve amacın bize neler kazandıracağını hissetmek ve yaşamak. Bu basamak amacımızın reklamı. 3. İçsel disiplin. Seçimler söz konusunda bizi amacımıza götürecek olanı anlık hazları terk edip gelecekteki daha büyük bir ödül için çaba sarf etmek. 4. İçsel disiplin sayesinde seçimleri ömür boyunca devam edecek, hayırlı alışkanlıklar için önce zor gelse de tekrarlamak. 5. Başarabileceğimize inanmak. Ettiği duanın kabul edileceğine inanmaktır. Yağmur duasına çıkarken yanına şemsiye almaktır. 6. Yaptığımız işi sevmek. Sevdiği işi yapmak ve yaptığı işi sevmek insanın enerjisini ve başarısını yükselten çok önemli bir unsurdur. 7. Büyük hedefi parçalara bölüp bir dizi küçük hedefler belirleyip onları bitirerek adım adım başarıya ulaşmak. Ve 8. Önceki başarısızlıkları değil başarıları hatırlayarak bizi bu başarılara götüren motivasyon stratejisini bulmak. Bir kalem ve defter alıp bugüne kadarki büyük küçük başarılarınızı yazdık diyelim. Bizi bu başarılara götüren etmenlerle birlikte. Bundan sonra gelecekten ne bekliyoruz? Onu da yazalım. Hedeflerimiz neler? Neleri yapmak bizi mutlu eder? Ne olmak ve olmamak istiyoruz? Hangi hedeflerimize ulaşabileceğimize gerçekten inanıyor? Hangilerini öylesine istiyoruz? Yazmaya devam edelim. Bir araştırmada başarılı insanların özellikleri araştırılmış. Aklı, zekası, çalışması. Hedefe ulaşan insanların bu özelliklerinden daha önemli bir özellikleri ortaya çıkmış. Hedeflerini yazıya geçirmeleri. Amaç ve hedefleri yazıya geçirmek, beyni bu yönde programlamak anlamına geliyor. Harika bir bilgisayarımız var, uzay problemlerini çözecek kapasitede. Mükemmel yaratılan beynimiz, bu yüksek kapasiteli bir bilgisayar gibi en karmaşık matematik problemlerini çözebilecek nitelikte. Bugüne kadar bitirmeyi değil, başlamayı alışkanlık edindiysek, toparlayalım artık yarım kalan şu işlerimizi. Yarım kalan işler yaşam enerjimizi çalıyor çünkü. Bitirilmiş işlerse beynimizde açık kalan dosyaları kapatarak bilgisayar misali hızımızı artırıyor.
geçmişten kazandığımız tecrübelerle, taze, sağlaması yapılmış niyetlerle, haydi yeni planlar yapalım. Bugün, dünün yarını. Dün, bugün neler yaptık, yarın neler yapmak istiyoruz. Her günü diğerinden daha iyiye programlayalım. Gayret gösterelim. Tevfik Allah'tandır. Değerli dinleyicilerimiz, kişisel hayat planı dosyamızın ikinci bölümünü paylaştık bu programımızda. Detayları akra.media adresinde de bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın. Akra Magic.

0: Akra'da kahve molası.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda İslam tarihinin dönüm noktalarından biri olan hicretin Türk İslam Edebiyatı'ndaki yansımalarını konuşacağız. Kıymetli konuğumuz Türk İslam Edebiyatı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bilal Kemikli Beyefendi. Hocamıza hoş geldiniz demeden evvel dinleyicilerimize de hayırlı dinlemeler diliyoruz. Buyurun hocam.
2: Efendim hoş bulduk. Ben de dinleyicilere, Akra FM dinleyicilerini muhabbetle selamlıyorum.
1: Hocam, öncelikle hicretin tarihi boyutunu düşündüğümüzde bu olayın Türk İslam Edebiyatı'na yansıması nasıl olmuştur? Edebiyatımızda hicret sadece tarihi bir olay olarak mı işleniyor, yoksa daha derin anlamlar da yüklenir mi?
2: Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Fevkalade önemli bir konuyu ele alıyorsunuz ve önemli bir soruyla sohbeti açmış oldunuz. Yani hicret İslam tarihi açısından düşündüğümüzde hakikaten büyük bir olay. Yani çünkü artık yeni bir hayat başlıyor. Yani İslam bir medeniyet, bir devlet olma haline tebdil ediyor. Ya Mekke döneminde İslam'ın emirlerini elbette uygulama, Müslümanlar onu uyguluyorlardı, emirleri elbette uyguluyorlardı. Çok sağlam itikada sahip idiler. Fakat bütünüyle toplumsal olarak uygulama noktasında sorunlar vardı. Bu sorunların aşılması, bu engellerin, maniaların aşılması hicrete sebebiyet vermiştir ve hicretten sonraki dönemde bir dönüşüm yaşanmıştır. Artık bu inanca ilişkin, itikada ilişkin meselelerin doğrudan doğruya toplumsal bazda uygulanması söz konusudur. Bu bakımdan hicret fevkalade önemlidir. Yani bir İslam medeniyeti, İslam devlet anlayışı, İslam toplumunun inşası, işte Müslüman pazarının oluşması, iktisadi hayatın oluşması, sosyal hayatın oluşması gibi çok farklı kategorilerde hayata ilişkin pek çok konunun bir değişim süreci yaşadığına tanık oluyoruz. Bu bakımdan hicret önemli. Ama tabii hicret sadece bunu yapmadı. Bakın mesela bir şehrin adını değiştirdi. Yesrib iken hicret ile birlikte Yesrib'in adı Medine-i Münevvere oldu. Ve burada bir toplum inşa edilmiş oldu. Medine-i Münevvere. Medine artık İslam'ın en önemli şehirlerinden birisi haline geldi. İkinci önemli bir şehir haline geldi ve Peygamber Efendimiz burada bir toplum, yeni bir toplum inşa etmeye başladı. Şimdi hem bu yönüyle yeni bir toplum, bir sosyal yapı oluşturması yönüyle hicret önemlidir. Hem de tabii Mekke'deki o yaşanan sıkıntıların, o problemlerin aşılması, onlara tahammül etmek, sabretmek, bir olgunlaşma devresidir Mekke dönemi. Bu dönemde yaşanan sıkıntılar ve bu sıkıntıların karşılığında hicret emrinin verilmesi, Peygamber Efendimizin Hazreti Ebubekir ile birlikte hicrete yola düşmesi, Peygamberimizi ve Hazreti Ebubekir'i keza takip eden Kureyşler hayati tehlikeyle karşı karşıya kalmaları ve bu arada bir kısım olağanüstü haller yaşanması, söz gelimi mağarada saklanmaları ve mağarada istirahat ederlerken, saklanırken bir örümcek ağının orada oluşması vesaire gibi konular ilham verici konulardır. Yani hem Peygamber Efendimiz'i anlama sadedinde hem de bu yolculuğu anlamlandırma sadedinde önemli konulardır. Keza Hazreti Ali Efendimiz'in Peygamberimizin yatağında dostça kalması ve onun emanetlerini ilgililere tevdi etmesi gibi vazifeleri fevkalade önemlidir. Bunlar ilham verici hususlardır.
1: Aslında buyurun. Bahsettiğiniz gibi hocam, bu bahsettiğiniz alt başlıklar çok büyük ana başlıklar olarak tek başına incelenebilir meseleler. İşte hicrette ismi geçen insanlar, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali veyahut sembolik manalar yüklenen işte örümceğin, güvercinin hicret şiirlerindeki görünümü, ifade ediliş şekli. İnsan yola çıkışı noktasında kendisini bulmak, kendisine dair keşif sürecini şekillendirirken hicret de, öyle değil mi, bu gerçekliği kendi hayatımıza yansıttığımız zaman aslında çok ciddi manada sembolik okumalar yapabileceğimiz bir hayat örneği. Hocam, hicrette geçen isimler

0: Hazreti Ebu Bekir'den bahsettiniz, Hazreti Ali'den bahsettiniz. Edebiyatta hangi sembollerle temsil ediliyor veyahut işte güvercin, örümcek?
1: Gerçi sembollere geçmeden önce bir hususun da altını çizmek gerekir sizin vesilenizle. Akrep FM dinleyicileri buna çok aşikar, açıktır yani. Nedir o? İslam edebiyatı, özellikle Türk İslam edebiyatı için söylüyorum. Bütün İslam edebiyatları için böyledir ama Türk İslam edebiyatına daha da önem arz eder. Temelde asıl mihenk noktası, mihver, yani ele alınan asıl mihver, ilham kaynağı Peygamberimizdir. Yani Hazreti Peygamber'den yola çıkarak ciddi, zengin bir edebiyat ortaya konulmuştur. Türk edebiyatında hususen bu böyledir. Yani Peygamber Efendimiz'in hayatı, uygulamaları, insanlarla olan ilişkileri, şemaili, vasıfları, bakışı, insanlara dokunuşu,
0: ana kaynak her zaman
1: meseleleri değerlendirmeleri, bütün bunlar şair için bir ilham kaynağı olmuştur. Evet. Tabu başlangıç itibariyle Peygamber Efendimiz'in bizzat hayatını yaşadığı dönemlerde peygamber şairleri dediğimiz şairler var ve bu peygamber şairleri Peygamber Efendimiz'le ilgili naatlar yazıyorlar. Yani naat diye bir gelenek var. Dolayısıyla peygamber merkezli bir medeniyet, peygamber merkezli bir dil, bir şiir tasavvurundan söz ediyoruz ve bu tasavvurun bir cüz'ü olan hicreti konuşmuş oluyoruz. Yani bir büyük resmi görmemiz gerektiği kanaatindeyim. Onun baştan ifade edilmesi tabii gerekir diye düşünüyorum.
0: Çok güzel bir değerlendirme yaptınız hocam. Aslında hicretname türü bizde siyerden ayrılarak müstakil bir edebi tür haline zaman içerisinde geliyor.
1: Evet.
0: Diğer edebiyat tarihindeki diğer Hazreti Peygamber'in hayatını anlatan veyahut özel dönüm noktalarını anlatan diğer türler de böyle daha sonra müstakil bir edebi tür haline geliyor. Türk edebiyatında veyahut İslami edebiyatta hicretnamenin varlık sürecine dair o zaman nasıl bir değerlendirme yapmak lazım?
1: Şimdi hicret, yani siyerden neşet ettiği şeklinde Türk edebiyatta böyle bir kanaat, böyle bir düşünce vardır. Yani başlangıçta, çünkü hicret siyerin bir konusudur. Evet. Siyerin bir konusu olması hasebiyle başlangıçta siyerin içerisinde ya da mevlid türünün içerisinde veriliyordu. Bazı mevlidlerde Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat'ın da yok ama bazı mevlidlerde ya da Muhammediye tarzındaki eserlerde hicret konusu mutlaka ele alınan bir konuydu. Hı hı. Yani Peygamberimizin hayatını, onun biyografisini anlatan metinlerde bu tür konular elbette verilen mevzulardı. Ancak bir hususun altını çizmek isterim. Naatlarda da başlangıçta, yani müstakil olarak doğrudan doğruya Peygamber Efendimiz'i anlatan, Peygamber Efendimiz'e olan övgüyü anlatan naatlarda da hicreti ilişkin mazmunların kullanıldığına tanık oluyoruz. Yani siz biraz önce sembollerden söz ettiniz. Biz buna mazmun diyoruz. Yani şair mazmunlardan yola çıkarak konuşur. Şimdi burada bizzat hicreti yaşayan, hicretin içerisinde olan bazı şairlerin de, Arap edebiyatı içerisinde söylüyorum, duygularını birer kaside şeklinde sunduklarına tanık oluyoruz. Yani hicretnamenin öncülleri siyerden neşet ederek oluşan metinler değil. Yani Arap edebiyatında özellikle bizzat hicreti yaşayan şairler var. Peygamber Efendimiz'in ashabından olan şairlerin hicreti çeşitli yönlerle tasvir ettikleri metinler var. Bu metinlerin de bilinmesi lazım. Yani biz tamam hicretin, Peygamber Efendimiz'in hicreti, işte mağara, o mazmunlar açısından Hazreti Ebu Bekir'in sıddıkiyet makamıyla anılmasını, Hazreti Ali Efendimiz'in bir dost olarak, dostun sözünü özellikle Fethi Gemihuloğlu'nun hatırlarsak, evet, onu çok güzel söylüyor. Bir dost olarak onun emanetine sahip çıkmasının yanında güvercinin gelip orada bir şey kurması, efendim bir örümceğin ağ kurması meselesi, bunlar tasvir edilmenin yanında orada hicreti bizzat yaşayan şairler de var. Evet. Kişiler de var. Mesela bunlardan bir tanesini hemen hatırıma geldiği için söylüyorum. Yani hafızam beni yanıltıyorsa lütfen dinleyicilerimiz tavsiye ederler. Ebu Sufyan'ın da yakını olan bir zat var. Aynı aileden geliyorlar aslında. Ebu Ahmet. Ebu Ahmet hicret ettiğinde Ebu Sufyan onun evini müsaade ediyor. Bir bakıma evine el koyuyor ve evini satıyor. Yani bir sahabi düşünün ki hicret etmiş, evini kapatmış, kilitlemiş diyelim ve hicret ediyor. Hicret edince geride kalan mallarının birileri müsaade ediyorlar, el koyuyorlar. Bir zulüm var, yani bir gasp söz konusu. Ebu Sufyan o evi

0: satarak borçları varmış, o borçlarını ödüyor. Bunun üzerine Ebu Ahmed'in bir şiiri var. Mealen o şiirde şunu anlatır. Ebu Sufyan'a yani bu yaptıklarıyla akıbetinin pişmanlık duyacağı bir işi yaptığını söyler. Akıbetin mutlaka pişmanlık olacak. Amcaoğlunun evini sattın da elde ettiğin parayla üzerinde birkaç kuruş borcunu ödedin öyle mi diye soruyor mesela. Hı hı. Şiirde bunu söylüyor. Hı hı. Size yemin billah olsun ki insanların Rabbi adaleti adi davranmayı emreder diyor. Taksime buna göre şey yapar diyor. Dolayısıyla siz bir zulüm yaptınız, uzun bir de karşılığı olacaksınız diyor. Yani başlangıç itibariyle yazılan o metinlerin özellikle incelenmesiyle birlikte şunu görüyoruz ki yani hicret eden, o geride mağdur, kendi hikayesini bırakan, çünkü Peygamber Efendimiz de değil mi Mekke'den giderken bir mahzunluk içerisinde, hüzün içerisinde gidiyor. Evet. Ve fetihle birlikte şunu da müjdeliyor hatırlarsak, yani o şeyi anlama açısından Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şerifini hatırlamak lazım. Yani Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur artık. Hicret nedir? Kötü suyu ahlaktan, ahlakı zemimeden, kötü ahlaktan ahlakı hamideye, hüsnü hulka hicret vardır buyuruyor. Bu bakımdan hicretnameler elbette Türk edebiyatı açısından düşündüğümüzde daha çok siyerde, siyer-i nebi tarzındaki eserlerde söz gelimi, ilk siyerimiz Kadı Darir'in siyeri orada ele alınan bir konu iken daha sonraki dönemlerde müstakil olarak yazılan metinler de ortaya çıkmıştır. Evet.
1: Çok değerli bir paylaşımda bulundunuz hocam. Siz tamam. Dersiniz ki şahitlik eden şairler de vardı sürece.
0: Evet.
1: Ve onlar hem tarihsel süreci yansıttılar hem de bir Müslümanın o zorluk içerisinde kendi bireysel gelişimine dair yaşadıklarını da en güzel şekilde yansıtmış oldular. Yani edebi metinlerin veya edebiyatçıların gerçekten tarihsel sürece şahitlik manasında çok büyük bir önemi var. Günümüzde de gençlerin elinin kalem tutması gerekliliği ve olup biteni en doğru şekliyle kaleme alması gerekliliğini de böylece belki dinleyicilerimize hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü kaleme alırken de biraz kendimizi terbiye ediyoruz, düzene koyuyoruz diye düşünüyorum.
0: Evet, çok doğru bir konuya temas ettiniz. Yani yazmak insanı, bendeniz öyle söylüyorum, sağaltır. Yani yaralarımıza merhem olur. Sözümüzü söylerken, yazımızı yazarken aslında önce kendimizi tedavi ederiz. Şimdi orada Ebu Ahmed'in bunu yazması bir bakıma hadiseyi kayda alıyor. O içinde biriktirdiği duyguyu da paylaşmış
1: oluyor. Aktarmış oluyor. Dökerek, evet.
0: Kağıda dökerek ya da şiire dökerek bir rahatlama da elbette söz konusu oluyor ama kayıt oluyor. Yani bugün yaşadıklarımız neyse, şu anda ne yaşıyorsak, bugün düşeceğimiz bir not, bir cümle yarına bir kaynak olacağı gibi bugün içinde bizi sağaltır, iyileştirir diye düşünüyorum.
1: Hocam, divan edebiyatının ana kaynaklarından en önemlilerinden birisidir Hazreti Peygamber'in hayatı, duruşu demiştiniz. Kur'an-ı Kerim ana kaynaklardan bir diğeri. Kur'an-ı Kerim'den yapılan ayet iktibaslarının hicretnamelerdeki işlevi nedir acaba? Orada biz Müslümanların böyle gönlümüze ferahlık veren la tahzen ifadesi mesela beni böyle evet, gündelik hayat Allah'a içerisinde de çok mutlu eder, gönlümü ferahlatır. Bundan bahsederseniz çok memnun
0: olurum. Şimdi tabii yani o ayet-i celile çokça yani zikredilen bir ayet-i celiledir. Yani çünkü orada bir yaşanmışlık var, bir üzüntü var, bir takip var. Orada şeyin üzüntüsü, Hazreti Ebubekir Efendimiz'in üzüntüsü kendi canıyla ilgili değil. Evet. Yani bu yolculukla alakalı peygamberimizin başına sadık dost zaten budur. Bir şey gelebilir düşüncesinde hayır, la tahsen indallaha mana buyuruyor. Tabi hicretle alakalı yani bu iktibas yapıldığı gibi la tahsen doğrudan lafız olarak iktibas yapılıyor. Ama bundan başka yani lafız şeklinde, lafzi olarak la tahsen şeklinde yapıldığı gibi mana olarak da yapılabilir. Üzülme, hak bizimledir. Bu tabi sadece hicretle ilgili değil. La tahsen ayeti celilesi aynı zamanda Yusuf kıssasıyla da alakalı olarak orada da çokça karşımıza çıkar. Yani umudu kesmemek, Allah'tan umudu kesmemek meselesi Yakup Aleyhisselam'ın diliyle bize söylenir. O ayetler çok canlı ama başka ayet-i celileler de var kuşkusuz. Hicretle alakalı Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerin hemen hemen hepsi büyük oranda şairler için ilham kaynağı olmuştur. Şöyle söyleyeyim, yani bizim iktibaslarımız Alim Ağa'nın lafsi iktibasın ötesinde manevi iktibastır daha çok. Söz gelimi Tevbe suresi 20. ayet-i celileyi düşünelim. Yani ayet-i cellede bir müjde veriliyor bu ayet-i cellede. Ellezine amenu ve haceru ve cahedu fi sebilillah diye devam eden ayet-i celile. İman edenler, hicret edenler ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihat edenler Allah yanında pek büyük mertebelere sahiptirler.
1: Hocam bu yaşanan tarihi gerçeklerin mecazi evet. olarak bizim kendi hayatımız içerisinde hani hicret biraz evvel programın başında söylediğiniz şey benim için çok değerliydi. Bireyin şahsın kendi yolculuğuna çıkması, kendisini evet. Bulma yolculuğuna çıkması bu esnada aslında bütün bu ayetleri, hadisleri okuyarak burada bana ne dendi, burada bu bana nasıl nüzul oldu öyle değil mi? Bunları düşünerek evet. aslında yolumuza en doğru rehberi tayin etmiş olacağız. İyi okuma yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sadece tarihsel gerçekler içerisinde değil, kendi hayatım içerisinde de an içerisinde yeniden oluş aslında.
0: Böyle ifade etmek isterim. Yani bu manevi iktibas özellikle bizim şu şairlerimiz, yani ana kaynağımız Kur'an. Kur'an sadece İslam ilimleri için değil, sanatımız için de evet. temel kaynaktır. Hayatımızın mihverini oluşturur. Yani bizim için temel bir metindir. Dolayısıyla buradaki ayetleri doğrudan iktibas etmek yerine bazen şair oradan aldığı ilhamla şiirini söyler. Yani ve o şiiri söylerken bir dizesini, bir mısrasını yazarken onun ilham kaynağı odur. Siz eğer o ayeti biliyorsanız onu görürsünüz.
1: Evet.
0: Şöyle ifade edeyim daha kolay anlaşılsın. Bugün vaaz efendiler çıkarlar ya da bugünkü yazarlar hemen bir konuyu anlatırken bir ayet, bir evet. hadis zikrederler. Bu işin biraz kolaycılığıdır. O asıl olan nedir? Yani asıl sanatkar o ayetten, o hadisten zamanın ruhuna uygun bir şekilde bir mana çıkartır.
1: Evet.
0: Ve o manayı size sunar. Zaten sanat budur. Yani şiir dili de budur. Şimdi Yunus'un bütün şiirlerinin hangi şiirine dokunursanız dokunun, hangi beytine dokunursanız dokunun, Kur'an'a vukufiyetiniz oranında yani eğer orada bir şey görürsünüz. Yani ha şu ayetten, şu hadisten bahsediyor dersiniz. Bu genellikle bizim klasik edebiyatımız, o dönemde oluşan edebiyat böyle bir edebiyat. Yani böyle bir kültürden geliniyor. Üretilen sanat böyle bir sanat. Ana mihverimiz, ana çıkışımız, direğimiz, duruş yerimiz doğrudan doğruya Kur'an'dır. Kur'an'dan aldığı ilhamla çıkıyor. İşte biraz önce okumuş olduğum ayet-i celile bir önceki Ebu Ahmet'in şiiriyle de çok ilişkili. Yani bakın orada malını bırakıyor. Mallarıyla canlı. Bir bakıma hicretle cihattır. Ve büyük bir mertebeye kavuştuğunun farkında. Buna inanıyor yani. Bu inanç hocam. Önemli bir konu. Bu bakımdan her bir beyti, yani sadece hicretname için söylemiyorum, naatlar için söylemiyorum sadece. Sadece Peygamber Efendimiz'in hakkında yazılan şiirler için de söylemiyorum. O edebiyat
1: şairler
0: için de
1: söylemiş olmak için söylemiyorlar çünkü öyle değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Yani derdi var. Bu konuyla
0: evet.
1: ilgili merak ediyor, okuyor.
0: Evet.
1: O kadar dertleniyor ki arkasından bu söyledikleri sadır oluyor. Bunlar ortaya çıkıyor.
0: Evet, yani o yaşamak mesela, tecrübe evet. etmektir. Asıl mesele odur. Yani o hicretin ruhunu hissetmek, o manayı hissetmek, okuduğu Kur'an'dan yola çıkarak, o ayeti celileden yola çıkarak bir mana oluşturmak, hayatını anlamlandırmak. Burada önemli olan hayatın anlamlandırılması meselesidir. Benzeri pek çok ayeti celile hicretle ilgili kullanılıyor, şiirlerimizde kullanılıyor ama tekrar sözün başına dönersek dinleyicilerimizin de dikkatini yeniden toplama açısından evet Allah'tan umudu kesmeyeceğiz. Bir yola çıktık ve umudu kesmeyeceğiz.
1: Hocam,
0: hicret umut yolculuğudur.
1: Eyvallah. Burada galiba 21. yüzyılı insanına şunu da yeniden hatırlatmak gerekiyor. Kardeşliğe çok ihtiyacımız var gerçekten.
0: Dostluk.
1: Evet.
0: Dostluk.
1: Muhacir Ensar kardeşliği bu
0: evet.
1: hicret şiirlerinde yer alan en güzel hikayeler, görünümler, zihinsel yapılanmalar, kalbi yapılanmalar. Bu manada hocam neler söylemek gerekir?
0: Evet, yani şimdi öncelikle Peygamber Efendimiz de Hazreti Bekir Efendimiz'in o çıktıkları yolculuk bize bir ilham veriyor. Bir şeye de dönüşmüş, bir atasözüne de dönüşmüş, hatırlarsın.

0: Yani tamam, herkes kardeşimiz olabilir ama dost ayrı bir şey. Yani
1: Evet.
0: refik başka bir şey, kardeşlik başka bir şeydir. Yani öz kardeşiniz olabilir, baba bir, anne bir kardeşiniz olabilir ama onunla paylaşamayacağınız bazı şeyleri dostunuzla paylaşabilirsiniz. Dostluk birazcık daha farklıdır. Yani bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bugün dosta ihtiyacım var. Ama ikincisi de kardeş olmak ve kardeş bilinciyle kalmayı bilmemiz lazım. Kardeşlik bir hukuk işidir. En temelde hukuk burada söz konusu. Medine'de Peygamberimiz bir hukuk oluşturuyor. Yani başlangıçta ekonomik sıkıntılar var kuşkusuz. Göçte gelen, bütün varlığını, zenginliğini efendim Mekke'de bırakıp gelen ama tecrübesiyle gelen ashab-ı kiram var. Evini, barkını bıraktı, dükkanı bıraktı, hurma bahçelerini bıraktı ama geldi. Bu gelenlerin önünü açmak için bir hukuk uyguluyor. Yani orada dikkat ederseniz Ensar'la kardeşlik, Ensar-Muhacir kardeşliği bir hukuki bir kardeşliktir. Saygıya dayalı, sevgiye dayalı bir kardeşlik biçimidir. Yani eğer hukuk olmazsa, saygı olmazsa kardeşlik de kalıcı olmaz. Kardeşlik hukuku burada önemli. Daha sonraki dönemlerde işte ticaret ahlakı, mülkiyet ahlakı, hukuku yahut ahlakla hukuk baş başa giden bir şey. Bu devam ediyor. Bir de tabii şu da çok önemli. Hicretten sonra yapılan ilk şey bir mabedin yapılması, Mescid-i Nebevi'nin inşası. İkincisi ise hemen yanı başında bu hukuku da kardeşlik hukukunu da tahkim eden bir pazarın oluşması. Yani hicretten hemen sonra yapılan ikinci uygulama pazarın oluşmasıdır. Yani bir Müslüman pazarın, İslam pazarın, Yahudilerin pazarı var. Peygamberimiz Yahudi hukukuna göre orada ticaret yapılması yerine kendi ticari ahlakımızı, toplumsal ahlakımızı icra edebilmemiz açısından bir zemin oluşturmuş oluyor. Hazreti Fahri Kainat Efendimiz. O da nedir? O zeminin temelinde o pazarın kurulmasıdır.
2: Kahve molası.
1: Hocam bu edebi mirasın günümüz insanına gerçekten yardım edecek. Biraz evvel dediniz ya, ben edebiyat hep saltır gözüyle baktım ve değerlendirdim ve hala öyle bakıyorum. Çok büyük bir kültürel mirasımız var, edebi mirasımız var. O saltıcı gücüne galiba, değil mi? Okurun inanarak sarılması ve okuma halkaları belki oluşturarak hicreti daha iyi anlayabilmek için hicretnameleri modern edebiyatta da, divan edebiyatında da, halk edebiyatında da çok güzel örnekleri var. Bana ne diyor diye anlamaya çalışarak, belki küçük halkalar oluşturarak, belki daha da büyüterek kendimizi sağaltmak açısından nasıl faydalanabilirim bu mirastan? Bu gözle okumalar yapmak gerekiyor galiba, öyle değil mi?
0: Elbette, yani çok önemli bu okuma biçimi ama biraz önceki kardeşlik ilgili bir cümlem vardı.
1: Buyurun,
0: bağışlayın, onu söylemem lazım. Kardeşlik bugün çok ihtiyaç duyduğumuz bir konu. Dostluk
1: evet.
0: Çok ihtiyaç duyduğumuz bir konu. Hicret dostlukla çıkılan bir yolculuktur. Yani hicrete Peygamber Efendimiz dostlukla çıkıyor. Çünkü yola dikenler dökenler var. Şimdi Akif İnan'ın bir şeyini, o hicret şairi olarak da hatırlanır biliyorsunuz Akif İnan. Allah rahmet eylesin. Allah Mehmet Akif İnan'dan söz ediyorum. Yoluna dikenler döken ellerin gün gelir görülür hep kuruduğu, çölleri yel gibi aşan süvari, atının ayağı gömülür kuma, ardından düşmanca iş sürenlere örümcek ve kuşlar örer engeli. Şimdi şiirinden bir bölüm okudum sadece. Dostlarımız mutlaka bunu okurlar. Yani
1: not ederler inşallah.
0: Modern Türk şiir içerisinde en iyi anlatanlardan birisi Akif İnan. Yani düşmanlarınız var. Sizin peşinize düşüyorlar. Ama siz dost da yoldasınız. Dost da yoldaysanız korkunuz olmaz. Dost için yoldasınız. Gerçek dost kimdir? Cenab-ı Allah'tır. Allah'ın emrini yerine getirmek için yola çıkıyorsunuz ve yanınızda da güvendiğiniz Sıddık-ı Ekber Hazreti Ebubekir Efendimiz var. Ve güvendiğiniz Şah-ı Merdan Hazreti Ali'ye evinizi emanet ediyorsunuz. Borçlarınızı emanet ediyorsunuz. Emanetlerinizi emanet ediyorsunuz vesaire. Ama Medine'de hemen bir ticari şeyin kurulması, hukukun oluşması, kardeşliğin devamı için, buna çok ihtiyacımız olduğu için söylüyorum. Sizin aracılığınızla söylüyorum. Hicret bilincini elde etmek, şiiri okuyalım elbette, hicretnameleri okuyalım. Hicretten yola çıkarak alacağımız dersi bilelim açısından söylüyorum. O da şudur. Kardeşliği sürdürmenin yolu hukuk ve ahlaktan geçer.
1: Eyvallah.
0: Peygamber Efendimiz uygulamalarla bize o kardeşlik ahlakını öğretiyor ve

0: kardeşlik hukukunu, işte o ticari hukuk olsun, ticari alışverişlerimizde efendim aile hukuk olsun. Böylece bir kardeşlik, bir toplum oluşturuyor. Yani kardeş olmak demek bir toplum olmak, bir millet olmak demektir. O milleti oluşturuyor. Bu hicretnamelerde o millet nasıl oluştu, onun hikayesini de görmüş oluyoruz. Buradan yola çıkarak şunu söylemek isterim. Evet, yani edebiyat sağaltıcıdır demiştik. Siz de ona dikkat çektiniz. Yani sadece bir sanat lafı güzel değildir. Yani maalesef şöyle anlaşıldı edebiyat. Gereksiz laf söylemek olarak anlaşıldı. Edebiyat yapmak deniliyor. Oysa edebiyatta bir şeyi kayda alıyorsunuz. Bir düşünceyi kayda alıyorsunuz. Bir duyguyu kayda alıyorsunuz. Ve bu duygu ve düşünce sizi aşılıyor. Şöyle söyleyeyim Halime Hanım, insan sözle aşılanır. Aşabiliyorsunuz. Yani sadece çocuklara yapılan aşı, sağlıkla ilgili aşıdan söz etme, o da bir buna örnek verebilir ama ağaçların aşılanmasını söylüyorum. Yani ağaçlar aşılanırsa ehlileşir ve verim artar. Bir ağacın verimini artırmak için siz o ağacı aşılamanız gerekir. İyi bakmanız lazım. İnsan da yani ağaç nasıl bir ağaçla, bir verimli bir ağaçla aşılanıyorsa insan da sözle aşılanır. Ve sözle mayalanır. Ağaç kökünden sulanır, insan kulağından sulanır diyoruz. Biz sürekli bunu söylüyoruz. İnsanın kulağından sulanmasını sağlayan şey şiirdir, musikidir.
1: Evet.
0: Yani bir toplumu zaten bozmak istiyorsanız derler ya hani kulağını bozun. Yani ona musiki böyle olumsuz şeyler, duygular uyandıran musiki verin. Yahut da ne bileyim düşünmesini engelleyecek uyduruk sözler söyleyin. Bu toplumu bozarsınız. Yine Peygamber Efendimiz'in yani bu mahalde söylediği bir şeyi de hatırlatarak konuyu bağlamak isterim. Sözde sihir vardır buyuruyor Efendimiz. Sözde sihir vardır. Hikmetli söz gerçek anlamda bir aşıdır. Hikmetli söz gerçek anlamda bir mayadır. Can suyudur. O bakımdan bir sözün peşine düşüyoruz. Hicretnameler o hicretin ruhunu anlayalım diye yazılan metinlerdir. Bunlar gerçekten manen o şeyi yaşadıysa bu şair, o yolculuğun ruhuna sirayet ederek yaşadıysa hakikaten çok da tesirli oluyor. Yani çok etkili oluyor. O bakımdan şiir deyip geçmemek lazım. Şimdi müsaade buyurursanız bu hicret konusunda bir şey okumak da isterim. Var mı öyle bir okuma
1: vaktiniz? Tabii vaktiniz? Lütfen buyurun hocam. Belki de şöyle yapalım hatta. Sizin okuyacağınız bu güzel metinle inşallah selamlarımızı da iletmiş olalım dinleyicilerimize. Programımızı da böylece sonlandırmış oluruz. Hocam değerli paylaşımlarınız için çok çok çok teşekkür ediyoruz. Aslında değindiğiniz her bir konu böyle alt başlıklarla tek tek incelenip üzerine konuşulması gereken meseleler. İnşallah ilham olur dinleyicilerimize. Ama bana kalanlar evvel refik, madet tarik kalıbı.
0: Evet. Ya dost olmak, yol arkadaşı bulmak. Eyvallah. Tabii burada siz ortak okumalardan söz ettiniz. Ben genellikle dostlara Muhammediye okumalarını bu anlamda tavsiye ediyorum. Yani birlikte bir ekip halinde.
1: Toplumumuzun geleneksel okumasıdır aslında hocam. Ben kendi çocukluğumdan bile hatırlıyorum aslında.
0: Evet, Gelibolulu Yazıcızade'nin Muhammediyesi okunabilir. Ben deniz Gelibolulu Yazıcızade'nin bir Muhammediyesinden değildi. Daha kolay anlaşılsın diye, radyodan bizi dinleyen dostlarımız daha kolay anlasın diye. Necip Fazıl'ın Esselam isimli bir kitabı var. Yani o da Muhammediye'den mülhemdir büyük oranda. Ama çağın diline uygun, ruhuna uygun bir şekilde onu yeniden yazmıştır diyebiliriz. Onun hicretle ilgili bir bölümünü, birkaç kıtasını müsaadenizle okumak istiyorum.
1: Buyurun hocam.
2: Kahve molası.
0: Mekke ile Medine arası yollar. Çizik çizik hasret yarası yollar. Vardığı her nokta yine başlangıç. Git gide Allah'a arası yollar. Mekke ile Medine arası yollar. Bu çıplak yollarda ne in ne de cin, yalnız iki çift nurdan güvercin, bunlar iki dostun ayakları ki, yolları göklere bağlayan perçin. Bu çıplak yollarda ne in ne de cin. Hicret, yurt dışında aranan destek, dava sahibine öz yurdu çöstek. Merkezi dışarıdan sarmaktır murat, merkezin çevreden fethidir istek. Hicret, yurt dışında aranan destek. Ufukta varılmaz gayeden haber, o ki eteğinde ufuk ve gaye, o ki gaye insan, ufuk peygamber, insan koşar, ufuk kaçar beraber. Ayakta Medine Müslümanları, İslam'ın yardımcı kahramanları, Resuller Resulü uğrunda feda, malları, canları, hanımanları, ayakta Medine Müslümanları. Evet, yani hicret, Medine Müslümanlarının o kucak açışı ve ayakta büyük bir heyecanla bekleyişi, Fela'al Bedru Aleyna ilahileriyle karşılamalarını da beraberinde getiren bir şey. Yani Medineli o ensar bu kabul içerisinde olmasaydı, bu biatlar, bu kabuller olmasaydı, belki de başka bir yer aranacaktı. Yesrib değil de başka bir yer Medine olacaktı. Ama ne kadar kutlu bir şey olmuş ki bugün Ensar diye biz onları anlıyoruz ve ne kadar kutlu bir geleneğin çocuklarıymış ki o insanlar, ne kadar asil ve soylularmış ki muhacirleri kucakladılar ve orada büyük bir medeniyet, insanlık için büyük bir mana neşvülema bulmuş oldu. Büyük bir ulu çınar oradan atılmış oldu, tohum orada atılmış oldu ve bütün bir insanlığı kuşatmış oldu. O bakımdan hicret bir mananın peşine düşmektir, gitmektir. O mananın öncüsü olan Hazreti Fahri Kainat Efendimiz'i ve onun yol arkadaşı Hazreti Ebubekir Efendimiz'i ve onun sadık yaranından olan Hazreti Ali Efendimiz ve diğer ashab-ı güzini, muhacirini ve ensarı aşkla, muhabbetle selamlıyorum.
1: Hocam, değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum efendim, sağ olun.
1: Ve programımızı burada sonlandıralım. Selam ve dua ile efendim.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.

zamanını şu anda nasıl değerlendiriyor, nasıl geçiriyor, Allah'ın rızasına uygun mu şu andaki yaptığı işler, bulunduğu yer, efendim iştirak ettiği faaliyet Allah'ın rızasına uygun mu diye düşünmesi lazım. Ve tabii Allah'ın rızası neyse onu yapmaya dönmek. Allah'ın yapmadığı bir iş üzerindeyse, sevmediği bir, yapmayın dediği bir iş üzerindeyse onu da hemen bırakmak gerekir. Yani gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri, amali, efali yapmaktır. Sevmediği işleri de bırakmaktır. Zikirden murat da, Allah'ı anmaktan, hatırlamaktan murat da budur, itaattir. Yani Allah'ı zikredecek, efendim, yani hatırında tutacak ama hatırına getirecek ama hatırına getirdiği halde ona isyan etmeyecek. Hatta hem Allah hatırında, hem Allah'ın efendim kendisini gördüğünü biliyor, hem Allah'ın kendisini hesaba çekeceğini biliyor, hem de günah üzerinde devam ediyor. Bunun kıymeti yok. Onun için bir insan eğer elinde tesbih olsa, la ilahe illallah veya Allah demekte olsa bile o anda günah üzere, kötü bir yol üzere, yanlış bir iş üzere ise Allah'ı zikretmiyor demektir diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Yani zikirden de murat Allah'ı hatırlayıp Allah'a itaat etmek, rızasını kazanacak işleri yapmaktır. Onun için içinde bulunduğumuz zaman en önemli zamandır, sahip olduğumuz zamandır. Mazi geçmiştir, elimizden kaçmıştır. İstikbal ya gelir ya gelmez. Önümüzdeki zamanı bilmiyoruz. Kaç sene yaşayacağımızı bilmiyoruz. Seneyi bırakalım, kaç saat yaşayacağımızı bilemeyiz. Kaç dakika yaşayacağımızı bilemeyiz. Efendim, şairin Yahya Kemal'in dediği gibi, hani bir tel kopar ahengi ebediyen kesilir dediği gibi, birden hayatın ahengi ebediyen kesilebilir. Tel kopup, yani insanın eceli gelip vadesi yetip bitebilir.

Çok önceki uygarlıklarda bugüne kıyasla oldukça sistematik kabul edilecek takvimler söz konusudur. Mesela eski Mısır'da bir sene 12 ay her biri 30 gün olmak üzere toplam 360 günden oluşur. Buna 5 gün ilave edilir. Gerçek güneş senesi Mısır takvimine göre 6 saat daha uzundur. Bu durum Mısırlılar tarafından bilinmektedir. Buna karşın onlar bunu bir problem olarak görmemişlerdir. Takvim hesaplamalarından bağımsız olarak gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'un döngüsel olarak ortaya çıkması Mısırlılar için oldukça anlamlıdır. Mesela bu yıldızın görünmesiyle Nil Nehri'nin yakında taşacağını tecrübeyle öğrenmişlerdir. Mısırlılar bu gibi önemli olaylarla takvim arasında doğrudan bir ilişki kurmadıklarından takvimlerini yenileme ihtiyacı da duymamışlardır. Mısır takviminin yanında Babil ve Musevilerin takvimi de Gregorian takvimin öncülleri olarak kabul edilebilir. Musevi takvimine göre en önemli zaman birimi haftadır. Haftayı zaman birimi olarak kullanan uygarlık M.Ö. 3. yüzyılda Babillilerdir. 7 sayısı Ön Asya'da kutsal olarak kabul edilir. Babilliler haftanın 7 gününe çok ilginç bir biçimde 7 gök cisminin adını vermişlerdir. Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn. 7 günlük hafta anlayışı M.Ö. 3. yüzyılda Museviler tarafından da kullanılmaya başlanmış, haftanın günleri cumartesiye kadar yani Şabat'a kadar numaralandırılmıştır. Son 1000 yılda mevcut takvim sisteminde birçok reform yapılmış. Eskiler yenilerle değiştirilmiş. Bazen günler eksik kabul edilmiş. Bazen artık günler oluşmuş. Bazen de dönemler farklı ölçütlere göre değerlendirilmiştir. Bu bağlamda sadece hafta zaman birimi kendini hemen hemen bütün takvimlerde korumuştur. Hafta yaklaşık 2000 seneden beri zaman birimi anlamında değişmeden kalabilmiştir. Eski Roma'nın kullanmış olduğu takvimde başlangıç olarak Roma'nın kuruluşu kabul edilmiştir. Buna rağmen senelerin sayılması sırasında Roma'nın kurulmasına rakamsal olarak bir değer verilmediğinden dolayı takvimin başlangıç tarihi tam olarak tespit edilememektedir. Sene isimleri genel olarak o dönemde iktidarda olan kralın ismini atıfla verilen eski Roma takviminde hesaplar ay yılına göre ayarlanır ve sene 10 aya bölünürdü. Bu takvimdeki ay isimleri Martius, Aprilis, Maius, Junius, September, Oktober, Novemberi, Juniarius, Februarius ve Quintilis'tir. Bu takvimde Musevilerden farklı olarak haftanın başlangıç günü pazar olarak kabul edilmiştir. Bu zamandan beri pazar günleri dirilmenin hatırlanması olarak Hristiyanların kutsal günü olarak kabul edilmiştir. Bunlardan başka Çinlilerin, Budistlerin, Kıptilerin, İranlıların ve Bahailerin kendilerine has birer takvimleri varsa da Gregorian takvimi tüm dünya ülkeleri tarafından kabul görerek kullanılmakta olup uluslararası ilişkiler, ticaret, kültür ve sanat faaliyetlerinin ortak takvimi haline gelmiştir. Sözlük diliyle doğrultmak, düzeltmek, değerini belirlemek anlamlarına gelen takvim kelimesi terim olarak bir olayın belli bir başlangıca göre akıp giden zaman içerisindeki yerini, boyutlarını verme ve bunu veren belge demektir. Söz konusu boyutlar yıl, ay, gün sayısı ve gün adı şeklinde belirlenmiş olduğundan takvim, kısaca zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur denilebilir. İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak güneşi ve ayı kullanmışlardır. Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşünü esas almışlardır ki bu süre 365 gün ve 6 saattir ve bu şekilde oluşturulan takvimlere de güneş takvimi denilmektedir. Ayı kullananlarsa ayın dünya etrafında 12 kez dönmesini 12 çarpı 29,5 eşittir 354 günü esas almışlardır. Bu şekilde oluşturulan takvime de ay takvimi denilmektedir.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Efendim, yeni bir programdan hepinize merhabalar. Bugünkü programımızda da konuğumuz klinik psikolog ve psikoterapist Sabahattin Ertuğ Beyefendi ve kendileriyle mutluluk ve huzur kavramlarını konuşacağız. Mutluluk ve huzurun ayrışan ve örtüşen yanlarını konuşacağız. Aynı zamanda insanın varoluş anlamı ve bununla beraber bu anlamda mutluluk ve huzur ilişkisinin varoluş anlamımıza katmış olduğu etkileri de konuşacağız. Sabahattin Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, teşekkür ederim.
1: Nasılsınız, iyisiniz?
2: İyiyim, siz de iyisiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Evet, mutluluk ve huzur sanıyorum tüm insanoğlunun aradığı kavramlar mı diyeyim, duygular mı diyeyim, siz bize daha ayrıntılı bir şekilde detaylandıracaksınız. Hepimiz mutluluğun, huzurun peşinden koşuyor muyuz ya da mutluluk ve huzur bizim peşimizden koşmamız gereken, zaten bize eşlik etmesi gereken duygu mu, bunu da konuşuruz. Farklarını, örtüşen ve ayrışan yanlarını ve insanoğlunun varoluş amacında mutluluk ve huzur arayışı var mı ya da başka etkiler de mi var buna katkı sağlayan, konuşuruz. Ama dilerseniz öncelikle psikolojide mutluluk ve huzur kavramı nasıl tanımlanıyor? Bununla başlayalım, sonrasında devam edelim. Buyurunuz.
2: Şimdi mutluluk ve huzur aslında bütün insanların peşinden koşmuş olduğu ama yakalayamadığı iki tane kavram. Hani mutluluk peşinden koşarken bir mola verin ve mutlu olun denir. Dolayısıyla mutlu olmak nasıl bir şey? İnsan mutluluğu dışarıda aradığı sürece peşinden koşar ama bir türlü yakalayamaz. Çünkü mutlulukla anlık tatminler arasında bir karmaşa var ve insanlar aslında orada bu illüzyonu yaşıyorlar.
1: Nedir mutluluk peki hocam? Niye biz mutluluk diyoruz? Neler neler olursa bunun adı mutluluk oluyor.
2: Şöyle, hani içgüdülerimizin tatmini sonucu hissetmiş olduğumuz hisler bizi mutlu ederler. Bugün batıya baktığınız zaman make love der. Aşka, sevgiye. Yani sevgi yapmak. Dolayısıyla aslında hani içgüdüsel bir ihtiyacını giderdiğinde mutlu olduğunu hissediyor, düşünüyor. Yani içgüdüsel ihtiyaçlarımızın tatmin olmasıyla hissetmiş olduğumuz duyguya kimileri mutluluk diyor. Fakat mutluluk aslında

0: bu kadar basit bir şey mi? Ona bakmak lazım. Aynı zamanda da huzur dediğimiz başka bir unsur daha var. Ben şöyle tarif ediyorum. Mutluluk daha ziyade ilkel beynimiz olan aslında bağırsaklarımıza hitap ediyor. Huzur ise insanın kalbine hitap ediyor. Arasındaki ayrıştırıcı fark bu. İnsan içgüdüsel ihtiyaçlarını tatmin ettiği sürece mutlu, fakat kalbini tatmin etmiş olduğu sürece de huzurlu olur. Hatta Amerika'da yapılan bir araştırma var mutluluk üzerine. İnsanlara sormuşlar, hani ne sizi mutlu eder diye, 30 senelik bir araştırma, sizi ne mutlu eder ve mutlu ettikleri hayallerini, amaçlarını kişiler söylemişler. Daha sonra da o amaçlara, o hayallere ulaştıktan sonra da ne hissettiniz diye sormuşlar. Yani ben şu diplomayı alırsam mutlu olurum, evim olursa mutlu olurum, evlenirsem mutlu olurum gibi. Fakat arabaya sahip oldum, oldum. Ne oldu? O an iyi hissettim, sonra geçti. Evlendim, mutlu oldum, sonra geçti. Yani bunun sonucunda şöyle bir rapor ya da şey ortaya çıkıyor. O da insanlar sahip olmak üzerine kurdukları hayaller gerçekleştiğinde, bunları mutluluk olarak adlandırıp peşinden koşarken, bu araştırma bunun anlık tatminler olduğu. Dolayısıyla mutluluk anlık tatminler diye de iki ayrı başlık ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Yani sahip olmak üzerine kurduğumuz hayaller gerçekleştiğinde biz mutlu olacağımızı zannediyoruz. Fakat onlar anlık tatminler oluşturuyor. Bu anlık tatminler de uzun vadede insanlara zarar veriyor, hasta ediyor.
1: Huzurun o zaman tanımına geçmeden bir ara soru sorabilir miyim? Mutlulukla ilgili anlık tatminlerse, o zaman uzun vadede mutluluğu koruyup mutlu olma gibi bir şey var mıdır
0: Tabii
1: hocam?
0: ki. İşte burada da, işte bu araştırmada yine bu da ortaya çıkmış. Yani sahip olmak üzerine, almak üzerine, almak, tüketmek üzerine amaç hayaller kurup da onlara sahip olduğumuzda aslında anlık tatmin olup uzun vadede mutsuz oluyoruz. Fakat karşılığını uzun vadede bekleyerek ya da karşılık beklemeden yapmış olduğumuz işler ve bununla ilgili kurduğumuz hayaller de bizi mutlu ediyor.
1: Neler mesela? Örneklerseniz.
0: Sadaka ömrü uzatır denir ya, işte insanlara yardımcı olmak. Yani herhangi bir şey almadan bu dünyada yaşıyorum ve bir işe yarıyorum hissiyatı ile yaşayan insanlar mutlu olurlar. Ya da hani bir dünyanın en zenginlerinden bir tanesinin bir cümlesi var. Der ki, para kazanmak için çalışanlar fakir olurlar, paranın kölesi olurlar. Fakat ideallerinin peşinde koşanların da para kölesi olur.
1: Güzel bir ayrım. Evet.
0: Dolayısıyla bir ideali, bir amacı, uzun vadede bir amacı olan insanlar, o amaç uğruna çalıştıklarında, hizmet ettiklerinde ise mutlu olurlar. Burada bir şeye sahip olmak değil, almak değil, vermek. Almak anlık haz, anlık tatmin, mutsuzluk getirirken, vermek ise aslında bir şekilde sözle, gülümsemeyle, bir selamla ya da maddi manevi anlamda sosyalleşmeyle verilen şeyler de insanı mutlu ediyor.
1: Demek ki biz kalıcı mutlulukla geçici mutluluğun ayrımını çok iyi yapıp hayatımızdaki aradığımız o mutluluk arayışını inşallah konuşacağız. Doğru yerlerde aramanın önemi karşımıza çıkıyor. İlkel duygular dediniz hocam. İlkel duygularımızı tatmini sonucunda elde ettiğimiz duygu durumuna mutluluk dediniz buna.
0: Hislerine mutlu
1: Hislerine.
0: olarak
1: Evet,
0: düşünülüyor.
1: evet.
0: Yani nedir bunlar?
1: Evet,
0: Açlık, insan yemek yediği zaman mutlu oluyor.
1: Mutlu olur.
0: İkinci en güçlü içgüdülerden bir tanesi cinsellik. Üçüncüsü susuzluk. Ondan sonra işte sevilme ihtiyacı, güven ihtiyacı, aidiyet ihtiyacı ve bir kimlik dediğimiz aslında en tepede bir var olma ihtiyacı.
1: Sahip olma burada nerede peki? İlkel duygularımızın
0: Yemek
1: tatmini demiştiniz.
0: işte kimlik, kendisini değersiz hisseden insanlar mevki makamlarla, almış olduğu
1: Mal mülkle
0: mal
1: ya da.
0: mülkle,
1: Evet.
0: arabalarla kendilerine bir
1: Mutluluk.
0: Mutluluk ya da o kimlik içerisinde bir mutlu olacağını düşünüyorlar.
1: Evet.
0: Yani aslında güçlü olma ihtiyacı. Hani bir şey var, hocanın bir hikayesi var. Köyün bir tanesinde bir düğün olacakmış. Hocayı çağırıyorlar vaaz etmesi için. Hoca da kabul ediyor o gün gelmesi. Para alacak mısınız diyorlar. Yok, almayacağız diyor. O gün geldiği zaman da hoca diyor ki, bakın diyor, ben gelip orada

0: konuşurum diyor. Güzel de bir konuşma hazırladın. Ama ben size para almam dedim ama bana eğer bir kese altın vermezseniz ben o konuşma yapmam diyor. Tabii muhtar şaşırıyor. Panik halde gidip bu parayı topluyorlar. Altınları topluyorlar, hocaya veriyorlar. Daha sonra hoca çıkıyor, güzel bir vaaz ediyor. Ondan sonra indikten sonra da çıkarıp altınları muhtara veriyor. Git kimden aldınsa onlara geri ver diye. Hocam diyor iyi misiniz, niye bizi bu kadar uğraştırıyorsunuz deyince diyor ki insanlar diyor para verdikleri için diyor dikkatle dinlediler. İkincisi işte mutluluk burada. İkincisi o sahip olmak. İnsanın diyor cebinde bir kese altında konuşması da bambaşka oluyormuş diyor.
1: Ya evet.
0: Hani
1: Çok
0: şimdi
1: güzel bir aslında
0: dolayısıyla
1: anekdot,
0: aslında insanlar da aslında altındaki arabalarla, kıyafetlerle, markalarla, mevki makamlarla orada otururken aslında hani orada olunca mutlu olacaklarını zannediyorlar. Mevki makamlarla adam olacağını, mutlu
1: evet.
0: olacağını düşünüyorlar. Fakat işte aslında bu dünyanın en büyük illüzyonu da bu. Somut bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünyada bir şeyleri somutlaştırmaya çalışırken yani burada şu var. İnsan maddeye ne kadar fazla önem verirse manadan uzaklaşıyor. Mutluluk ve mutsuzluk demiş olduğumuz şey de insan maddeye deden ne kadar uzaklaşırsa huzura doğru giriyor.
1: Ne güzel, huzurla da ilgili giriş
0: Evet.
1: yapmış olduk. Evet.
0: Yani aslında gerçek mutluluk hani biraz daha bizim psikolojide şey vardır. Hani içgüdüsel ihtiyaçlarımız o ilkel beynin sembolik olarak karşılığı karındır. Yani dolayısıyla artık bu bizim içgüdülerimize hitap eden ve onlar tatmin olunca hissetmiş olduğumuz şeyi biz mutluluk olarak algılıyoruz ki aslında o sadece 3 dakikalık, 5 dakikalık anlık zevkler. Şey bunlar aslında işte bize de en büyük sıkıntı veren
1: Veren
0: şeyler de
1: onlar.
0: bunlar.
1: Evet.
0: Biz bunları yaparak mutlu olacağımızı zannediyoruz ama bunları ne kadar çok yaparsak o kadar çok
1: Tam tersi.
0: mutluluktan ve huzurdan uzaklaşıyoruz.
1: Uzaklaşıyoruz, evet.
0: Mutluluk dediğimiz zaman biraz daha bizim bedensel ihtiyaçlarımız, zihinsel ihtiyaçlarımızla ilgili. Huzur dediğimiz zaman da biraz daha kalple ilgili olan şey. Kalp. Şimdi normal psikolojide maalesef batıdan aldığımız için hani id, ego ve süper ego vardır. Yani id sembolik olarak bağırsaklarımızı, ego bizim işte neokorteks alanını, süperego da daha çok bizi çevreleyen toplumsal kuralları temsil eder. Fakat burada kalp yok. Modern psikoloji hep kalbi ihmal etmiş. O yüzden aslında
1: Onun sebebi nedir peki?
0: çünkü kalp daha ziyade soyut olan, daha ziyade hani bilimi somutlaştırmak isterken veriler daha çok kanıta dayalı olması gerekiyor ya, somut olması gerekiyor. Kalp daha çok soyuttur. Kalp maneviyatı temsil eder. İşte nedir? Benim kalbim temiz denilince insanlar Allah'la arasında kurmuş olduğu ilişki. Benim yapmış olduğum yani bedensel anlamdaki işte size göre hoş olmayan, günah olan şeyler pek ilgilendirmez. Ben kalben Allah'a bağlıyım. Oradan Allah'la yani işimi görebiliyorum hani diyorlar insanlar. Dolayısıyla kalp daha çok soyut olduğu için de çok fazla hani kalple duygu odaklı çalışan psikologlar oluşmuş. İşte hani Erich Fromm gibi,
1: Evet.
0: Alfred Adler gibi. Fakat onların da literatürde çok fazla yer verilmemiş.
1: Yer
0: Çünkü
1: verilmemiş,
0: bilimsel
1: evet.
0: anlamda daha çok
1: Somut
0: popüler
1: verileri yok.
0: olan,
1: Evet.
0: daha çok işte belki tüketim sistemine hizmet etmediklerinden dolayı kalbe çok fazla önem verilmiyor. İnsan hani insanların kalpleri huzur buldukça, maneviyatı arttıkça insanlar maddeden uzaklaşırlar. Maddeden uzaklaşınca da ekonomik sistem dönmez. O yüzden de insanları daha çok ekonomik sistemi döndürmek için maddeye doğru yönlendirip daha çok maddesel şeyler popüler hale getiriliyor ki insanlar da onun peşinden koşarken mutlu olacağını zannediyorlar ama hepsi aslında
1: Yanılsama.
0: mutsuzluk
1: Evet.
0: uçurumunda
1: Şimdi varoluş amacını da insanoğlunu konuşalım istedik. Mutluluk ve huzur tabii ki ana
0: boğuluyorlar.
1: çatı konumuz. İnsanoğlu doğuştan mutluluğu ve huzuru getiriyor mu? Ya da bu yolda bulunan bir şey mi? Yaşam yolculuğunda bulunan bir şey mi?
0: İnsanoğlu aslında hani fıtrat üzerine dünyaya gelir ve geldiği zaman da insanoğlunun en özü doğduğu zamandır. Çocukluk döneminde baktığınız zaman işte dünyanın en mutlu, huzurlu insanları kim?

0: Nedir? Çocuklardır. Bugün aslında insanlar mutluluğu çocuklardan eğer öğrenirlerse mutlu olabilirler. Çünkü hesapsız, kitapsız, sadece hani sevgiye dayalı bir şey olduğu için çocukluk dönemi ayrı tutulur. Tabii ki insanın özünde bu vardır. Hani insanlar mutlu doğarlar, mutlu yaşarlar. Daha sonra bir şekilde toplumsal öğretilerle de mutsuzlaştırılırlar. Hani Kızılderililerin bir atasözü var. Onların der ki, içinizdeki sesin kıymetini, daha doğrusu arasındaki farkı iyi yapın. Zihinden gelen sesler toplumsal öğretilerdir. Zihin, hesap kitapla olan şeyler. Kalpten gelen ses ise sonsuzluğun sesidir. Şimdi çocuklara ayan olur deriz. Yani çocuklar daha fazla sonsuzluğa daha yakın oldukları için, oradan geldikleri için onlar çok daha mutlu olurlar. Biz daha sonra mutlu olmak için öğrenmiş olduğumuz, mutlu olmak için aslında sürülmüş olduğumuz bir rekabet var, bir yarış var. İşte bir şey olmak anlamında. Hani olmak ya da olmamak diyor ya, aslında olmak. Hep bir şey olmak peşinde koşarken, doktor olmak, mühendis olmak, avukat olmak, psikolog olmak, zengin olmak, olmak peşinde koşarken aslında insan nereden uzaklaşıyor? Kendi özünden uzaklaşıyor, kendi fıtratından uzaklaşıyor. Belki mevki makamları oluyor ama kendi özlerine uzak oldukları için de mutsuz oluyorlar. O yüzden aslında psikolojinin en büyük konularından bir tanesi nedir? İçindeki çocukla barışırsan mutlu olabiliyorsun.
1: Yani elde ettiğin makam, mevki, mal, mülk, para değil seni mutlu edecek olan içindeki
0: Fakat bize
1: çocukla. Evet.
0: inandırmışlar.
1: Tüketim toplumu olmamızın ve tüketim toplumunun getirdiği beraberinde ne kadar çok tüketirsen o kadar mutlu olursun. Ne kadar şeye sahip olursan o kadar mutlu olursun ve değerlisindir
0: Evet, yani
1: kavramı
0: şöyle,
1: yüklendiği için.
0: mutlulukla huzur arasındaki
1: Evet, en büyük
0: farkı
1: fark
0: şöyle
1: belki.
0: yaparsak,
1: Evet.
0: insanlar bir şeylere sahip olmak için mutluluğun peşinden koşarlar. Sahip olduğu şeylerden vazgeçtiğinde de huzur yolculuğuna doğru ilerlerler. Huzurlu olmak için hani vermek
1: Evet,
0: lazım.
1: burada
0: Aynı
1: fedakarlık ve vermek
0: zamanda
1: var. Evet.
0: kalbe hitap etmek lazım. Kalple ilgili, sevgiyle ilgili.
1: Huzuru da biraz
0: Sevmek,
1: konuşalım mı? Evet, daha iyi.
0: koşulsuz sevgi. Şimdi
1: Evet.
0: huzur demiş olduğumuz aslında biraz da kalbin konusudur.
1: Hı.
0: Hani kalpler ancak Allah'ı zikretmek ile huzur bulur. Dolayısıyla zaten hani bizim literatürümüzde, hani dinde kalp Allah'ın mekanıdır. Dolayısıyla aslında sonsuzluğun sesine ne kadar eğer kulak verirseniz, zihninizi ne kadar çok susturursanız, iç huzurunuza o kadar yaklaşırsınız.
1: Aslında insanın o zaman kendisiyle ilgili muhatap alması gereken yer kalbi, zihni değil.
0: Kendisi,
1: Evet,
0: kendi
1: kendi
0: özü.
1: özü. Evet.
0: Yani ben kimim sorusuna, varoluşta ben kimim sorusuna cevap verdiğimizde, hani insan aslında üç katmandan oluşuyor aslında. Birincisi o gerçek katman demiş olduğumuz bizim nefsimiz.
1: Hı.
0: İkincisi ego demiş olduğumuz aslında olmak istediğimiz, olduğumuzu zannettiğimiz kendimiz. Üçüncüsü de bizden olmamızı istenen, beklenen bir ben algısı var. Dolayısıyla genelde mücadele hep bu ikisi arasında. Yukarıda birileri bizden bir beklenti içerisine giriyor. Ya da bizi bir yerlere çekiyor. Mevkiler, makamlar, arabalar, telefonlar, ondan sonra işte yeni evler, akıllı evler. Bütün bunların peşinde ne yapıyoruz? Borçlanıyoruz. Onlara sahip olmak üzerine. Sahip olduğumuz zaman ne oluyor aslında? Evet, bir ev aldık, 20 sene borçlandık ama 20 sene boyunca mutsuzuz aslında. Diğer taraftan baktığımız zaman hani ben kendimle ilgili, eğer insanlar bana değer veriyorlarsa, arıyorlarsa, saygı duyuyorlarsa kendimi iyi hissediyorum. Eğer yalnız kaldığımda, kimseler bana selam vermediğinde, bir yerde beni yok saydıklarında ise mutsuz oluyorum. Yani burada şu var, hani sevilmenin peşinden koşmak ya da sevginin peşinden koşmak. Sevgi demiş olduğumuz şey eğer koşulsuz bir şekilde olursa, koşulsuz bir şekilde olursa bu huzura götürür. Eğer koşullu bir şekilde seversek, şuyum olursa, buyum olursa, o bana bunu yaparsa, şu kişiyle görüşürsem gibi ve koşullu bir sevgiyle etrafla bağ kurarsak da, o da biz aslında mutlu olmak adına mutluluk ve mutsuzluk böyle hani birisi, hani sevdiğim birisiyle beraberim, bana karşılık verdi, beklentilerime karşılık mutlu etti beni.

0: Ama uzaklaştı. Artık bana selam vermiyor. Bana değer vermiyor. Mutsuzum. Bir söz vardır. Hani denir ki insanların açlık öldürmez. Alışmış oldukları tokluk öldürür diye bir şey vardır. Şimdi biz de burada aslında alışkanlıklarımız da var. Yani ihtiyaçlarımız var. İhtiyaçlarımız sadece yemek içmenin dışında sevme, sevilme ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, değer görme ihtiyacı. Hep bunlar mutlulukla ilgilidir. Fakat eğer burayı aşıp da aslında biraz daha bu dünyadaki yaşam amacımızı, var olma amacımız üzerine yola çıkmış olduğumuz zaman bu sefer de aslında huzura doğru hani adım atmış oluruz. İnsanın kendi içindeki özüyle buluşup aslında o özüyle barışık olduğunda ve bu dünyadaki yaşam amacını keşfetme yolunda bir yolculuğa başladığında huzur yolculuğu başlamış olur. İç huzur demiş olduğumuz. Yani iç huzur dışarıyla bağımızı ne kadar çok kesersek o kadar huzura doğru gitmiş oluruz. Ve dışarıdaki kavgalarımızı da ne kadar çok artırırsak o zaman da aslında mutlu olmak için, bir şeylere sahip olmak için bir kavga içerisinde mutlu olmaya çalışırız. Hatta denir ki hani işte mutluluk dışarıda aranan bir şey gibi görünür ama insan mutluluğu içinde bulur. Mutlu olmak için insanın kendisinden başka kimseye ihtiyacı yoktur.
1: Ve mutsuz olmak için de belki de değil mi? Kendi kendini ama, mutsuz eden de insan aslında. Beklentileri yüksek işte olduğu için
0: burada
1: belki
0: ne giriyor devreye? Hani evet. Hadis-i şerifte buyuruyorlar ki iki cihan bir araya gelmiş olsa hani insanın kendisine vermiş olduğu zararı veremez. Evet. Hani denir ya düşüncelerinize dikkat edin, duygularınız olur. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınız olur. Onlara dikkat edin, alışkanlıklarınız olur. Ona da dikkat edin, karakteriniz olur. Ona da dikkat edin, kaderiniz olur. Dolayısıyla aslında bir nebze insan kendi kaderini, kendi mutluluğunu algılarıyla aslında kendi kendine oluşturuyor. Hani acı yoktur, bakış açısı vardır deriz. Bu hayata nereden bakıyorsanız, bakmış olduğunuz açıda ne varsa onu görebilirsiniz. İnsan eğer korku ve aslında ne kadar korkuları varsa, hani ne kadar korkuları varsa o korkularından emin olmak için onlara karşı ne kadar kendini güvenli hissederse aslında kişi mutlu olduğunu düşünüyor. Ama insan ne kadar çok severse ve ne kadar korku ve sevgi, güven içerisinde, sevgi içerisinde ise o kadar da aslında huzur arayışına giriyor. O yüzden insanın hani güvenlik anlamında eğer ki ihtiyaçlarını gidermişse, daha sonra açlıkla ilgili sorunlarını gidermişse ve bu sefer hani buradaki kişi ne yapıyor? Ölmedim, bugün de ölmedim. Sabah uyandığım zaman da hani bu gece, bugün aslında belki sabaha çıkmayan binlerce insan varken ben sabah uyandım deyip de güzel bir nefes alan insan mutluluğu kendi içinde oluştururken diğer taraftan uyandığı zaman bugün de yine sabah oldu, bugün de yine işe gideceğim, bugün de yine gidip bu patronun hani ondan sonra veya işte oradaki iş arkadaşlarımın suratını çekeceğim, bugün de insanlığa hani tahammül edeceğim, dışarıya tahammül edeceğim diye kalkıp da güne başlayan insan zaten mutlu olamaz.
1: Bakış açısını değiştirmek
0: İnsanın
1: lazım galiba.
0: İnsanın kendisiyle, evet, kendisiyle alakalı bir şey. Alakalı. Mutluluk da, huzur da insanın kendisiyle ilişkisidir. Mutluluk biraz daha kişinin düşünceleriyle ilgili. Yani huzur ise biraz daha insanın aslında huzur başka bir şey. Evet. Huzur daha
1: nasıl
0: ziyade
1: bir şey hocam?
0: Manaya hitap eden yani kalbini iyi hissettiren kalbi.
1: Peki kalbi neyle doldurmalıyız ki huzurlu olmalıyız ve bu, bize bu kalıcı bir huzur getirsin?
0: Yani kendini bilen Allah'ı bilir dediğimizde aslında burada insan kendisini bildiğinde işte kendi özünde. Yani şöyle söyleyeyim, eğer sembolik olarak bunu anlatmak gerekirse bunu ben terapilerde de hani kullanıyorum. Her insanın özünde hani bir nur topu vardır. Yani düşünün ki nasıl ki dünyanın bir güneşi var ve o güneş her zaman orada olmasına rağmen dünyanın dönüşüne göre gece ve gündüz oluşuyor. Ya da işte dünyadaki oluşan o hareketlerle beraber bazen o güneşin önünü kara bulutlar kaplıyor ve insanlar da o belde güneşten uzak duruyor. İnsanlar da öyledir. Her insanın içerisinde bir güneş vardır. Fakat o insanın içindeki özün etrafını böyle sarıp sarmalamış kaygı, korku,

0: Bazıları barışamıyor. Özde barışmak nasıl bir şey? Onu sormak isterim. Nasıl yapabiliriz bunu? Mümkün müdür?
1: Özde barışmak için aslında insanın kendi içine doğru bir yolculuk yapması lazım. Bugün baktığımız zaman
0: nasıl yapılır bu mesela?
1: bugün insanlar hani şu anda 21. yüzyıldayız, kuantum yüzyılındayız. Özde barışmanın yolu önceden bir yavaşlamayla başlar.
0: Evet.
1: Bir durması lazım. Biz o kadar çok koşuyoruz ki her şeyin peşinden. Hani o koşarken arıyoruz. O insan koşarken zaten dikkat o kadar çok dağılır ki etrafındaki hiçbir şey göremez. Bazen mutluluğun yanından geçer gider ama koştuğu için onun için yavaşlamak lazım, bir durmak lazım, bir kendisini sorgulaması lazım. Aynı zamanda bu dünyadaki varoluş amacını bir düşünmesi lazım. Huzura gitmenin yolu, kendi içine gitmenin yolu, bu dünyadaki hani ekolojik sistem içerisinde her yaratılan şeyin bir amacı vardır, bir işe yarar. Peki insan niye yaratılmış? İnsan da kendi yaratılış amacı üzerine gidip de o içindeki cevheri aramak için uğraştığında işte huzura doğru adım atmış oluyor.
0: Bu dediklerinizden de anladığımız kadarıyla bunun ne malla, ne mülkle, ne parayla, ne pulla, ne başarıyla ilgisi yok.
1: İnsanın kendisiyle ilgili.
0: Kendisiyle ilgili
1: İnsanın
0: bir şey.
1: tamamıyla dışarıdaki.
0: Evet.
1: Bakın şöyle düşünelim. Bir tane dünya var. Bu dünya hani binlerce yüzyıldan şey yıldan beri var ve denilir ki 110 milyar insan gelmiş bu dünyada yaşamış, geçmiş, gitmiş ve 8,5 milyar insan da şu anda halihazırda var. Bir tane dünya hani 110 milyar dünya haline gelmiş. Herkes bu dünyaya hangi anlamları yüklemişse o anlamda mutlu, mutsuz ya da huzurlu olmuşlar. Dolayısıyla benim dış dünyaya yüklemiş olduğum anlamlar, insanlara vermiş olduğum anlamlar beni ya mutlu ediyor ya da mutsuz ediyor. Bak dışarıyla bağlantı kurduğum zaman bu anlaşılıyor ki mutluluk daha çok insanın dışarıyla bağlantı kurduğunda ortaya çıkan bir kavramken huzur ise insanın kendi iç dünyasına döndüğünde aslında hani bulmuş olduğu bir kavram. Dolayısıyla insan dışarıda hep mutluluğu arar ama ve lakin kendi iç dünyasına döndüğü zaman da ki bazen insan kendi iç dünyasına dönüp orada da ne yapıyor? İşte depresyon dediğimiz aslında o da içe dönüştür, çöküntüdür. İç dünyasına döndüğü zaman kendisini suçladığında, ondan sonra etrafını suçladığında, iç dünyasında kendisiyle yüzleşmeye hazır olmadığı için sürekli kendisiyle savaş içerisinde olan, kendisiyle çatışan insanlar da aslında bir şekilde hani kendi içine dönmüş oluyorlar ama savaşmak için dönüyorlar. O yüzden hani denir ya zamanla savaşmak ya da barışmak, insanın kendisiyle barışması ya da savaşması, insanın etrafındaki insanlarla ya da etrafındaki çevresiyle barışması ya da savaşması. Ve şu an maalesef sistem bizi hep bir rekabet ortamına soktuğu için biz hep savaşmak zorundaymışız gibi geliyor. O yüzden de insanlar savaşanlar ve barışanlar var. Önce bir kere barış tarafına geçmesi lazım insanın etrafıyla ve kendisiyle barışması
0: Kendisiyle,
1: için.
0: evet.
1: Kendi iç dünyasında sulh olup kendisiyle savaşmak yerine kendisiyle barışan insanlar bu sefer o barışı dışarıya da yansıtıyorlar. Dolayısıyla buradaki bizim amacımız hani öncelikle savaşı kesmek. Savaş kesince yavaşlıyoruz. Akabinde de barışmaya başlıyoruz. Hani ama eğer ki biz hani hep bir şeylere sahip olmak, gelecek kaygısı, çocukların mal mülk bırakmak ya da dışarıdaki insanlar benim hakkımda işte söyledikleri zengin, fakir, ondan sonra hani o kadar çok çalıştı bir şey bırakmadı, çoluğuna çocuğuna bir şey bırakmadı gibi hep bir şeylere ne kadar çok şeye sahip olursam o kadar çok güçlü olurum endişesiyle hep dışarıdaki sahip olmak için uğraşırken aslında birçok şeye sahip olup ama hiç mutlu olmadan giden insanların sayısı çok şeye sahip olup mutlu olan insanların sayısından çok çok fazladır. Etrafımızda görüyoruz hani insan çok çalıştı, işte kendisine bir tane yazlık yaptırdı, her şeyi dört dörtlük yaptırdı. Fakat orada bir gün geçirmek nasip olmadı. Dolayısıyla aslında hani ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Hani mutluluk birazcık nedir? Hani ölümden kaçmaktır. ölümden kaçmaktır aslında. Hani insanın ölüme yakın olduğu an doğduğu andır. Yaşamak ise ölümden çalınan zamanlardır diyoruz. Ölüm korkusu hani

0: insanı en fazla etkileyen aslında temel korkumuzdur. Biz o ölüm korkusunun üzerine bir şekilde hani örtüyoruz. Örtülerle örtüyoruz. Hep dünyadaki işte nefsani arzular, istekler, ondan sonra nefsani olarak sahip olmak üzerine dünyanın işte kuralları nedir? Dünyaya geldik, büyüdük, evleneceğiz, çocuğumuz olacak, torunlarımız olacak ve gideceğiz. Hep bu genelde insanların aslında otomatik olarak hani
1: şartlandırmış
0: bir hayat.
1: Evet.
0: Ama aslında bu sadece hani bunlar ne farz ne vacip, hani ondan sonra hani evlenmek bile nedir? Peygamberimizin sünnetini yerine getirmek için olan bir şeydir. Sünnettir. Ama farz falan değil aslında bakınca. Burada ise insanın aslında herkesin kendi bir yolculuğu var. Fakat insanın bu dünyadaki amacı, görevi kendi içindeki o cevheri bulmak. Bu dünyadaki neden yaşamak istediğini, niye bu dünyaya gönderildiği sorusunu sorup da bu anlamda hani yaşarken amacını, de evet, etrafımdaki insanlar, çevre, dünya acaba benden hani bir fayda görüyor mu sorusunu sorduğunda aslında ve bu soruların cevaplarını bulduğunda nedir? İnsan huzurlu olmaya başlar.
1: Evet, o kapının hani, anahtarı açılmış olur galiba,
0: denir ya,
1: değil mi?
0: Sevdiğiniz işi yaparsanız hiç çalışmamış gibi, evet, olursunuz. Bak işte burada mutlu olmuş olursunuz, huzurlu olmuş olursunuz. Diğer taraftan denir ki insan kendi fıtratına uygun işi yaparsa o iş ona kolaylaştırılır. Şimdi mutsuzluk nedir? Fıtratımıza uygun olmayan, hani ihtiyacımız olmayan şeylere sahip olduğumuzda, bakın mutlu olmak için ihtiyacımız olmayan, ihtiyacımız olduğunu düşünmüş olduğumuz şeylere sahip olarak ne yapıyoruz? Mutsuz oluyoruz. İhtiyaç fazla çok şeyimiz var. İnsanlar bir şeylere sahip olmak peşinden koşup sahip oluyorlar. Fakat sahip olmuş olduğu şeyleri kendisine hizmet ettirmiyorlar.
1: İşte nasıl bakın, hizmet ettirir peki? Ya, onunla ilgili öneriniz ne olabilir son dakikalar içerisinde?
0: Yazlığınız var diyelim. O yazlığa eğer hiç gitmiyorsanız fakat o yazlık için her ay aidat ödüyorsanız, o yazlık için bir her ay kazandığınızı yani nedir o, oraya ödüyorsanız ve gitmiyorsanız o sizin için yüktür. Yani eğer her şey ihtiyacımız olmadığı halde bugün tüketim toplumu içerisinde yaşıyoruz ve hangimizin evinde etiketini bile sökmediğimiz, hiç kullanmadığımız yani
1: eşyalar olmasın. Doğru.
0: Eşyalar olmasın. Doğru. Bunların için aldık. İnsanlar mutlu olmak için ne yapıyorlar? İşte gidip alışveriş yapıyorlar. İnsanlar gidiyorlar işte kuaföre gidiyorlar, güzellik merkezlerine gidiyorlar. Bunlar niye gidiyorlar? Mutlu olmak için gidiyorlar. Peki huzurlu olmak için insanlar nereye gidiyorlar? Hani son cümle olarak,
1: evet,
0: söyleyelim.
1: Evet.
0: Nereye gidiyorlar? Psikoloğa gidiyorlar. Dolayısıyla artık çünkü psikolog daha çok içe döndürür.
1: Evet.
0: Değerleri ise dışa döndürür.
1: En başında aslında kalbine, özüne dönse değil mi? Orada huzuru yakalayacak. Onu başaramadığı için sizler işte rehberlik yapıyorsunuz.
0: Kolay değil.
1: İyi
0: ama
1: ki de varsınız.
0: Kolay değil.
1: Çok yani, zor değil mi?
0: Kolay değil. Bu kadar çok uyarıcının olmuş olduğu
1: asıl,
0: bir yerde,
1: evet, asıl
0: insanların
1: konu bu.
0: O kadar çok fazla bizi çağıran, böyle bize gel gel diyen şey
1: ve janjanlı sus denen şeyler,
0: evet,
1: bunlar bize.
0: Orada insanın, evet, sapsa minimalist bir hayata dönmesi ve kendi özüne dönmesi
1: o kadar
0: çok kolay,
1: kolay
0: olmuyor.
1: Ama bunun yol ve yöntemleri var.
0: İnsan istediği sürece her türlü yöntem,
1: evet,
0: var.
1: Yani mutlu olmak ve anlık tatminler için ya da ilkel dürtülerimiz ya da sahip olmak adına peşine koştuğumuz, çabaladığımız her anın eforunu nasıl orada gösterebiliyorsak, huzur için de bu eforu gösterebiliriz. Kalbe dönebiliriz aslında. Öze dönebiliriz tüm zorluğa rağmen.
0: İşte huzur için aslında,
1: evet,
0: yapmamız gereken şey,
1: evet,
0: o dışarıda sahip olduğumuz aslında her şeyden vazgeçtiğimizde,
1: evet, demiştiniz,
0: kendi içimize döner ve artık huzurun içerisine gideriz. Hı. İç huzuru hani kimlerde çok fazla vardır. Mesela bugün bakıldığında hani işte dervişlik denir ya da işte Himalayalardaki o hani gurular var ya hani böyle hiçbir şeysi yok ama iç huzurlar var denir. Ve akın akın işte Amerika'dan, Avrupa'dan insanlar oraya giderken diğer tarafta da hani insanlar İslamiyet'e döndüğünde, tasavvufa girdiklerinde kalplerini böyle artık hani dönüp de onu işte zikirle süslediklerinde huzurlu oluyorlar. Diğer tarafta da işte terapiye gelip de insanlar kendilerini arındıklarında yine huzurlu oluyorlar. Hani İbn Arabi'nin bir cümlesi var. Bu dünyada hani bu dünyaya temiz kalmak için gelmedik. Temizlenmek için geldik aslında. Dolayısıyla burada da insan biz hep kirlenmeyi düşünüyoruz. Bu dünyanın aslında en doğal şeyi kirlenmektir. Biz tamamıyla temizlenmeye odaklanmamız lazım. Biz temizlenmeyi düşündükçe, temizlendikçe mutlu oluruz, temizlendikçe huzurlu oluruz, temizlendikçe mutlu oluruz aslında. Fakat biz hayır, biz hep kirlememek üzerine genelde kurguladığımız için her hayatımızı, temizlemeyi de biraz zor geliyor bize. Temizlemek biraz pahalı geliyor. Temizlemek bize belki de şey, hani böyle çok iyi gelmediği için de kaçıyoruz oradan.
1: Evet. Çok güzel bir noktaya getirdiniz konuyu. Bundan farklı bir program da yapabiliriz. Hakikaten temizlenmek mi yoksa kirlenmeden yaşamak mı asıl doğru olan ya da bize iç huzurunu getirecek olan, mutluluğu getirecek olan. Bunu sormamız lazım. Güzel bir soruyla kapattınız aslında programımızı. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İnşallah yine mutluluk ve huzur çatısı altında farklı başlıkları değerlendirmek üzere sizleri konuk etmek isteriz. Sağolunuz, varolunuz. Katkılarınızdan dolayı. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda mutluluk ve huzuru konuştuk. Mutluluk ve huzura sahip olursak bizlerde neler değişir? Kalıcı mutluluk var mıdır? Geçici midir yaşadıklarımız ya da kalıcı bir iç huzuru için ne yapmamız lazım? Neye dönmemiz lazım? Bütün bunları ve daha fazlasını klinik psikolog ve psikoterapist Sabahattin Ertuş Beyefendi bizlere değerlendirdi. Yine farklı konuklarla birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalınız.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

Akran Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup özümseyebiliriz.

0: deyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra reklam. Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahillezî helâna lihâzâ ve mâ kunnâ linnehtediye levlâ en helânallâh ve mâ tevfîkî illâ billâh aleyhî tevekkeltü ve ileyhî unîb. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Muharrem ayının içinde bulunmaktığımız dolayısıyla bu aşurenin sebeplerinden bahsedeceğim. Bunu hepimiz pek iyi biliriz ki işte yaptığımız aşurelerle, yediğimiz, dağıttığımız aşurelerle bu ayın aşure ayı olduğunu birbirimize duyurmuş oluyoruz. Sebebi neydi de bu aşure oldu? Bunu da şüphesiz bilirsiniz ama bir hatırlatmak olsun vazifem. Cenab-ı Vacib-ül Vücud Hazretleri Nuh diye bir peygamberi gönderdi. İkinci baba tabir edilir. Birinci Adem Aleyhisselam'dan nesil geldi. Nuh Aleyhisselam'ın devrinde tükendi. Nuh Aleyhisselam'dan sonra ikinci insan nesli tekrar başladı. Bunun için ikinci Adem diyebiliyorlar. Bu peygambere Cenab-ı Hak çok uzun ömür verdi. Rivayete göre 1500 sene yaşamıştır. Yalnız 950 sene peygamberlik devri geçmiştir. Bütün vazifesi insanları Allah'ın dinine davet idi. Fakat bu insan olduğu kadar korkunç bir varlık yok zannediyorum. Kendisini yaratan, bu varlıkları yaratan Allah-u Teala'nın emrine inkılat etmek bir türlü istemezler nedense. Nuh Aleyhisselam'a da böyle isyan etti kalbi. Dinlemiyorlar. Bu emri ilahiye davet ediyor, gelin Allah'a kul olun, buna ibadet edin, tevhid edin diyor. Onlar ise putlara ibadeti daha tercih ediyorlar. Ve diyorlar ki birbirlerine karşı, bizim babalarınız, dedeleriniz bilgisiz insanlar mıydı? Dedeleriniz ve babalarınız elbette çok iyi büyük insanlarıydı. Onlar bu puta tapar oldukları halde siz ne diye bu adamın sözünü aldanıp da bu putlarınızı terk ediyorsunuz? Birbirlerine bu propaganda yaparaktan Nuh Aleyhisselam'ın dine girmekten men ediyorlar. Bu kadar da kalmıyor. Bu kadar dövüyorlar ki öldü diyerekten bırakıyorlar. Allah-u Teala'nın sabahleyin tekrarına tek kuvvet vermesiyle yine davete başlıyor. Fakat işte bu insan bir türlü yola gelmiyor. Yola gelmemesi dolayısıyla Cenab-ı Hak bir gün dedi ki o peygamberine, ey peygamberim Nuh, sen vasna'ül fülk, bir gemi yap. Bilmem dedi ben gemi yapmasını. Melekleri vasıtası Cenab-ı Hak ona öğretti geminin yapılmasını. Gemi yaptı işte. İman edenlerle sahil alabildiklerini aldı. Yerden ve gökten ikisi birden su kaynamak suretiyle yere su doldurdu. 950 sene bir peygamber davet ediyor da icabet etmiyorlar. İcabet eden gayet az ve zuafa tabakası. Öteki mütekebbir varlıklar hiç yola gelmiyorlar. Onun için Cenab-ı Hak bunların köküne son vermek üzere yerden ve gökten suları indirerekten suya boğdu ortalığı. Kurtuluş günü aşure gününe denk geldiği için gemide kalan erzakları topladılar. Neler kaldıysa herkesin yiyeceklerinden. Bu yiyeceklerini pişirdiler. Adına da aşure dendi. Mahmuz bir yemek. Bu odayından fasulyesi.

0: meyvesinden, nohudundan, mercimeğinden gördüğünüz gibi herkesin birer parça bir şeysi kalmış. Onlar bir araya getirildi, pişirildi. Onun adına aşure dendi. Bunun, bu aşure dediğimiz gün asıl adı Aşenuran'dır. Sen zalimler gibi ölüme mahkum olaraktan, Allah'ın gadabını olaraktan yaşama. Peygamberler gibi nurlu olarak nur içerisinde yaşa. Ve onların yolundan katiyen ayrılma. Çünkü Allah'a isyan edenlerin, Allah ve peygamber yolunda gitmeyenlerin akıbetini göstermek için bir ibret olarak Cenab-ı Hak bu vakayı ihtiyaç etmiş. Bizi de her sene bunu hatırlatıyor. Bak, isyan edenlerin hali neye uğradı? Bütün peygamberlerde böyle olmuştur. İsyan edenlerin hali ne oldu? Şimdi bize bir tane Nuh'un vakası zikrolunuyor. Ama hep bütün vakalar buna muadildir. Bir çeşit değil ki. Yalnız suyla boğmaz, ateşle boğmaz. Çeşitli felaketler var. Yaşar da insan ölümü istemez. Bu da bir felakettir gene. Onun için Allah cümlemize intibahlar nasip etsin. Bu peygamberlerinin izinden ve kitabının izinden ayrılmayan bahtiyar kullarının zümresine sizi de bizi de ilhak eylesin. Bunun kıssası uzundur. Ayrıca bir Nuh suresini Cenab-ı Hak zikretmiştir Kur'an'da. Bir sure vardır. Sure-i Nuh derlerine. Sırf bu Nuh Aleyhisselam'ın vakasını zikreder. 12. cüzde 2 sayfa baştan aşağı Nuh Aleyhisselam'ın vakasını bize hatırlatır. İbret alsınlar diyerekten. Onun için ibret çok büyük bir derstir. Büyüklerimizden birisi demiş, bir göz ki ibret almaya nazarından o düşmanıdır sahibinin baş üzerinde demiş. Bir göz baktığından ibret alıyorsa o göz sahibine dost değil düşmandır demiş. Gözleri Allah vakalardan, hadiselerden ibret alsın, hareketini ona göre tanzim etsin diye vermiştir. Onu da önümüze koymuştur. Ve döner bir şekilde önünü de görsün, icabında arkasını da görsün diyerekten vermiştir. Onun için gözün kıymeti çok yüksektir. En başlı vazifesi ibret almaktır. İbret alamayan bir göz sahibinin düşmanıdır demişler. Bunun yanında bizim büyüklerimizden Abdülhalik-ül Vücuvani denilen bir zatın oğluna olan nasihatlerinden birkaç tanesini söyleyeceğim. Bu Abdülhalik-ül Vücuvani aslan Malatyalıdır. Anası bir melik hükümdar kızı, oğlu da oranın alimlerinden bir alim. Buhara'yı hicret etmişler, orada tevatun etmişler, orada Abdülhalik Vücuvani dünyaya gelmiş, ilmini burada tamamlamış ve büyüklerimizin sırasına girmiştir. Sonra Şam'a gelmiş, Şam'dan bu hareketler içinde bir sebep yapayım. Diyorlar ki bizim büyüklerimiz, bir insan bir yere alıştı, ünsiyet etti, o yerde hoşlanıyor, nefis o yerde kalmasını istiyor, memnun buradan, ona hareket lazım, orasını bıraksın o, başka yere gitsin diyor. Nefise rahatlık vermemek bakımından. Şam'da insanların kemale ulaşmasına çalışmış ve oğluna oradayken şu nasihat vermiş. Ya abine, usike bi tahsilil ilmi vel edep. Oğluna olan nasihatı benim hoşuma gitti de onun için siz kardeşlerimize duyurmaya da arzu ettim. Usik bi tahsilil ilmi vel edep. İkisini yan yana koyuyor. İlmi edep tahsilini sana vasiyet ederim. İlk sana nasihatim ilmi edep tahsil etmek olsun. Büyüyeceksin, yarın cemiyetin içerisine karışacaksın. Büyük adam olacaksın inşallah. Fakat vazifen tahsili ilmi edep olsun. İkisinin yan yanında oluşunda çok mana var. İlim çok bugün. Dünya ilimleri sayısız. Bilemeyiz belki adedinin ne kadar olacağını da. Bunu bilenler de çok yine. Az da değil. Ama edep çok az.
1: İyyâkum vel yeminel facir. Fe inneha ted'u diyâre belâk. Vel kezzibü küllühü ismin. Allah hepimizi bu dil alışkınlığından muhafız etsin. Bu bazı ufak esnaflar vardır ki alışmışlardır yemine. Mesela para satıyor, patates satıyor, soğan satıyor. Bunu 10 kuruş ister mesela, dersin ki 7,5'ye vermem siz. Vallahi olmaz der. Olur ama bu yemini işte o araya sokuyor işte. Bu caiz olmayan bir şeydir. Hatta büyük hesaplarda da olsa yine ortayı Allah'ın ismini korumalı.
2: Alırsa alır, almazsa almaz. Ne yapalım? Yeminlerini satacak mı Allah?
0: Bunlar yalan olursa insan üzerine büyük günahları döker. Onun için diyor ki yalan zaten hepsi günah. Bir de bunu yeminle terkiz ediyorsun bu yemini. O zaman oluyor günahın kebair. Bunun için kebair şöyle saymış. Şirk etmek bir. Allah'a şükür. Valideyine asi olmak iki. Adam öldürmek üç. Bir de yalan yere yemin etmek dört. Bunlara kebair diye bir sayışacak. İyyâküm vel cülûs alet turukat. Fîn ebeytüm fe a'tû et tarîkı hakkı. حَدُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْاِشَادِ السَّب۪يلِ. Bu yol üzerlerinde çok yapılıyor bunlar. Durup konuşmalar. Yol kimsenin hakkı değildir. O gelip geçecek insanlar. Hele bazı arabacılar arabalarını durduruyorlar. Bir muhabbet olsun, rahat bir şey olsun. Durmaya hakkın yok. Hele bugün eski güne benzemedi artık. Herkes akın halinde arabalar geliyor. Bir kişi durdu muydu, arkada 100 tane araba sıralanıyor. Niçin? O adam bir şey söyleyecek. Sırası değil. Onu başka bir zamanda, başka yerde yap. Yolun hakkını verin. Durmayın orada. Hakkı nedir? Gözleri yummak. Niçin? Gelen geçene bakmayacaksın yani orada. Gözünü yumacak. Onun için gözü yummak kattırmıyor. Ve keffül eza. Kimseye de eza etme. Baratü selam. Selam verirlerse, aleyküm selam diyerekten selam verenlerinin selamını alacağım. Vel emru bil ma'ruf. Madem ki yolda duruyorsun, bir işin var, bir vazifen var. Böyleyse emri ma'ruf yapacaksın. Allah'ın emrini söyleyeceksin. Ve nehy anil münker. Fenalık varsa onlardan men etmeye çalışacaksın. Ve irşad-ı sebil, yollarını kaybedenler varsa onları da yollarını göstereceksin. Kolay değil. İyyâkum et ta'amel har. فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْبَرَكَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْبَارِدِ فَإِنَّهُ اَهْنَهُ وَاَعْظُمُ بَرَكَةً. Yemeklerin sıcak yenmesini de istemiyor efendim. Yemekler sıcak olursa yiyemezsiniz birden. İşte ağzınız yanar. Kim bilir daha ne gibi zararları vardır. Bundan men ediyor. Hele Arabistan gibi bir memlekette sıcak yemek daha zararlı olduğunu beyan ediyor. En zararlanan birisi de bereketi gider diyordu. Yersin karnını doymaz. Şimdi tatlı yiyemiyorsun. İyyâk vel-humra. İnneha habbü zînet ile şeytan. Kırmızı renkleri beğenerekten, onlardan yapılan esbaplardan men etmiş. Çünkü şeytanın beğendiği renklerin en şeysi kırmızı renkmiş. Binaenaleyh siz o kırmızı renge pek özenmeyin. İyyâk vel-müşâraten nâs. İnnehu tedfinül gurra ve tuzhirül gurra. Müşâra, şer ile mücadele. Mücadele. Yani şer işlemeyiniz ki size herkes mücadele edip neden bunu yaptın demesin. Şerden uzak kılın. Müşarra. Bu mücadeleler yüzün nurunu giderir ve içerideki yaraları meydana çıkarır. Ayıpları meydana çıkarır yani. İnsanlar birbirlerine kızdıkları vakitte söylemeyecek birçok sözleri de ilave eder söylerler. Bunun için iyi değildir. İyyâküm en tettekuzu zuhûre devâbikum menâbire. Fe innallâhe innemâ sekharahâ leküm nitebluvû beleden lem tekûnü bâligîhî illâ bişikkül enfus. Hayvanların üzerine bindikten sonra bu hayvanların üzerini kürsüye benzetmeyin. Bunun üzerinde durup saatlerce konuşma yapmayın. O hayvan sizi gidemeyeceğiniz yerlere götürmek için yaratılmıştır. Yoksa üzerine bir kürsü olarak yaratılmamıştır. Bindiğinizde bunun yoluna devam ediniz. İyyak ve te'ariz ayağı cevad tarik ve salat aleyha fe inneha me'vel hayyat ve sibâ ve kadâ el hâle aleyha fe innehu minel melâin. Yol ortalarına inmek. Bunu da yapmayın diyor efendim. Yolun ortasına inmeyin. Çünkü cevad-ı tarik oralarda namaz da kılmayın. Yoldur. Namaz yoldur. Bakınız yol olduğu için o yolda namaz kılmaya da müsaade yok. Burası namaz kılınacak yer değil. فَاِنَّهَا مَعْوَ الْحَيَّاتِ وَالْسِبَاءِ. Çünkü bu yolların etrafları da yılan gibi ve başka korkucu, yırtıcı hayvanların geçitleri de olur. Oralara inersiniz, konarsanız size onların zararı da olabilir. Onun için oralara konmayın, durmayın. Oralara kazayı hacet de yapmayın. İnsanların geçeceği yerdir.
2: Buraya gelen insanlar sonra size lanet eder. Bundan da sakın.
1: Yani lanet olacak şeyleri üzerinize çekecek hallerden

0: uzak kalın. İyyâkum vel misal. Size misalden de men ederim. Dediler ki nedir o misal? Sen yapıyorsun ya. Çünkü misal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruca niyet ederler. Orucunu bir gün, iki gün, üç gün birbirine eklerlerdi. İftar. Sen bizi men ediyorsun ama sen de yapıyorsun. Ha, o zaman dedi ki قَالْ اِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَٰلِكَ مِسْلِينَ siz benim gibi değilsiniz ki. اِنِّي اَب۪يتُ يُطْعِمُنُوا رَبِّي وَيَسْك۪ينِي ben yatarım fakat Rabbim beni yedirir ve içir. Doyurur. Ben yani bunu hissetmem o açtı. Ama siz benim gibi olmadığınızdan dolayı bugünün orucunu yarına, yarının orucunu da öbür güne böyle eklemek suretine yapmayın. وَكْلِهُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيكُونَ amelden de gücünüz yetebildiğini yapın. Gücünüzün yetemediğini kendinize yüklemeyin. İyyâkum ve kessetel half fil bey'i fe innehu yunfiku sümme yemh. Çok yemin ederek mal satmaktan sizi hazır ederim. Bu önden size bir para kazandırır ama arkasından çabucaktan bu gider. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine masar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izi üzerine yaşayıp ölen bahtiyar kullarına rıhtan bizleri de kabul etsin.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdin ise onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

0: bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İlk saldan gönülleri ısıtan aşure ikramı. Muharrem ayının girmesiyle ayın en anlamlı günlerinden biri olan aşure günü hareketliliği başladı. Aşure yalnızca bir tatlı değil, komşuluk bağlarını güçlendiren, hatırlamayı ve paylaşmayı merkeze alan köklü bir gelenek. Serber bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlksav, bu kadim geleneği günümüz yaşam dinamiklerine uyarlayarak aşure gününü yeniden toplumsal hayatın merkezine taşımayı amaçlayan özel bir proje hazırladı. Evinde aşure yapma imkanı olmayan ya da bu anlamlı günü sevdikleriyle farklı bir şekilde paylaşmak isteyenler için çeşitli hediye paketleri sunuluyor. İlksav tarafından hazırlanan aşure paketleri yalnızca bir ikram olmanın ötesine geçerek duygu, hatıra ve estetik unsurlarını bir araya getiriyor. Bu kapsamda 3 farklı paket seçeneği dikkat çekiyor. Aşure-i ikram, askıda aşure, aşure-i latif ve sınırlı sayıda hazırlanan özel hediyeleriyle aşure-i has. Proje kapsamında hayata geçirilen askıda aşure uygulaması ise dayanışma ruhunu öne çıkarıyor. Bu model sayesinde aşure paketini karşılayamayan kişiler adına yapılan bağışlar Eyüp Sultan'daki Şah Sultan Külliyesi'nin şerbethane bölümünde misafirlere sunuluyor. Tüm paketlerin sınırlı sayıda hazırlandığı belirtilirken ilgililerin erken sipariş vermesi tavsiye ediliyor. Ayrıntılar aşura.server.global web adresinde yer alıyor. YKS'ye son 2 gün, şimdi zihinsel hazırlık zamanı. Milyonlarca adayın üniversite hayaline ulaşmak için ter dökeceği ve hafta sonu yapılacak olan yükseköğretim kurumları sınavında son viraja girilirken uzmanlar artık psikolojik hazırlığın önem kazandığını vurguluyor. Peş peşe deneme çözmek yerine sakin kalmayı, rutinleri korumayı ve sınav gününü doğru planlamayı öneriyor. Profesör Doktor İlhan Yalçın, adayların sınav hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, artık yeni konu öğrenmekten çok zihinsel ve fiziksel olarak sınava hazırlanmanın gerekli olduğunu söyledi ve şu önerilerde bulundu. Sınavdan önceki akşam ağır yemeklerden kaçınılmalı ve daha önce denenmemiş yiyecekler tercih edilmemeli. Aynı kural kahvaltı için de geçerli. Dengeli ve hafif bir kahvaltı yapılmalı. Mideyi rahatsız edebilecek besinlerden uzak durulmalı. Adayların sınav günü okula erken gitmeleri, hatta mümkünse sınavdan birkaç gün önce burayı ziyaret ederek ulaşım durumunu önceden görmeleri faydalı olur. Böylece sınav günü yaşanabilecek stres ve zaman baskısı önemli ölçüde azalır. Adaylar deneme sınavlarında uyguladıkları stratejiyi gerçek sınavda değiştirmemeli. Hangi testten başlamaya alışkınlarsa aynı sırayla devam etmeliler.

Adaylar sınav boyunca hem kolay çözecekleri hem de zorlanacakları sorularla karşılaşacaklar. Bu nedenle sınav öncesinde kendilerini her iki duruma da hazırlamaları gerekiyor. Ayrıca bu süreçte ailelerin desteği de büyük önem taşıyor. Adayların yalnızca sınav sonucuna değil, gösterdikleri emeğe ve çabaya odaklanılması, ailelerin sakin, destekleyici ve güven veren bir tutum sergilemesi, sınav kaygısının azaltılmasına önemli katkı sağlar. Kalp hastalıkları artık gençleri de vuruyor. Kardiyoloji uzmanı Doktor Gürkan Karaca, obezite, fast food tüketimi, sigara, hareketsiz yaşam, uyku bozuklukları ve yoğun stres sebebiyle kalp hastalıklarının daha genç yaşlarda görünmeye başladığını söyledi. Karaca, kalp hastalıkları artık sadece ileri yaş hastalığı ve ölüm sebebi değil. Genç yaşta görülen ani ölümlerin arkasında kalp kası hastalıkları, doğuştan gelen damar problemleri, kalp ritim bozuklukları, miyokardit veya akciğere pıhtı atması gibi birçok sebep bulunabilir. Özellikle ritim bozuklukları bazen hiç belirtim vermeden hayati sonuçlara yol açabiliyor dedi. Kalbin kusursuz çalışmasını sağlayan bir elektrik sistemi bulunduğunu anlatan Karaca, bu sistemde oluşan kısa devreler veya ileti bozukluklarının kalbin aniden çok hızlı, çok yavaş ya da düzensiz çalışmasına yol açabileceğini belirtti. Son yıllarda obezite, fast food tüketimi, sigara ve elektronik sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, uyku bozuklukları ve yoğun stres dolayısıyla kalp hastalıklarının daha genç yaşlarda görünmeye başladığını vurgulayan Karaca, özellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, açıklanamayan bayılma ve eforla ortaya çıkan şikayetlerin yaş gözetilmeksizin mutlaka ciddi alınması gerektiğini kaydetti. Ailesinde genç yaşta ani ölüm öyküsü bulunan kişilerin de kardiyolojik kontrolden geçmesinin hayati önem taşıdığına vurguladı. Yoğun klima kullanımı enfeksiyon riskini artırabiliyor. Yaz aylarında yaygınlaşan klima kullanımı alerjik hastalıkları tetikleyebileceği gibi halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına da zemin hazırlayabiliyor. Profesör Doktor Salih Cesur, sıcakların artmasıyla yaygınlaşan klima kullanımının bakteriyel, viral ve mantar kaynaklı enfeksiyonları beraberinde getirebildiğini söyledi. Mümkün olduğunca doğal havalandırmanın tercih edilmesini öneren Cesur, klima kullanımı zorunluysa hava akımı doğrudan kişiye değil arkadan gelecek şekilde ayarlanmalı ve cihazın zaman zaman kapatılması koruyucu olacaktır dedi. Halk arasında klima hastalığı olarak bilinen bir tür bakterinin neden olduğu lejyoner hastalığı, yüksek ateş, kuru öksürük, balgam, bitkinlik ve yorgunluk semptomlarına sebep olabiliyor. Semptomlar hızlı ilerleyebiliyor ve solunum yetmezliğine yol açabiliyor. Özellikle yüksek ateş ve öksürüğü olan hastalar klima altında kaldıysa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmalı dedi. Klimanın teknik özelliklerinin ürüne göre değiştiğini hatırlatan Cesur, bu nedenle cihazların üretici firma tarafından önerilen periyotlarda mutlaka bakımdan geçirilmesi gerektiğini de kaydetti. Dijital platformlardaki sahte reklamlara dikkat. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan sahte içerikler dolandırıcılık amacıyla kullanılan yaygın yöntemlerden biri haline gelirken, uzmanlar teknoloji devlerinin bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguluyor. Ünlü isimlerin yapay zeka ile oluşturulmuş videoları, kamu kurumları adına yapılan sahte duyurular ve banka logosu kullanılarak hazırlanan sahte siteler milyonlarca liralık vurguna zemin hazırlıyor. Dolandırıcılar yatırım tavsiyesi veya toplu konut fırsatı gibi günceldeki cazip vaatlerle vatandaşları tuzağa düşürürken platformların pasif kalması eleştiriliyor. Uzmanlara göre sorun artık sadece bireysel ihbarlarla çözülemeyeceği kadar büyümüş durumda. Bu şirketler ticari çıkarlarını etkileyen içerikleri saniyeler içinde engelleyecek teknolojik süzgece sahipken aynı teknolojiyi dolandırıcılıkla mücadelede kullanmakta isteksiz davranıyor.
Dijital güvenlik uzmanları ve hukukçular, platformlara yönelik idari yaptırımların devreye alınması gerektiğini savunuyor. Sahte içeriklerin zamanında tespit edilmemesi ve yayından kaldırılmaması durumunda ceza veya yaptırım uygulanması, bu şirketlerin daha etkin filtreleme sistemleri kurmaya zorluyor.

0: Sıcaklarla beraber yağış uyarılarımız var. Özellikle Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterirken bazı vatandaşlar parklarda, yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor. Türkiye'nin büyük bölümünde 3 gün boyunca yağış görülebilir. Yağışlar İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli. İller bazında baktığımızda ise Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, İzmir'in doğu kesimleri, Aydın ve Manisa'nın doğu kesimleri, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Konya, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop'un iç kesimleri için sarı kodlu meteorolojik uyarılar paylaşıldı. Kuvvetli sağanakla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi durumlara karşı tedbirli olunmalı.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre İzmir-Çeşme Otoyolu, Konya-Afyonkarahisar, Ankara-Kırıkkale, Kayseri-Pınarbaşı, Ünye-Fatsa güzergahlarında ve Artvin-Erzurum yolu üzerindeki tünellerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 1950'de En Güzel Rehber, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi programları yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Akra Reklam.
2: 10 Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure-i has ve aşure-i latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global.
1: Akra Reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

0: Mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Çok muhterem misafirlerimiz, değerli muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı dünyada ahirette, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Onun seçkin kulu Muhammed-i Mustafa'sı Habibi Edibine sonsuz salatü selamlarımızı, tahiyyat ve ihtiramlarımızı arz ederim.
2: Hicret, ayrılmak demek. Nereden ayrıldı Peygamber Efendimiz? Ana baba yurdundan, doğduğu vatanı aslisinden, sevdiği Mekke-i Mükerremesinden, efendim aşıkı olduğu Kabe-i Müşerrefesinden ayrı düştü, ayrıldı. Ayrılmak zorunda kaldı Allah'ın emriyle. Nihayet Medine-i Münevvere'den gelmiş olan insanlara Akabe'de, hani büyük şeytanın taşlandığı yer var ya, Akabe diyoruz, Cemretül Akabe, orada anlattı Peygamber Efendimiz durumu. Onlar da dediler ki haklısın, kabul. Beni destekleyin, destekleriz. Tamam, buyur bizim şehrimize gidelim. Madem seni Mekkeliler kabul etmiyor, buyur bizim şehrimize gel. Biz seni kendi canımızı koruduğumuz gibi başımızın tacı ederiz, seni koruruz. Ya Ebel Kasım Muhammed dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Medine-i Münevvere'ye davet ettiler. Ve böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeyi hazırlamış oldu. Medine-i Münevvere'yi böylece hicret edilecek yer olarak efendim belirmiş oldu. Oraya gitmeye karar verdi. Tabi nasıl oluyor bu işler? Dikkat edilirse Allah her şeyi planladığı için, evvelini ahirini bildiği için, her şeyi bildiği için Allah işte kulum öyle yap, böyle yap diye önceden ayarlıyor. Yani şeylerin azıtmaları üzerine efendim Medine'ye davette olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den ayrıldı. Hecere, hicret, ayrılmak. Mekke-i Mükerreme'den ayrıldı. Ayrılınca peygamber olarak, Allah'ın peygamberi olarak ayrılınca, kendisi ayrılmadan önce de birçoklarını Medine-i Münevvere'ye gönderdi. Hadi bakalım, önden siz gidin, önden siz gidin. Efendim, Musab İbni Ümeyr radıyallahu anh'ı, Esed İbni veya Es'ad İbni Zürare Hazretlerini, onları gönderdi. Hatta o Medine-i Münevvere'ye önceden gidenler, orada bir grup teşkil ettiler, cemaat teşkil ettiler, toplanmaya başladılar, namaz kılmaya başladılar. Hatta Cuma suresi inmeden evvel Medine'de toplanıp Cuma namazı kılmaya başladılar. O Medine'ye göçmüş olan Müslümanlar. Tatlı tatlı İslam'ı anlatıyorlardı. Güzel güzel yanık yanık Kur'an-ı Kerim'i okuyorlardı. İslam'a çekiyorlardı insanları. Müslümanların sayısı artıyordu. O ilk gidenler hazırlıyorlardı. Ve sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hicret etti. Şimdi bundan çıkacak ders nedir? İşte insanı zorlayabiliyorlar. İmanını yaşamasına imkan vermeyebiliyorlar. Canına kastedebiliyorlar. Ne yapacak? Yılmayacak. Ne yapacak? Burada olmuyorsa olabilecek yeri arayacak. Peygamber Efendimiz başka bir yere gitti. Neden? İslam'ı yayması lazımdı. İlle Allah'ın dinini tebliğ etmesi gerekiyordu. Demek ki burada olmazsa bir başka yere gitmek lazım. İnsanın imanını yaşaması, Allah'a ibadet etmesi, Müslümanlık yapması, Müslümanca yaşaması asıl olduğu için doğduğu yeri, yaşadığı yeri, kazandığı yeri terk edip imanını yaşayacağı yere, mümin olarak yaşayabileceği yere gitmesi vazifedir. Gitmese ne olur? فَاُولَٰئِكَ مَاوَاهُمْ cehennem وَسَائِتْ مَسِرًا Cehenneme gider. Ne kötü yerdir cehennem. Ne kötü gidilecek yerdir. Yani bir insan cehenneme gidecekse vaziyet ne kadar fena. Ne kadar kötü bir yerdir cehennem buyuruluyor. Onun için hicret etmesi lazımdı. Hicret etmek mecburiyetti ve hakikaten de Müslümanlar da mazeretleri olan müstesna Peygamber Efendimiz'in etrafında Medine-i Münevvere'de toplandılar. İslam'a hizmet ettiler. İslam gelişti, kuvvetlendi. Medine Yesrib'di eski adı Medine'nin. Yesrib, Peltekse ile. Yesrib. Yesrib. Değişti, ismi ne oldu? Medine'tür Resul oldu. Medine oldu. Peygamberin şehri oldu. İslam beldesi oldu. İslam'ın baş şehri oldu. Ve Peygamber Efendimiz orada kuvvetlendi. Orada da öldürmek istediler Peygamber Efendimiz'e. Hücum ettiler. Asker gönderdiler. Ordu gönderdiler. Peygamber Efendimiz'e Allah galibiyet ihsan etti. Yendiler. Sonunda Mekke'yi de fethettiler. Yani neyi öğreniyoruz muhterem kardeşlerim? Mühim olan Müslümanca yaşamaktır. Nerede Müslümanlığı yaşayabilirsek oraya gideceğiz. Bu yeni sene için ne yapacağımızı düşünmek, planlamak, azimimizi, efendim gayretimizi kuvvetlendirmek, geçen sene yaptığımız tecrübelere dayanarak, geçen sene yaptığımız hataları yapmayıp, geçen sene yapmak istediğimizde yapamadığımız iyilikleri yapmak için, geçen seneki hayatımızın tecrübelerinden istifade ederek bu senemizi Allah'ın rızasına uygun geçirmeye çalışmak, bu senemizin ve bundan sonraki ömrümüzün hayırlı olmasını Allah-u Teala Hazretlerinden dilemek.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.
0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Muhterem kardeşlerim, tabii geçen geçti, diyor ki İslam büyüklerinden birisi, geçen geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Doğru, hakikaten geçti, ne yapayım artık, ne yapabilirim? Yapmadığım zaman da geçti, mazi oldu. İstikbal, gelecek zaman, onu da bilemiyoruz. Yani yaşayacak mıyız, istikbale ulaşabilecek miyiz, onu bilemiyoruz. Geçmiş geçti, elimizde bir şey yok. İstikbal henüz gelmedi, getirmek için bir şey yok. O zamana çıkmak için de garantimiz yok. O halde nedir bizim için önemli olan? İçinde bulunduğumuz andır. Onun için demişler ki مَا مَدَا فَاتَ وَالْمُؤَمَّلُ غَيْبٌ فَلَكَتْ سَاَتُ الَّتِي اَنْتَ فِيهَا. Geçen elden kaçmıştır, gelecek kayıptır, belli olmaz ne olacağı. Senin ancak işte içinde bulunduğun an vardır. Onu güzel değerlendirmeye bak demişler. Muhterem kardeşlerim, zamanın kıymetini bilmek ve zamanı iyi değerlendirmek çok önemli. Onun için aman zamanınızı bir hazine gibi bilin, bir sermaye gibi bilin. Bak geçen senenizi nasıl geçirdiyseniz geçirdiniz, bu yeni seneyi güzel geçirmeye gayret edin.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Var. Yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: 1 Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

0: ya da sanat formuna uyarlanması süreci. Bu terim özellikle Batı etkisindeki Türk edebiyatında önemli bir yer tutar. Kavramla Tanzimat döneminden itibaren sistematik olarak karşılaşıyoruz. Bu dönemde Batı'dan yapılan çeviri ve uyarlamalar sayesinde Türk okuyucusu yeni bir zihniyete hazırlanmıştır. Tanzimat edebiyatında özellikle tiyatro alanında yapılan adaptasyonlar dikkat çekmekte. Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa gibi isimler Fransız Klasik Tiyatrosu'ndan yaptıkları uygulamalarla yeni zihniyete halkı hazırlamaya çalışmışlardır. Servet Üfünun döneminde ise adaptasyonlar daha çok roman ve öykü türlerinde görülür. Batı'dan gelen edebi teknikler ve anlatım biçimlerini Türk edebiyatına uyarlamışlardır. Cumhuriyet'in ilanından sonra özellikle yeni yaşam tarzıyla ilgili olarak halkı eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla edebi adaptasyonlar yaygınlaşmıştır. Dünya klasiklerinin sadeleştirilmiş çevirileri ya da çocuklara yönelik yeniden yazımları bu kapsamda değerlendirilebilir. Ayrıca tiyatro, sinema, radyo oyunlarında da birçok edebi eser adaptasyona uğramış, böylece geniş kitlelere ulaşmıştır.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

İbn-i Şatır, Rasatlar ve Hesaplama Aletleri. Kendisinden İslam Koperniki diye söz edilen, çalışmalarıyla Kopernik'e ışık tutan İslam dünyasının sayılı astronomlarından, Şam'da yetişen büyük astronomi alimidir. 1304 senesinde Şam'da doğdu. Astronomi, geometri ve yıldızlarla ilgili bilgileri Ebu'l-Hüseyin bin Hasan Şatır'dan öğrendi. İlim öğrenmek için Kahire ve İskenderiye'ye gitti. Buralarda yüksek matematik tahsili yaptı. Geometri ve hesap ilimlerinde üstad oldu. Daha sonra astronomi ilmiyle uğraştı ve bu sahada zamanın en büyük alimi oldu. Tahsilini tamamladıktan sonra Halep'e döndü, sonra Şam'a yerleşti. 1375 senesinde Ağustos ayında Şam'da vefat etti. İbn-i Şatır'ın hizmetlerini iki noktada toplamak mümkündür. Matematik ve astronomi. Onun matematiğe olan önemli katkısı, matematiği fevkalade denilebilecek şekilde basitleştirmesidir. Astronomideki hizmetleri ise modern astronomiye temel olabilecek ve Rönesans mimarlarını dahi etkileyebilecek kadar önemlidir. Birçok rasatlar yaptı. Güneşi, ayı, gezegenleri inceledi. Daha 27 yaşındayken Şam'da yaptığı gözlemler sonucunda astronomi tarihinde mühim bir yer tutan güneş ve ay teorilerini ortaya attı. Astronomi ilminde söz sahibi olan İbn-i Şatır birçok rasat ve hesap aleti keşfetti. Bu aletlerin yapılışı ve kullanışları hakkında kitaplar yazdı. Usturlap adlı astronomi aletini geliştirdi. Güneş saatleri üzerinde durduğu Batlamyus'un eserlerini açıkladı. İbn-i Şatır yaptığı astronomik aletlerle de tanınmıştır ki kendi icadı olan bu aletlerden bir kısmı gözlem için yapılan aletlerdir. Güneşi ayarlı namaz vakitlerini tayin aleti ve Halep Müzesi'ndeki portatif güneş saati bunlara çok iyi iki örnektir. Diğerleri ise hesaplama aletleridir. Bunlardan en önemlisi Rubu Dairesi adlı hesaplama aletidir. Alet, astronomide çok geçen trigonometrik oranlar hesabı, çarpma, bölme, kök alma gibi işlemleri kolayca gerçekleştiren bir hesap cetvelidir. Ünlü Müslüman ilim adamı İbn-i Şatır, uzun seneler süren astronomik gözlemler neticesi, Batlamyus'un öne sürdüğü dünya merkezli gezegenler sisteminin hatalı olduğunu da ispatladı. Nitekim İbn-i Şatır, güneş merkezli sistemin kurucusu oldu. Batı ve İslam aleminde büyük tesiri olan İbn-i Şatır, ancak 20. asrın ortalarında tanınabilmiştir. Tam 5 asır boyunca onun nazariyeleri ve başarıları Kopernik'e mal edilmiş ve öğretilmiştir. İbn-i Şatır'ın eserleri incelendiğinde Kopernik'in olduğu kabul edilen başarıların birçoğu bu büyük bilgine ait olduğu gün gibi ortaya çıkmaktadır.

Bir mucit, bir icat. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Hicri yeni yılınız hayırlı ve mübarek olsun. Feyizlerle doğsun. Allah-u Teala Hazretleri bu Hicri yılını bütün alemi İslam ve bütün Müslümanlar için hayırlı ve mübarek ve müteyemmen eylesin. Şerleri def eylesin. Hayırları fetheylesin. Lütfuna mazhar eylesin, müşkilatları halleylesin, müşkillerin hallini asan eylesin, derdi olan kardeşlerimizi dertlerinden kurtarsın, borçlu olan kardeşlerimizin borçlarını eda etmelerini nasip eylesin, cümle kardeşlerimizi mutlu ve bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Demek ki bir kere oruca teşvik var. Biz de kardeşlerimizi bu oruç hususunda uyarıyoruz. Muharrem ayı girmiştir. Çokça oruç tutun. Bir gününe 30 gün veriliyor. Yani tabii bildiğimiz umumi kaide yapılan bir iyiliğin en aşağı 10 misli olmasıdır. Burada 10 mislinden fazla, 30 misli oluyor. Demek ki bir gün oruç tutsa 30 gün tutmuş gibi sevap kazanacak. Güzel bir şey.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aşure günü oruç tutardı ve bunu kendisi tuttuğu gibi ümmetine de emrederdi, siz de tutun diye tavsiye ederdi. Birinci rivayet bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasıl sevaplı nafile oruçlar tuttuğuna dair, Peygamber Efendimiz Aşure orucunu tutardı. Aşure ne demek? Aşura diye her hecesi uzun. Aşura, bir de sonunda hemzesi var. Muharrem'in 10. gününe derler. 10 Arapça aşere, Aşura da Muharrem'in 10. günü özel. O günün ismi Aşura. O gün eski peygamberlerin büyük efendim iltifatlara, ikramlara mazhar olduğu, kurtulduğu, sevaplara erdiği, sıkıntılardan feraha çıktığı gün olarak peygamberlerin hepsinin hayatında mühim yeri olan bir gün, Muharrem ayının 10. günü. Biliyorsunuz bizim bir takvimimiz var şu anda kullandığımız, miladi takvim diyoruz. İki farkı var eski büyüklerimizin kullandığı takvimden. Bu kullandığımız takvim miladı başlangıç olarak alıyor. Ecdadımızın kullandığı takvim Peygamber Efendimizin hicretini başlangıç alıyordu. İkisi arasında bir kere böyle bir başlangıç farkı var.
0: Dostça bir tavsiye. Bir Muharrem 1448 geldi. Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar girmiş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Ölümün olduğu bir yerde herhalde kimse birisinin ona ne dediğini ya da panik atak yaşaması için, stres yapması için nelerin olduğunu dikkate almazdı. Bu şu demek değil. Her sorun yaşadığında ölümü düşün ya da ve bunu ortadan kaldır. Bu demek değil. Daha haz odaklı bir dünyayı tercih etmeye başlıyor. Çünkü değerler, dini değerler, kültürel değerler ya da ötekine saygıyı ortadan kaldıran bir yapısı oluyor. Neden? Çünkü bireyselliği ve ben merkezciliği, bencil bir kültür inşa etmesine sebebiyet veriyor insanın. Şöyle düşünelim, hiç ölmeyeceğimi düşünüyor olsam ve ölümün de olmadığını düşünsem ve bu göçebelik dünya düzeninde kendimin güçlü olup ötekilere sözümün geçiyor olmasını istediğim yerde ben her şeyi hak görmeye başlarım ve bu bana istediğimi vermediği zaman da öfkelenip tehdit ya da alacakvari olarak yaşamaya başlarım. Dikkat ederseniz küresel ısınmadan bahsediyor insanoğlu. Bu biraz psikolojiyi de açıp sosyolojik bir boyuta geliyor. İnsan dünyanın alacaklısı gibi dünyayı sömürüyor. Yer altındaki petrolü aşırı şekilde çıkartıyor. Kendi konforu için jet uçaklarıyla bir yerlere gidiyorlar. Onlarca arabalar var. İşte ben bunu, dünya bana neden mutluluk vermiyor? Vallahi bana mutluluk vaat edilmedi gelirken ya da bana çok para vaat edilmedi. Dünyada kendi varoluşumun anlamını yaratacak tercihleri kendimi tanıdıkça yapabilir hale geldiğimde mutluluğun ortaya çıkabildiğini fark ettim. Ama ben zaman kavramıyla, yani şeyden bahsedilir ya, zaman geçip gidiyor ya da bir mevsim daha geldi geçti. Hayır, geçip giden şey esasında benim. Ben ölüme doğru gidiyorum. Ben bunu fark ediyor olursam tercihlerim ya da hazlarım mı yoksa uzun vadede anlam verecek olan şeyler mi bana fayda sağlayacaktır? Avusturyalı nörolog var, Viktor Frankl diye. İnsanın Anlam Arayışı diye bir kitabı var. Çok çok güzel bir kitaptır. Şeyden bahseder. Nazi topluma kamplarında günde 13-15 saat çalıştırıyorlar ve günün sonunda şeyi soruyorlar. Sen bir tas sıcak çorba mı içmek istersin yoksa 3 adet tütün mü? Adam şeyden bahsediyor. Çorba içenler hayatta kaldı. Belki tütün içmek isteyenler de vardı ama içmedi. Tütün içenlerin çoğu öldü. Neden? Çünkü 15 saat çalışmanın sonunda protein almadı ve güçsüz düştü, öldü. Buradaki zaman kavramında kişi buranın da biteceğinin farkında, algısında. Bizim tekrardan teknolojik gelişmeler ve kapitalist, yani ekonomik düzen içerisinde baktığımız şey globalleşen bir

0: dünya düzeninden bahsedilmişti. Dünyanın küçük bir köy olduğundan bahsedilmişti ve daha demokratik olacağından bahsedilmişti her şeyin. Dikkat ederseniz artık herkes tek tip kahveden içer olmaya başladı. Herkes aynı estetik türünü yaptırmaya başladı. Herkes aynı kıyafet türlerinin, işte telefon her yerde kullanılmaya başladı. Onun bilgisayarları kullanılmaya başladı. Bu modern hayatta insanın tüketim alışkanlığını değiştirdi. Bize ölümü, zaman kavramını ve kendi değerlerimizi bırakıp göçebe kültürde bir yerlere yerleşmemiz gerektiği öğretildiği için bize daha çok farklı ürünler satabilir hale getirilmeye başladı. Kendi benliğimizi, kendi hayatımızı, nereden geldiğimi, nereye gittiğimi, değerlerimin, kültürümün ne olduğunu düşünmeye başlamam lazım.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hazreti Cafer'e ağlamanın yasaklanışı. Hazreti Ayşe der ki, Cafer'in şehit edildiği haberi geldiği zaman Resulullah Aleyhisselam'ın çok üzüntülü olduğunu yüzünden anladık. Resulullah Aleyhisselam mescidinde oturuyor, ben de kapının Resulullah Aleyhisselam'ı görebileceğim bir aralığından kendisine bakıyordum. O sırada Resulullah Aleyhisselam'ın yanına bir adam geldi ve ''Ya Resulallah, Cafer'e kadınlar ağlayıp duruyorlar, bizi fitneye düşürdüler.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam ''Yanlarına dön de sustur onları.'' buyurdu. Adam gitti ve geri dönüp geldi. Onlara çığlık kopartmaktan nehyettiğini fakat kendisini dinlemediklerini söyledi. Resulullah Aleyhisselam dön de sustur onları buyurdu. Adamcağız tekrar gitti. İzi sıra geri dönüp geldi ve vallahi kadınlar galebe çaldılar dedi. Resulullah Aleyhisselam dön de sustur onları buyurdu. Mute Peygamberimiz Aleyhisselam'ın askerlerinin Medine'de nasıl karşılandıkları. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın askerleri Medine'nin yakınına gelmişlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'deki Müslümanlara toplanınız da kardeşlerinizi karşılayınız buyurunca çok sıcak bir gün olmasına rağmen geride hemen hiç kimse kalmaksızın Medine'deki Müslümanlar toplandılar. Peygamberimiz Aleyhisselam da hayvanına binip onlarla birlikte karşılamaya gitti. Çocuklar arkalarından gelip karşılayıcılara kavuşunca Peygamberimiz Aleyhisselam çocukları da binitlerinize alınız, Cafer'in oğlunu bana veriniz buyurdu. Abdullah bin Cafer getirilince Peygamberimiz Aleyhisselam onu alıp önüne bindirdi. Mute'den dönen orduya Medine'nin Cürüf mevkiinde kavuştular. Halktan bazıları gazilerin üzerine toprak saçarak ''Ey kaçaklar, demek siz Allah yolunda savaşmaktan kaçtınız ha?'' diyerek kınamaya başladılar. Askeri bir birlik halkın bu davranışından Peygamberimiz Aleyhisselam'a şikayet

0: hareketlendiler ve "Ya Resulallah, biz kaçaklar mıyız?" dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, "Siz Allah yolunda savaşmaktan kaçanlar değil, dönüp dönüp vuruşanlarsınız." buyurdu ve halka da, "Onlar Allah yolunda savaşmaktan kaçanlar değil, belki inşallah döne döne çarpışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine halk kınamaktan vazgeçtiler. Mute gazilerinden evine, ev halkına dönüp kapılarını çaldıkları halde ev halkı tarafından, "Demek sen arkadaşlarınla birlikte ilerleyip şehit olmadın ha?" diye kınanarak kapıları açılmayan, içeri alınmayanlar bile olmuştu. Büyük sahabilerden bazıları utandıklarından dolayı dışarı çıkmayıp evlerinde oturdukları zaman Peygamberimiz aleyhisselam onlara, "Sizler Allah yolunda döne döne çarpışanlarsınız." diye haber göndermişti. Seleme bin Hişam bin Muğire'nin hanımı, Peygamberimiz aleyhisselamın zevcesi Hazreti Ümmü Seleme'yi ziyarete gelmişti. Hazreti Ümmü Seleme ona, "Ben Seleme bin Hişam'ın Resulullah aleyhisselam ve Müslümanlarla birlikte namaz kıldığını göremiyorum. Bana bu hususta verebileceğin bir bilgi var mı? Yoksa bir rahatsızlığı mı var?" diye sordu. Seleme'nin hanımı, "Hayır, vallahi bir hastalığı yok. Fakat o dışarı çıkamıyor. Dışarı çıktığı zaman ona ve arkadaşlarına halk, 'Ey kaçaklar, demek siz Allah yolunda çarpışmaktan kaçtınız ha?' diyerek bağırıyorlar. Bunun için o evinde oturuyor, oturmak zorunda kalıyor." dedi. Hazreti Ümmü Seleme bunu Peygamberimiz aleyhisselama haber verdi. Peygamberimiz aleyhisselam, "Hayır, onlar Allah yolunda döne döne çarpışanlardır. Evinden dışarı çıksın." buyurdu.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: 1 Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
0: Okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Mekke'nin fethinin hemen ardından baş gösteren Hevaz'in düşmanlığı Huneyn Savaşı'na sebep olmuştu. Savaş gücü yüksek Hevazinlerin karşısında yeni Müslüman olmuş müşriklerin bir kısmının dönekliği İslam ordusunu zor durumda bırakıyordu. 61. Bölüm.

Şeybe bin Osman bu olaydan sonrasını şöyle anlatmaktaydı. Peygamberimizin buyruğu üzerine savaşa koyulunca, "Ya Resulallah, ben alaca atlar üzerinde giden ak yüzlü ve çok sayıda süvariyi görüyorum. Onları çok merak ettim." deyince, "Ey Şeybe, o süvariler müşrikleri korkutmak için Allah tarafından gönderilen meleklerdir. Bu yüzden de onları ancak kafirler görür." dedi. Ve beni tekrar yanına çağırıp elini göğsüme koyduktan sonra, "Ya Rabbi, Şeybe'ye doğru yolu göster." diyerek 3 kere tekrarladı. Vallahi henüz elini göğsümden çekmemişken kalbim onun sevgisiyle dolmuştu. Allah'ın yarattıkları içinde hiç kimseyi onun kadar sevmem mümkün değildi. Onun önüne geçip müşriklerle savaştım. Onu korumak için canımı bile seve seve verirdim. Hatta o sırada müşrik babam sağ olup da karşıma dikilseydi onu da öldürmekten çekinmezdim. Savaş bittiği zaman yanına gittim. Bana kendisi için planladığım kötülükleri tek tek anlatıp, "Çok şükür ki Allah senin hakkında iyi şeyler nasip etti." buyurdu. Hevazinler çemberi daraltınca Müslümanlar sağa sola kaçışmaya başladı. İşte tam o sırada Efendimiz Bozkatır'ı üstünde doğrularak, "Ey Allah'ın yardımcıları, sabır ve sebat edin. Ben Allah'ın kulu ve peygamberiyim. Bunda yalan yok." diyerek seslendi. Hazreti Abbas anlatıyor. Hevazinler bizi kıskaca aldığında dağılmaya başlayarak geri çekildik. Fakat Allah Resulü kafirlerin içine dalmak için Katar'ını mahmuzlamaya başladı. Ben ve amca oğullarından Ebu Sufyan bin Haris onu engellemek için Katar'ının geminden güçlükle tutuyorduk. O sırada bana, "Ey Abbas, kabilelere tek tek seslen." buyurdu. Dediklerini yapıp önce Ensar ve Muhacirlere, daha sonra da Hazreçliler ve Evsliler gibi kabilelere tek tek seslendim. Vallahi sesimi işittiklerinde bir ineğin yavrularının yanına dönmesi gibi geri döndüler. Ordu toparlanmaya başladı. Tekrar hücuma geçildi. Peygamberimiz savaşın kızıştığını görünce, "Allah'ım, muhakkak ki sen kafirlerin bize galip gelmesini istemezsin. Bizlere yardım indir. Allah'ım, ancak sana şükredilir. Şikayetler ancak sana ulaştırılır. Yardımlar da ancak senden istenir." dedi. Bu sırada Hazreti Cebrail gelerek, "Ya Resulallah, bu sözleri sana Allah söyletti. Firavun ve askerleri tarafından kovalanan Musa peygamber de denizin kendisi için yarılıp yol haline gelmesinden biraz önce aynı sözleri Allah'ın bildirmesiyle söyledi." dedi. Peygamberimiz Rabbimizin vaat ettiği yardımın geldiğini hissetti. Dua ettikten sonra yerden bir avuç toprak aldı ve kafirlerin üzerine doğru atarken, "Yüzleri kara olsun" diye dua etti. Attığı toprak her müşrik askerinin gözüne girdi. Kalplerine korku düşmeyen tek bir kişi kalmadı. Daha sonra da, "Kabe'nin Rabbine hamdolsun ki artık bozguna uğrayıp gittiler." dedi. Sahabilerden Cübeyr bin Mut'im o sırada gördüklerini şöyle anlatmaktaydı. Hevazinler bizi sıkıştırıp dururken gökyüzünden şemsiyeye benzeyen siyah bir örtünün geldiğini, bu örtünün bütün ufku kapladığını, karaltısının önce hevazinler üstüne, daha sonra da bizimle onlar arasına düştüğünü gördüm. Dikkatle baktığımda onları karıncalara benzettim. Sel gibi akıp vadiyi doldurdular. Gördüğüm şeyin Allah tarafından gönderilen bir melek ordusu olduğundan şüphem kalmadı. Bu sırada yerle gök arasında metal tabaklar içine düşen taşların çıkarttığına benzer sesler duyuluyordu. Hevazinler bir anda dağıldılar. Hunen Savaşı'ndan sonra Müslüman olan Süveyd bin Amir o anda duyduğu sesi diğer sahabilere tarif etmek için eline aldığı çakıl taşlarını bir metal tabağa atarak sallar ve işte o sırada içimizde buna benzer sesler çınladı derdi. Yine daha sonra İslam'ı seçen Haris bin Bedel de Allah Resulü yüzümüze toprak saçtıktan sonra her ağacı ve taşı arkamızdan gelen bir süvari şeklinde gördük demişti. Hevazinlerin kumandanı Malik bin Avf yanına aldığı bir sürü çocuk ve kadınla birlikte esir düştü. Bu kadınlar arasında Allah Resulü'nü hem şaşırtan hem de çok sevindiren biri bulunuyordu. Peygamberimiz 5 yaşına kadar kaldığı süt annesinin evinde Halime Hatun'un Abdullah, Şeyma ve Enise adlarındaki 3 çocuğuyla birlikte oynar, koyun otlatıp çobanlık ederdi. O günlerde beklenmedik bir olay oldu. 5 yaşında bulunan Allah Resulü süt kardeşi

Şeyma ile oynarken omzunu bütün gücüyle ısırdı. Şeyma'nın omzunda bir iz kalmıştı ve bu iz ömrü boyunca kaybolmadı. Aradan yıllar geçti. Allah Resulü Sa'd diyarından ayrıldı. Çileli bir hayat sürdü, peygamberlik görevini üstlendi, savaşlar yaptı, ordusundan şehitler, gaziler çıktı ve bu arada müşriklerden bazı esirler aldı. Ne gariptir ki Hevazin müşrikleriyle yapılan Huneyn Savaşı sırasında alınan hanım esirler arasında o güne kadar İslamiyet'i kabul etmemiş olan süt kardeşi Şeyma da bulunuyordu. Şeyma, peygamberimizin yanına çıkıp kendisini tanıtmak istiyordu. Fakat çocukluk yıllarından beri görmediği Allah Resulü belki onu tanımayabilirdi. Ama bunun kolay bir yolu vardı. Omzunda bulunan ısırık izi. Süt kardeşi tarafından hatırlanabilirdi. Şeyma kendisini esir alan mücahitlere ben efendinizin süt kardeşiyim deyince kimse ona inanmak istemedi. Şeyma ısrar edince onu Allah Resulü'nün yanına getirdiler. Şeyma kendisinin Halime'nin kızı olduğunu söyledikten sonra ailemizin davarlarını otlatırken bir gün sizi kucağıma almıştım. O sırada beni ısırmıştınız dedi ve omzundaki ısırık izini göstererek beni şimdi hatırladınız mı diye sorunca peygamberimizin gözlerinden yaşlar boşandı. 4 yaşında bir çocukken oynadığı kardeşi karşısındaydı. Peygamberimiz hemen sırtındaki hırkasını çıkartıp yere serdi ve kardeşini onun üzerine oturttu. Daha sonra da ondan vefat etmiş süt annesi ve babasına ait hatıralar dinledi. Şeyma'yı evinde misafir etti. Ona ve kardeşlerine deve ve davar gibi hediyeler vererek yurduna yolcu etti. Allah Resulü'nün omzuna bıraktığı ısırık iziyle kendini tanıtan Şeyma, peygamberimizin nezaketi karşısında Müslüman oldu. Peygamberimiz müşrik kadınlardan birinin savaş sırasında öldürüldüğünü duyunca bu işi kimin yaptığını sordu. Halid bin Velid öldürdü dediler. Peygamberimiz onu yanına çağırtıp kadın ve çocukların öldürülmemesi konusundaki emrini hatırlattı. Ya Resulallah, ben o kadını iyilik etme niyetiyle atıma bindirmiştim. Fakat beni öldürmek isteyince bu işe mecbur kaldım dedi. Peygamberimiz çocukların da zarar görmesinden korktuğu için dikkat ediniz, çocuklar kesinlikle öldürülmeyecektir dedi ve bu emrini 3 defa tekrarladı. Sahabilerden Useyd bin Hudayr, ya Resulallah, onlar müşrik çocukları değiller mi deyince, sizin en hayırlı olanlarınız da müşriklerin çocukları değil mi diye sordu. Bu cevap savaş halinin gerginliğini yaşayan sahabileri bir anda yumuşattı. Allah Resulü sadece çocuklara ya da ihtiyarlara değil hayvanlara karşı da şefkatliydi. Devesini sağan bir kişiyi görünce uzun tırnaklarla hayvan sağmayın çünkü onun canı yanar buyurdu. Bir keresinde de karınca yuvasına yakın bir yerde ateş yakan askerlerini şiddetle uyarmıştı. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin derdi. Huneyn'de bozguna uğrayan müşriklerin bir bölümü Evtas denilen yerde toplanmıştı. Peygamberimiz bunu haber alınca onların üzerine Ebu Amir komutasında bir birlik gönderdi. Savaş başlamadan önce bir müşrik çıkıp benimle çarpışacak mert bir asker var mı diye bağırmaya başladı. Ebu Amir ona doğru yürüdü ve kendisini Müslüman olmaya çağırdı. Adam kabul etmeyince ya Rabbi bu adamı İslam dinine davet ettiğime şahit ol dedi ve çarpıştığı o adamı yenip öldürdü. Bunun üzerine birçok müşrik onunla dövüşmek için sıraya girdi. Ebu Amir kiminle çarpıştıysa aynı şeyleri yaptı. Bu şekilde 9 asker öldürdü. Karşısına çıkan 10. kişiyi de İslam dinine çağırıp Allah'ım şahit ol dediği zaman adam korkuya kapılıp yok yok şahit olma diye bağırdı. Ebu Amir bu işe şaşırmıştı. Adamı bırakıp geriye döndü. O adam daha sonra Müslüman oldu. Peygamberimiz o kişiyi gördüğünde gülümseyerek bu Ebu Amir'in kaçırdığı adamdır derdi. Allah Resulü'nün her sözü hoştu. Ebu Amir komutasındaki birlik daha sonra Hevazinlerle çarpıştı. Bu sırada bir ok gelip diz kısmına saplandı. Gerisini Ebu Musa el-Eşari anlatıyor. Ebu Amir amcamdı. Kendisini yaralayan kişiyi gösterince kılıcımı çekerek ona doğru yarıştım. Adam beni görünce dönüp kaçmaya başladı. Sen ne biçim askersin, kaçmaya utanmıyor musun diye bağırdım. Nihayet durdu, kılıcını çekip çarpışmaya başladı. Biraz sonra onu yenip öldü.

0: hasır serili bir somyada dinleniyordu. Hasırın örgüleri sırtında ve göğsünde iz bırakmıştı. Elimdeki sancağı gördüğünde yerinden doğrularak, "Ey Ebu Musa, yoksa Ebu Amir öldürüldü mü?" dedi. Olanları anlattım ve amcamın dua isteğini ilettim. Hemen kalkıp abdest aldıktan sonra ellerini kaldırıp, "Allah'ım, kulcağızın Ebu Amir'i affet," diye dua etti. Dua ederken ellerini o kadar kaldırdı ki koltuk altlarının parlaklığını gördüm. Daha sonra, "Ya Rabbi, Ebu Amir'in makamını yarattığın insanların çoğunun makamından üstün eyle. Cennette onu ümmetimin üstünlerinden kıl," diye devam etti. Ben de dua istedim. Amcama yaptığı duanın benzerini benim için de yaptı. Öyle bir dua almak cenneti almaktan farklı değildi. Abdullah bin Eser, Huneyn Savaşı sırasındaki bir hatırasını şöyle anlatıyordu. "Müşrikler dağılıp geri çekildiğinde Efendimiz'i gördüm. Halid'i arıyordu. Hemen yanına koşarak onu Halid'e götürdüm. Halid bin Velid her zaman olduğu gibi süvari birliğinin komutanıydı. Ağır yaralanmıştı, çok kan kaybediyordu. Allah Resulü onun yanına gidip yarasının üstüne nefes etti. Halid'in yarası bir anda iyileşti." Peygamberimiz daha sonra sahabilerden Tufeil bin Amr'ı o bölgede çok rağbet gören Zülkeffeyn putunu yıkmak için görevlendirdi. Ahşaptan yapılan put yakılıp yıkılınca Devs kabilesinin tamamı İslam dinini seçti.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

0: sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil.

Felsefe ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, harampara değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Ak Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugünkü sohbetimde efendim Kur'an-ı Kerim'in efendim Bakara Sure-i Şerifesinin 124. ayeti kerimesi üzerinde konuşmamı yapmak istiyorum. Ayeti kerime okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izibtela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun. Kale inni ca'iluke linnâsi imama. Kale ve min zürriyeti. Kale la yenalu ahdiz zalimin. Sadakallahul azim. İbrahim aleyhisselam. Peygamber Efendimizin ecdadından Allah'ın ulul azim, büyük efendim şanı olan, itibarı olan mübarek kullarından, peygamberlerinden İbrahim aleyhisselam. Öyle bir zat-ı celil ki hem Yahudilerin de ecdadı olduğu için onlar da hürmet eder, hem Hristiyanlar da hürmet eder. Onlar biliyorsunuz İbrahim'e Abraham diyorlar Avrupalılar. Biraz yakın benziyor yani. Uzak, pek anlaşılmayacak gibi değil. Arapları da efendim, Müslümanları da efendim, bütün eski kendilerine kitap indirilmiş ehli kitabeyn efendim, Tevrat ve İncil ahalisini de efendim saygısı kuşatan efendim, herkesin saygı duyduğu çok mübarek bir büyük zat. İbrahim tabii onların kendi dillerinden bir isim efendim. Bu deniliyor ki Ebun Rahimun demek. Yani Rahim merhamet eden demek. Ebun Rahimun Eb de baba demek. Efendim Arapçasını söylüyorum. Merhamet edici olan baba. Babacan merhametli kişi manasına geliyormuş diye rivayetler var. Çünkü zaten İbranice, Süryanice, Arapça kardeş diller, kelimeleri birbirlerine benzer. Mesela selam diyoruz Arapçada, İbraniler de Yahudiler de şalom diyor. Efendim yakın böyle efendim kelimeler belli oluyor ki akraba kökeni, ecdattan gelişi aynı olduğu anlaşılıyor. İbrahim aleyhisselam efendim Yahudilerin ve Hristiyanların da saygı duyduğu bir kimse olduğu için Cenab-ı Hak Teala Hazretleri efendim onunla ilgili bilgileri Peygamber Efendimiz'e vahyediyor. Onu etrafındaki Yahudi kabilelere, Hristiyanlara anlatsın bu ayetleri diye. Efendim İbrahim aleyhisselamın şerefini efendim bilip onu sevip ona müntesip olduğunu, biz onun yolundayız, ona bağlıyız diyenleri efendim ikaz etmek için, bak İbrahim aleyhisselam böyleydi, sizin de sevdiğiniz, ona göre efendim siz de hizaya gelin demek yani. İz kelimesi biliyorsunuz dala benzeyen z ile peltek z, yani İngilizce'de th yani th harfi, this kelimesindeki th

harfi işte bu sesi verir. Türkçe'de bu ses yok ama Kur'an okuyan, öğrenen insanlar bu sesi tabii taallüm ederler. Çünkü Arapçada 3 tane Z var. Efendim bunların hepsini ayırması lazım. Bir bu peltek Z var. Bir R'nin noktalısı olan keskin Z var. Bir de efendim T'ye benzeyen efendim Z, Za dediğimiz kalın Z var. Bunların telaffuzları ayırması lazım ki Kur'an'ı okuduğu zaman efendim anlaşılsın. Bu harflerin H'yi, H'yi, efendim H'yi ayırmazsa, peltek S'yi, S'ini, S'ı ayırmazsa, efendim bu Z'li, efendim Z'yi, Z'yi ayırmazsa, o zaman Kur'an-ı Kerim'i doğru okuyamamış olur. Hatta manalar değişir. Çünkü harfler farklı. Mesela Türkçe'de de birbirine yakın harfler var. Ama birisi yerine ötekisi kullanmıyor. Mesela I harfiyle İ harfi yakın. I, İ. Ama kır dersek başka mana oluyor. Onun yerine İ'yi kullanırsak kir dersek başka mana oluyor. Kir. Efendim yani işte bir nokta farkı ama şey değişiyor, mana değişiyor. Bunları kardeşlerimiz çocuklarına, hanımlarına, ailelerine, kendilerine güzelce öğretmeleri. Bak bu dilin harfleri böyledir, telaffuzu farklıdır. Her dilde böyle bizim Türkçemizdeki o harfin efendim telaffuz ediliş şekline benzemeyen farklılıklar vardır. İngilizce'de mesela Türkçe'de olmayan peltek S sesi vardır. Sniff kelimesinde, third kelimesinde olduğu gibi efendim bu peltek Z sesi vardır ama Türkçe'de yok. Efendim buna mukabil Türkçe'deki bazı seslerde başka dillerde yok. Bunları bilelim. Bu iz, iz peltek Z ile hani hatırla, hatırına getir, neydi o günler, şöyle bir efendim hafızanı yokla da o geçmiş olayları bir efendim düşün gibi kullanılan bir edattır. Mazide olan bir şeyi hatırlayıp yada getirmek, tekrar düşünmek, ortaya koymak gerektiği zaman bu kelimeyi kullanılır. Hani olmuştu ya öyle gibi. Ve izibtela İbrahim'e Rabbuhu. Hani İbrahim'i Mevlası Rabb'ı imtihan etmişti. İbtela burada mazi fiili. İbtela, yebteli, iptilaen efendim ne demek? Efendim tecrübe ve imtihan etmek demek. Bela da Arapçada bu fiilin kökü, bu iftial babı, o da imtihan manasına geliyor. Tecrübe ve denemek, sınamak ve imtihan etmek manasına geliyor. Efendim Türkçe'de tabii efendim Arapçada da aynı kelimenin başka yan manaları da vardır. Dil öğrenen kardeşlerimiz tabii Arapçada inşallah öğrenirler. Çünkü Arapçayı öğrenmek lazım. Birkaç yönden öğrenmek lazım. En baştaki sebep nedir? Arapça bizim ana dilimizdir. Şimdi tabii benim bu şakamı, efendim latifemi daha önce duymayanlar şaşıracaklar. Ve biz ana dilimiz Türkçe değil mi diyecekler. Tabii öyle, yani ana dilimiz bir bakıma Türkçe de Arapça da ana dilimiz. O nereden oluyor? Şuradan oluyor. Peygamber Efendimizin efendim hanımları, eşleri müminlerin annesidir. Kur'an-ı Kerim böyle diyor. Ve ezvacuhu ümmehatukum, Resulullah'ın hanımları sizin validelerinizdir. Ayşe anamız, Hatice anamız diyoruz. Hatice validemiz, Ayşe validemiz diyoruz. Efendim, tabii onlar da Arapça konuşuyorlardı. O zaman o annelerimizin dili olduğu için Arapça da bizim gene bir ana dilimiz oluyor. Dini ana dilimiz oluyor. Buradan öğrenmemiz lazım Arapçayı. İki, Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Kur'an-ı Kerim'i tam anlamak, keyfine, zevkine varmak, efendim aşk ile, şevk ile, haz ile, huşu ve hudu ile okumak için, istifade etmek için Arapça lazım. Arapça anahtar, bu manalar hazinesi o anahtarla açılacak. Onun için hepinize Arapça öğrenmeyi hararetle tavsiye ediyorum. Kur'an-ı Kerim Arapça olduğu için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arapça konuştuğu için ve hadis-i şeriflerin hepsi Arapça olduğu için hadis-i şerifler aleminde bir ayrı hazine.
efendim onu da öğrenmek için başlı başına Arapçayı öğrenmek gerekirdi. Başka hiç sebep olmasa bile. Peygamber Efendimiz'i iyi tanımak için Arapça öğrenmek lazım. Kur'an-ı Kerim'i iyi bellemek, öğrenmek, efendim açıklamalarını kavramak için Arapça bilmek lazım. İptela, iptila birkaç manaya gelir. Bir, imtihan etmek, sınamak, denemek manası. Bir de efendim hastalık, hastalığa tutunmak, efendim müptela olmak manasına gelir. Yani tabi hastalık da bir çeşit imtihandır, oradan gelmiş mana ama o ayrı bir mana olmuş oluyor, ikinci mana. Falanca müptela oldu, filanca hastalığa müptela oldu, tutuldu demek, hasta oldu demek. Bela da öyle. Bela efendim hem imtihan manasına geliyor hem de insana musallat olan, canını sıkan olay manasına geliyor. Şimdi burada imtihan manasına, sınamak manası. Hani İbrahim'i Rabb'ı sınamıştı ya tarihte, mazide, onu hatırla ve hatırlat. O senin etrafında efendim muhatabın olan ehli kitaba, müşriklere, efendim kabilelere, onları hatırlat ey Resulüm. İptela fiil. Bu fiilin tümleci, yani efendim mef'ulü bihi, cüz tümleci İbrahim. İbrahim'i imtihan etmişti. Kim? Rabbuhu. Fail, yani özne, fiilin şeyi, faili, efendim Rabbuhu. Rab, Rabbul Alemin kelimesini izahında söylemiştik. Efendim, geniş anlamlı bir kelime. Hem sahip manasına geliyor, hem de bir insanı Allah-u Teala Hazretleri yoktan var ettiği, küçükten büyüttüğü için böyle büyütmekten dolayı efendim terbiye ettiğinden, geliştirdiğinden o manası da var. Sahip manasının yanında yaradanı gibi efendim manası var. İşte Cenab-ı Mevla'nın adı Rab oluyor. Bir sıfatı Rab oluyor. İbrahim'e Rabb'ı, yani Allahu Azimüşşan, Rabbul Alemin olan Allah imtihan etmişti. İbrahim'i sınamıştı. Nelerle? Bir kelimatin, bir takım kelimelerle sınamıştı. Şimdi bu kelimatin ne demek? Efendim, bir takım emirler vermişti. Onları emirler, görevler vermişti İbrahim Aleyhisselam yapsın diye. Yani bir takım kelimelerle sınamıştı ne demek? Emirler verdi demek. Bir takım görevler verdi demek. O görevlerle onu imtihan etti demek. Kelime hem böyle şeyde kullanılır, efendim konuşulan söz manasına gelir, hem de efendim böyle emirler, efendim hükümler manasına gelir Arapçada. Ayetlerde bunun misalleri var. Kur'an-ı Kerim'in başka efendim ayetlerinde kelimatın böyle iki anlamda kullanıldığı ayeti kelimeler var. Yani onların misallerinde ve temmet kelimeti rabbika sıdkan ve adla, mesela ne demek? Rabbinin kelimesi adaletle, sadakatle, dost doğru olarak tamam oldu. Yani kelimatü şer'iyye, şer'i sözleri demek. Ve saddakat ki kelimati rabbiha ve kütübihi ve kânet minel kânitin. Meryem aleyhisselam hakkında efendim bu kelime sözü gene geçmiş. Efendim hasılı efendim İbrahim'i aleyhisselam, başımızın tacı İbrahim peygamber efendimiz. Hem de efendim İbrahim aleyhisselamın özelliği, sıfatı nedir? Halilullah. Allah'ın çok samimi, içli dışlı dostu demek. Halil ne demek? Allah'ın halili. Halil ne demek? Hı harfiyle. Bak burada da 3 tane H'den Arap alfabesindeki noktalı ha, kırıltılı ha ile. Bu da Avrupa dillerinde var. Türkçenin eskisinde, tarihinde de vardı bu ses, bu harf yeni Türkçenin alfabesine girmemiştir. Anadolu'da telaffuz olarak vardır. Mesela Kırşehir, Kayseri yörelerinde veyahut efendim Doğu Anadolu'da vardır. Ya yasak der, yoksul der. Buradaki hı'dır. Böyle de şöyle yapmak, bırakmak der efendim. Yoktur der. Orada işte kullanılıyor yani canlı bu ses. Yani yadırgamayalım, bilelim. Diller böyledir. Dillerin içinde de böyle cilveler vardır.
Evet, bu kelimeleri, efendim, emirleri, yasakları İbrahim Aleyhisselam'a Rabb'ı efendim sınamak için yükledi, mükellef kıldı, emretti.

etti, buyurdu şunu yap, bunu yap. Fe etemme hünne. Bu etemme, tamam etmek, itmam etmek. Hünne de kelimata gidiyor. Kelimeleri efendim o tamamladı. Kim? Yani efendim şey İbrahim aleyhisselam bu vazifeleri tamamen güzel bir şekilde efendim yaptı. Yani imtihanı başardı demek oluyor. Şimdi bu şey efendim etemme hünne ne demek? Arapça ey diyor İbn-i Kesir müfessir. Ey kâme bihinne, yani onların hakkından geldi, onları güzelce başardı. O görevleri ifa etti. Alnının akıyla Rabbinin rızasını kazanacak şekilde bu işi başardı demek. Bu tabi bir olumlu, güzel ifade. İbrahim aleyhisselamın Halilullah, Allah'ın çok sevdiği peygamberi, neden o sevgiyi kazandığının bir göstergesi, bir işareti. Demek ki ne söylemişse Rabb'ı çok güzel altından kalkmış, yapmış ve ifa etmiş. Ve muhacetuhu nemruz fillah hine vakaffahu ala ma vakaffahu aleyhi. Bir de İbrahim aleyhisselam o zamanın hükümdarı, tabi ben şu anda yanımda böyle kaynak kitaplar olmadığı için bu Nemrut'un zamanını, tarihini çok iyi söyleyemeyeceğim ama bakılsa kaynak kitaplarda çıkar. Hangi zamanda hangi adam bu Nemrut efendim çıkar. Onunla İbrahim aleyhisselamın karşılıklı münazarası var, mübahisesi var. Efendim tanrılık iddia ediyor Nemrut. Ahaliyi kafese koymuş, efendim boyundurağı almış, kendisine taptıracak. İbrahim aleyhisselam da karşısına çıkıyor, konuşuyor. Diyor ki, senin Rabbin kim? İbrahim aleyhisselam cevap veriyor. Benim Rabbim, Rabbul Alemin olan, benim inandığım ve sana imanı aşılamak istediğim Rabbim, ey Nemrut, güneşi doğudan doğdurur, batıdan batırır. Eğer senin gücün varsa hadi bakalım, aksini yap, batıdan doğdur. Aksini yap bakalım, güneşe hakim olabilecek misin? Tabi bu mübahasesi, yani münazarası var. Tabi şey efendim tehlikeli iş ama Allah emretti diye gitmiş hükümdarla çata çata konuşmuş. Zaten cihadın en kıymetlisi hangisidir? Zalim kişilerin, hükümdarların karşısına çıkıp da hak sözü söylemektir. Yani şimdi medeni cesaret filan diyorlar, işte o bizim dini cesaret dediğimiz şey, asıl cihat dediğimiz şey. Evet, asıl cihat işte böyle en tehlikeli yerde zalim sultanın huzurunda bile hak sözü söylemek, hakkı söylemekten geri durmamak, dalgavukluk yapmamak, efendim hakkı savunmak. Bu önemli bir şey. Böyle bir olay da geçti İbrahim Aleyhisselam'ın başından. Orada da yüz akıyla efendim Allah'ın kendisine verdiği görevi yaptı. Kavminden, vatanından, müşriklerin olduğu yerden ayrılması emrolundu Allah rızası için. Onu da yaptı. Orada da şey yaptı, derece kazandı. Sonra efendim Allah Teala Hazretleri kendisine gelenlere misafir etmeyi efendim ve bu adeti devam ettirmeyi ona emretmişti. O da çok güzel efendim misafir ağırlama adetini devam ettirdi. Hiç misafirsiz sofra kurmazdı. Olmadığı zaman gider arar, efendim birisini bulur sofraya getirirdi. Böylece cömertliğini gösterdi. Efendim hizmetini gösterdi. Hizmete efendim ne derler? Nefis cömertliği. Yani bedenen koşturuyor. Efendim ötekisine ne derler? Mal cömertliği. O zaman da sofra öyle yemekler neyle oluyor? Tabii masraflı oluyor. Bunların hepsini yaptı. Efendim böylece Cenab-ı Hak onu efendim Halilullah seçti kendisine. Çünkü kendisinin rızasını kazanmak için ne emrettiyse yapmış oluyor. Neler yükledi Cenab-ı Hak imtihan için ve İbrahim Aleyhisselam nasıl başarıyla şey yaptı? İbrahim Aleyhisselam arayış içindeyken Cenab-ı Hak işte sınadı onu. Kavmi yıldızlara tapıyordu. O yıldızlara baktı. Efendim buna tapıyor benim kavmim. Bunlar tapılmaya layık değil. Ay'a baktı.
tapınmaya

layık değil, güneşe baktı, tapılmaya layık değil, olmaz dedi. Bunlar Tanrı, Rab olamaz, mabud olamaz. Efendim, onun için ben bunların hepsini reddediyorum, itiyorum bir kenara. Bunları yaratan alemlerin Rabbine kulluk ediyor dedi. O da bir imtihan. Efendim, sonra hicret emretti, ona razı oldu. Sünnet emretti, o da bir ameliyat tabii, ameliyat, ona razı oldu. Efendim, işte buna benzer efendim çeşit çeşit efendim sınamaları İbrahim Aleyhisselam ulul azim peygamberlerin efendim birisi mübarek İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olarak hepsini efendim güzelce halletti. Efendim kulluğunu güzel yaptı, peygamberlik vazifesini güzel yaptı. Allah'ın emrini efendim yerine getirdi. Sonra onun üzerine o tamam edince, hepsini güzel ifa edince Cenab-ı Hak Teala buyuruyor ki ayeti kerimede kale Allahu Teala ona buyurdu ki inni cailuke linnasi imama. Ey İbrahim, ben seni insanlara, ahaliye imam kılacağım. İmam ne demek? Camide efendim İnsanın önüne geçen, namaz kıldıran kimseye biz imam diyoruz ama Arapçada imam sözü bundan daha yüce, daha kıymetli, daha efendim önemli görevleri ifade eden bir mana, başkan demek. Yani mesela İmamul Müslümin, Müslümanların tümünün önderi şey demek, yani halife demek. Emirül Müminin, müminlerin emirinden efendim ayrı efendim bir sıfat. Yani imamlık, önderlik demek. Seni lider yapacağım. İnsanlara önder yapacak. Çünkü efendim sınavı kazanmış Allah'ın halis, muhlis, fedakar, gözün buradan budaktan sakınmayan, cesur, halim, selim, gözyaşlı, merhametli, cömert bir efendim güzel huylu kulu. Allah Teala Hazretleri peygamberlik ihsan eyledi. Sonra İbrahim Aleyhisselam diyor ki kale ve min zürriyeti bu Arapçada bazen soru edatı olmadan soru sorulur. Yani cümledeki vurgulamadan efendim soru manası çıkar. Mesela deriz ki sen bizimle gelecek misin? Geliyor musun? Diye geliyor musun? Soru edatıyla sorarız. Bazen ederiz. Sen de bizimle geliyorsun. İnşallah. Yani geliyor musun demek o da. Geliyorsun diyor. Soru edatı yok. Ama geliyor musun manası. Şimdi burada da efendim ve min zürriyeti, yani zürriyetime de verecek misin manasına, soru manasına olabilir. Ya Rabbi zürriyetime de mi önderlik vereceksin, kavmin önderliğini, peygamberlik vereceksin? Veyahut öyle değil de efendim ya Rabbi madem beni imam, önder, başkan, efendim peygamber seçiyorsun, insanların rehberi, büyük rehberi, en büyük rehberi o zamanın seçiyorsun, o zaman ve min zürriyeti, zürriyetimden kimselere de bunu ver. Bana da ver, zürriyetini kayırmış oluyor. Bu manada olabilir. Efendim, soru da olabilir. Hasılı Peygamber İbrahim Aleyhisselam eğer zürriyetime de ver demişse Cenab-ı Hak onun duasını kabul etti. İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinden nice peygamberler geldi. Bir kere oğlu İsmail peygamber oldu. Yakın kendisi Kabe'yi beraber bina etti. Ondan sonra da uzak torunu Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O da ahir zaman peygamberi oldu. Peygamberlerin serveri Eşref-ül Mürselin, Ekrem-ül Rüsül, efendim Seyyid-i Veled-i Adem. O da öyle, o duası berekatine. Zaten İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı duaları Cenab-ı Hak kabul etti ve bir bir ihsan eyledi. Önümüzdeki ayetlerde, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Efendim, bugünkü sohbetimizde biraz böyle tam sohbet oldu. Biraz çeşitli konuları anlattık. O bakımdan yayıldı şey. Kale Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki La yenalu ahdiz zalimin. Benim efendim ahdim, anlaşmam efendim şeye zalimlere olmaz. Yani görevimi efendim görevimi zalimlere vermem. Görevime, o şerefime, benim o ikramıma
zalimler.

nail olamaz buyurdu. Zaten ve min zürriyet ediyor. Yani tüm zürriyetimi hepsini ayrı ayrı efendim imam yap demiyor. Hepsini mi yapıyorsun demiyor. Ve min zürriyeti yani zürriyetimden bazılarını da mı? Ya Rabbi evet tabii. Çünkü zaten insanların hepsi önder olmaz. Bir kalabalıkta bir tane başkan olur, ötekiler tabi olur. Hepsi başkan olursa o zaman cürcüne olur. Her karma karış olur. Efendim her başkan başkanlığını bir tarafa kullanmaya çalışır, olmaz. O bakımdan min zürriyeti, zürriyetinden bazı bu mine şey derler, min el bazıye derler. Yani zürriyetinden bir kısmına da mı, bazısına da mı veriyorsun efendim? Veyahut zürriyetimden bazısına da ver yarabbi diye söyleyeceği yapınca benim ahdime efendim zalimler nail olamaz. Yani böyle bir devlet, böyle bir nimet, efendim böyle bir taahhüdüme mazhar olamaz buyurdu Cenab-ı Hak. Başka ayet-i kerimelerde bu tabii kuralı, o yani olağan hususu Cenab-ı Hak bildiriyor. Yani zürriyetinden bazılarının mümin olacağını, bazılarının da zalim olacağını bildirmiş Allah-u Teala Hazretleri peygamberine. Evet, her koyun kendi bacağından asılır, her kişi sorumludur. Cenab-ı Hakk'a güzel kulluk ederse Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanır. Cenab-ı Hakk'a asi olursa, emrini tutmazsa, yanlış işler yaparsa o zaman da mahrum kalır. Kesin. Bu böyle. Efendim, bu kural buradan çıkıyor. Bu önemli bir kural. La yenalü ahdiz zalimin. Efendim zalimler benim ahdime, taahhüdüme, tekeffülüme, efendim ihsanıma, ikramıma, görevlendirmeme nail olamazlar dedi İbrahim Aleyhisselam'a. Ama zürriyetinden bazılarının efendim İbrahim Aleyhisselam gibi efendim peygamber olduğu da duasının kabul olunduğunu gösteriyor. Şimdi önümüzdeki haftalarda İbrahim Aleyhisselam'ın konusu efendim devam edecek. Efendim şey efendim o önümüzdeki ayetleri de inşallah güzel güzel anlatırız. Allah-u Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'dan efendim gereken dersleri almamızı, çıkartmamızı, Allah'ın onun neden sevgili peygamberi, Habibi, Halili kıldığını düşünmemizi, hareketlerimizi biz de karınca kararınca efendim düzenlememizi efendim düşünüyorum. Ders almamız lazım İbrahim Aleyhisselam'dan. İbrahim Aleyhisselam gibi hareket etmemiz lazım. Efendim yap dediğini Cenab-ı Hakk'ın yapmamız lazım. Çık ortaya, konuş dediği zaman hakkı söylemek lazım. Böylece mert, cesaret sahibi, dürüst, adaletli, faziletli, erdemli insanlar olmamız lazım. O zaman Allah seviyor. Allah Teala Hazretleri hepimizi sevgili kulları cümlesine dahil eylesin. Gönlümüze de Cenab-ı Hakk'ın marifetullah dediğimiz Allah bilgisi şuuru ve muhabbetullah dediğimiz Allah aşkını yerleştirsin. Şu mübarek günlerde bizleri o evliyaullah, selefi salihinimiz, mürşid-i kamillerimiz gibi efendim Cenab-ı Hakk'ı candan seven, Cenab-ı Hakk'a candan kulluk eden, ümmeti Muhammed'e de insanlara da güzel güzel hizmetler eden kimseler eylesin. Ebu'l-Hasen-i Harakani Efendimiz Kaddesallah Sırrahul Aziz ile ilgili bir kitabı okuyorum önümde. Efendim orada yaptığınız iyilikleri söyleyin bakalım diye sohbet esnasında ihvanı etrafındayken söylemiş. Efendim iki kişi de yaptıkları iyiliklerin mühim böyle göz doldurucu olanını sıralamışlar. Diyor ki bu yaptıklarımız nihayet iki kişiye faydası geliyor. Efendim o kadar. Ama efendim şey asıl Müslüman nasıl olmalıdır? Asıl Müslüman sizin yaptığınız o iyilikler söylediğiniz şu iki misal o olayda geçen iki kişinin yararını sağlamışsınız. O iki kişiye iyilik yapmışsınız. Halbuki mümin güneş ve mehtap gibidir. Yararı herkese, ışığı herkese ulaşması gerekir diyor.

0: Ne kadar önemli. Bakın bir daha üstüne bastırarak söylüyorum. Mümin güneş ve mehtap gibidir. Faydası herkese, ışığı herkese ulaşır. Yani mahdut bir kişiye, iki kişiye değil. Allah bizi herkese, bütün insanlığa her yönden, dünyaları, ahiretleri bakımından faydalı işler yapmaya muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili dinleyiciler.
1: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Hayırlı geceler.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle, Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
2: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

aziz ve sevgili dinleyiciler. Hicri yılınız hayırlı olsun. Hicri takvim, tabi Müslümanların dini bakımdan çok dikkatle takip etmeleri gereken bir takvim. Çünkü Ramazan bu aylardan biri olmuş oluyor. Hicri takvimin aylarından birisi. Hac bu hicri takvime göre belli oluyor. Kandiller bunlara göre belli oluyor. Efendim, sonra Peygamber Efendimizin Mevlid-i Şerifi yine bununla ilgili. Aşure günü işte önümüzde Muharrem'in onu, efendim yine bu takvimle ilgili. Onun için bizler için çok önemli. Müslümanlar için, Müslümanın dini hayatındaki ibadetleriyle yakından ilgili. Bu yılın ve bundan sonra gelen yılların alemi İslam için, bütün insanlık için hayırlı olmasını temenni ederim. Tabi Müslümanlar için hayırlı olması, Müslümanların zulümden, kahırdan, baskıdan, elemden, haksızlıklardan kurtulması, maddi manevi musibet ve felaketlerden, semavi arazi afetlerden mahfuz olması manasına, bütün insanlığın iyiliğini istemek ve hepsinin Allah'ın sevdiği kullar olması, sevdiği yolda yürümesi, imana gelmesi, Müslüman olması, böylece ahiret saadetini kazanması manasına. Tabii bizim için bu çok önemli ve biz bunun için çalışmalıyız. Zaten kardeşlerimiz var güçleriyle hem kendi yakın çevrelerine hem halka halka dışa doğru açılarak bütün dünyaya Allah'ın varlığını, birliğini, İslam'ın ana güzelliklerini, temel özelliklerini anlatacak bir canlılık içine, faaliyet içine girecekler ve çok çalışacaklar, güzel anlatacaklar. Çünkü Müslüman'ı yanlış göstermek, Müslümanlığı yanlış tanıtmak için uğraşan kötü niyetliler var. İslam'ın güzelliğini ve şöyle bir düşünün, İslam'ın güzelliklerini bilmek ve bildirmek gerekiyor. Bir tarafta İslam'ın cana bakış tarzı, hayata bakış tarzı, insanlara bakış tarzı, onu korumayı ana amaç edinmesi, bir taraftan da din namına insanları intihara sürükleyen sapık inançlar. Bunların dile getirilmesi lazım. Allah'ın bir olduğunu, varlığını, birliğini, lütfunu, keremini, güzel sıfatlarını, Esma-i Hüsna'sını şöyle Yunus gibi, Mevlana gibi tatlı tatlı hepimizin anlatması lazım. O bakımdan bu Hicri yılımızda inşallah bir atılım yılı olur ve herkese İslam'ın gerçek güzelliklerini, bakın bu pırlantadır, bu yakuttur, bu zümrüttür, bu kocaman bir emsalsiz incidir, işte kocaman bir elmas pırlantadır filan diye İslam'ın bütün güzelliklerini anlatmamız lazım.

0: Güneş takvimleri. İlk güneş takvimi Mısırlılar tarafından M.Ö. 238 yılında oluşturulmuşsa da çok yaygın kabul görmeyerek kısa sürede yürürlükten kaldırılmıştı. Bir müddet geçtikten sonra takvimsiz olmayacağını gören zamanın bilim insanları zaman ölçümlerini aynı takvimi esas alarak yeniden yaptılar ve M.Ö. 146 yılında yeni ölçümlere göre oluşturdukları yeni takvim kullanılmaya başlanıldı. Geçmiş dönemlerde her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak almışlardır. İyon ve Yunanlar kanalıyla batıya aktarılan güneş takviminde Roma İmparatoru Jules Caesar'ın döneminde yıl başlangıcı 1 Ocak, Hazreti İsa'nın doğum tarihine çekilmiş ve M.Ö. 46 yılında Julian takvimi adıyla yeni şeklini almış ve Quintilis olan Temmuz ayının adı Jules Caesar'dan esinlenilerek Juli olarak değiştirilmişti. Takvimlerdeki bir sonraki değişiklik M.Ö. 8. yılda İmparator Augustus tarafından bir aya kendi ismini yani Ağustos'u verdirmek ve ayların gün sayısıyla oynamak şeklinde yaptırıldı. Julian takvimi Roma kökenli olması nedeniyle Türkçe'de Rumi takvim olarak anılmaktadır. Aynı takvim yeni çağda Papa 8. Gregor tarafından tekrar düzenletilerek 1582 yılından itibaren kullanılmaya devam edilmiş ve artık Gregorian takvimi olarak anılmaya başlanmıştır. Batı dünyasında en yaygın olarak kullanılan bu takvim 1926 yılından itibaren ülkemizde de aynı adla kullanılmaya başlanmıştır. Yine geçmiş dönemlerde 365 gün 6 saati esas alan ve bazı farklı isimlerle anılan güneş takvimleri de kullanılmıştır. Bunlardan bazıları Doğu Hristiyanlarının yani Süryanilerin kullandığı İskender takvimi, bugünkü Mısır Hristiyanları yani Kıptiler tarafından kullanılan Kıpti takvimi, eski İran'da kullanılan Yezdicer takvimi, Selçuklu hükümdarı Melikşah döneminde kullanılan Celali takvimidir. Ay takvimleri, kameri takvimler. Ay takvimleri, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay takviminde bazı ayların 27 veya 28. günü gökyüzünde güneşle ay, ay önde ve güneş arkada olarak birbirine yakın görünmekte ve akşamdan az önce ay, akşam olunca da güneş batmaktadır. Güneş aydan daha hızlı gittiğinden ayın 28 veya 29'unda aya yetişir ve dünya, ay, güneş bir hizaya gelir ve yerden bakıldığında güneşle ay birlikteymiş gibi görünür. Bu duruma kavuşum yani içtimai neyireyn kısaca içtima denilmektedir. Batılı gökbilimcilere göre güneş merkezinin ufuk çizgisi üzerine geldiği, şer'i hükümlere göre ise güneşin bütünüyle batıp ufuk çizgisine teğet olduğu anı izleyen alacakaranlık içerisinde ay yani yeni ay batış noktası yakınında ve ufuk çizgisinin biraz üstünde sola bakan ince bir hilal biçiminde görülecektir. Ayın bu şekilde gözlenip görülmesine rüyet-i hilal kısaca rüyet adı verilmektedir. İki içtima ya da rüyet arası süreye sinodal ay yahut içtima ayı veya rüyet ayı denilir. Bu takvimde bir ay yaklaşık 29,5 gün, 12 aylığı bir yılsa 354,5 gündür. Bunların gerçek değerleri de 29 yahut 30 gün ve 354 veya 355 gündür. Ancak hangi ayların 29, hangilerinin 30 ve hangi yılların 354, hangilerinin 355 gün çekeceği önceden belirlenememiş ve bir kurala bağlanamamış olup o zaman dilimindeki rüyete göre belirlenmektedir. Hicri takvimin, ay hicri takvimi ya da hicri kameri takvimin İslam aliminin dini takvimi olarak kabul edilmesi münasebetiyle Müslümanların ibadet vakitlerinin güneşin konumuna ve ayın evrelerine göre belirlenmesi hususu önem kazanmış, Müslüman ilim adamları ay ve güneş hareketlerini ilgi ve hassasiyetle takip etmişlerdir. Bu husustaki araştırma ve çalışmalar zamanla Müslümanları vakit hesaplamalarında ileri bir seviyeye getirecek ve astronomide öncü bir rol oynamalarını sağlayacaktı. Elbette ki bunda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin düzenlenmesini bildirmesi önemli rol oynamıştır.
1: İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Akre FM'de Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızdan bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, malumunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Rabbinden gelen ilk vahiy İgra talimatı ile başlar. Bu emrin mastarı olan kıraat kelimesinin yaygın anlamı okumak ise de tek anlamı bu değildir. İletmek, ilan etmek, duyurmak, açıklamak, anlamak, anlatmak, taşımak, toplamak anlamlarını da kapsar. İgra emri, söyleneni tekrarla, anla, belle, tebliğ et, davet et, kainat kitabını oku diye anlaşılmıştır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan bölüm bölüm aldığı ilahi bilgileri kalbine yerleştiren Allah Resulü, kalk, insanları uyar, emri gelir gelmez, onları insanlara okumaya, anlatmaya, açıklamaya başladı. Resulullah sadece Kur'an'ı insanlara okumakla yükümlü değil, aynı zamanda okuduğu ayetleri tebliğ, tebyin ve talim etmek, muhataplarını Allah'a davet etmek ve davetini kabul edenleri de arındırmakla görevliydi. Kur'an-ı Kerim sonra nazil olan bölümlerinde bu hakikati sıkça hatırlatacak ve bir ayeti kerimede şöyle buyurulacaktı. Nitekim size nimetimi tamamladığım gibi içinizden, size ayetlerimizi okuyan, sizi tezkiye eden, şirkten, maddi ve manevi kirlerden ve kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti ve onun hükümlerinin uygulanmasını öğreten ve bilmediklerinizi bildiren bir Resul gönderdik. Bakara Suresi 151. Ayet. Demek ki Efendimizin görevi sadece Kur'an'ı insanlara okuyup duyurmak, tebliğ ve tebyin etmekten ibaret değildi efendim. O, Kur'an'ı aynı zamanda talim edip öğretiyor, tefsir edip açıklıyor.

açıklıyor ve en güzel numune-i imtisal olarak da hayatında bizzat uyguluyordu. Ona iman edenleri her türlü kötülükten, kir ve pastan arındırıyor, bu konuda onlara önderlik ve örneklik yapıyordu. Darül Erkam'da ilk Müslümanlara Allah Resulü tarafından talim edilen ayetler, onların sadece kalplerini ve düşüncelerini değil, aynı zamanda kimliklerini, kişiliklerini, sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel düzeydeki tüm ilişkilerini de şekillendirdi. Bu evi üs olarak kullanmanın amacı ise daha organize, sistemli ve verimli bir tebliğ faaliyeti yürütmekti. Darül Erkam, uzun yıllar İslam davasının üssü ve İslami eğitimin merkezi olarak kullanıldı. Ancak Darül Erkam'daki faaliyetler gizli tutuldu. Ammar bin Yasir ile Süheyb bin Sinan'ın Darül Erkam'daki karşılaşmalarıyla ilgili rivayet bunu yansıtır. Hazreti Ammar bu olayı şöyle anlatır. Darül Erkam'ın kapısında Süheyb ile karşılaştım. Süheyb'e burada ne yaptığını sordum. O da bana aynı şekilde sen niçin buradasın diye sordu. Resulullah'la görüşüp konuşmak için geldiğimi söyledim. Süheyl, ben de aynı nedenle geldim dedi ve sonra Resulullah'ın yanına girdik. O bize İslam'ı anlattı ve Müslüman olmaya davet etti. Müslüman olduk ve o gün akşama kadar Resulullah'ın yanında kaldık. İslam'ın ilk tebliğ döneminde Mekke'deki İslami eğitim ve öğretim Darül Erkam'la sınırlı kalmamış, daha pek çok evde tebliğ ve kıraat çalışmaları sahabeler tarafından yürütülmüştür. Şüphesiz Kur'an merkezli eğitimin hocası Nebiler serveriydi. O, Yüce Allah'ın emrettiği şekilde gece gündüz ibadetlerde ve her vesileyle yavaş yavaş tertil üzere Kur'an'ı okuyor ve ashabına da en güzel şekilde öğretiyordu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. İçinde Kur'an'dan hiçbir şey bulunmayan kişi harap ev gibidir buyurarak Kur'an'ı okuyup öğrenmeyi ve yaşamayı teşvik ediyordu. Evlerin Kur'an mektebi gibi kullanılması Medine devrinde de sürdü. Hazreti Peygamber hicretten önce Medineli Müslümanlara dini anlatmak ve Kur'an öğretmek için Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ı Yesrib'e göndermiş, o da Medineli Müslümanlara evlerinde dersler vermiş, onları eğitmişti. Ayrıca İslam tarihi kaynaklarından bazı evlerin Darül Kurra olarak tanındığını ve sadece Kur'an kıraati eğitimine hasredildiğini öğreniyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, sözü bu noktada Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamıza bırakıyor. Kıraat ilminin önemi ve Kur'an ehline verilen mükafatlar hakkında kaleme aldığı cümleleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz Resulullah'ın huzuruna geç geldi. Peygamberimiz, "Niye geciktin ya Ayşe?" dedi. Hazreti Ayşe, "Ya Resulallah, yolda geliyordum. Salim Mevla Huzeyfe radıyallahu anhuma Kur'an okuyormuş. Durdum, dinledim. Bitince gelebildim." cevabını verdi. Ses dışarıya taşıyor, şahane güzellikte okunuyor, dinleyen mest oluyor. Tabii güzel sesin, güzel kıraatin güzel tesiri oluyor. İnsanın ruhuna hitap eden tarafı oluyor. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'i teganniye, dalgalandırmaya kaydırmadan hürmetle, ciddiyetle güzelce okumak lazım. Peygamber Efendimiz de uzatmalarını uzata uzata fakat sesini titretmeden okurmuş. Bu da malumumuz olsun, biz de o ciddiyetle okuyalım. Böyle okuyan Kur'an-ı Kerim hocalarını, üstadlarını biliyoruz. Hocamız da ehli Kur'an'a, erbabı Kur'an'a çok ihtiram ederdi, iltifat ederdi. Onları taltif eylerdi. Hemen mihraba sürerdi. Hatırlıyorum, Hendekli Abdurrahman Hoca bir gün Beyazıt Camii'nde namaz kıldırdı. Bir aşr-ı şerif okudu. Hendekli hocamız da güzel okur. Maşallah, üstattır. Önümde simsiyah bir Arap var. Yüzü morumsu simsiyah ama o siyahlığın içinde cildi sanki nur kaynağıymış gibi. İnci gibi parlıyor. Hoca Kur'an-ı Kerim okuyor. O buradan şıkır şıkır gözlerinden yaşlar, damlalar saçıyor. Güzel okuyor, tesirli okuyor. Bu mübarek de hem manevi

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'i okurken ağlayın, ağlayamıyorsanız ağlıyormuş gibi yapın buyuruyor. Kur'an Allah'ın kelamı. Allah-u Teala, eğer bu bir taşın bir dağın üzerine inseydi, dağı süklüm püklüm hürmetten el pençe divan durmuş halde, boyun bükmüş tarzda görürdün diyor. Dağın taşların o hale geleceği bir kitap insanlara inmiş. İnsanlar aldırmıyor. Allah saklasın, Allah etmesin. Allah bizi ihlaslı, has Müslüman olmaktan ayırmasın. Kur'an-ı Kerim'in değil okunması, bakılması bile sevaptır. Ama okunduğu zaman sevap çok daha fazla olur. Hatta Allahu Teala Hazretleri her harfine 10 hasene verir. O bakımdan Kur'an-ı Kerim tilavetine ve kıraatine çok önem vermemiz, okumaya müdavim olmamız lazım. Harflerini öğrenip okumamız lazım. Kur'an-ı Kerim okunurken tertil ile okunur. Tertil ile okumak, Kur'an-ı Kerim'i kendine mahsus bir güzel eda ile okumaktır. Sahabe-i kiram öyle okumuşlardır. Peygamber Efendimiz öyle okumuştur. Yani Kur'an-ı Kerim düz bir konuşma gibi, bir nutuk gibi okunmaz. Bir güzel eda ve seda ile okunur. Lahni Arap üzere okunması, yani Arap'ın üslubuna, şivesine göre okunması, hüzünle okunması, ehli kitabın kendi kitaplarını okudukları gibi değil de, daha böyle bir ciddi, vakarlı, dokunaklı şekilde okunulması, hatta okunurken ağlanması tavsiye buyurulmuştur. Efendim, Müslümanlardan pek çok kimseler, hocamızın da belirttiği ve tavsiye ettiği şekilde, Kur'an'ın hakkını vererek okumuşlar, kendilerini Kur'an ilimlerine adamışlar, bilhassa kıraat imamları ömürlerini Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını, okunuş şekillerini, vücuh ve edasını zapt ve talim etmeye vakfetmişlerdir. Ömrünü Kur'an yolunda vakfeden güzel insanlardan biri de kıraat imamı Süleyman bin Mihran Hazretleri'dir. Dilerseniz bugün okuduğu Kur'an tilavetleriyle dünya Müslümanlarının hafızalarında silinmeyecek izler bırakan Hafız Abdussamed'den bir aşr-ı şerif dinleyelim. Ardından Süleyman bin Mihran Hazretleri'nin hayat hikayesi ve kıraat ilmine katkıları hakkında bilgiler verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, Süleyman bin Mihran Hazretleri, tabi'in devrinin büyük hadis, kıraat ve fıkıh imamlarındandır. İsmi Süleyman olup, babasının ismi Mihran'dır. Mahlası El-Kahili, El-Esedi, El-Kufi, künyesi Ebu Muhammed'dir. Kaynaklarda Hazreti Hüseyin'in şehit olduğu gün Kufe'de doğduğuna dair bilgiler vardır. Gözlerinden çok yaş aktığından ve görme hassasının çok zayıf olmasından dolayı Ameş lakabıyla meşhur oldu. Hazreti Ameş, hadis ilminde hafızdır ki 100.000 hadisi şerifi ravileriyle birlikte ezberlemiştir. İlminin çokluğu sebebiyle kendisine Allametül İslam denilmiştir. Zamanında Kufe'de Kur'an-ı Kerim'i onun kadar iyi okuyan, onun kadar güzel söz söyleyen, onun kadar anlayışlı, sorulan her suale onun kadar süratle cevap veren biri yoktu. Onun nazarında herkes eşitti. Sohbetlerinde zenginler, fakirler, hatta sultanlar aynı safta bulunurlardı. Zengin fakir herkes huzurunda emirlerini bekleyip arzularını yerine getirmek için can atarlardı. Bununla beraber çoğu zaman bir dilim ekmeği bile bulunmazdı. Yediği lokmanın helalden olmasına çok dikkat eden, şüpheli şeylerden kaçınan zahit bir zat idi. Hep ölümü düşünür, ona hazırlıklı olmak için çalışırdı. Uykudan uyandığı zaman su bulup abdest alması gecikecek olursa derhal teyemmüm ederdi. Suyla abdest alıncaya kadar geçecek olan az bir zamanı böylece abdestli geçirmiş olurdu. Bu halini görenlere, ben abdestsiz ölmekten korkuyorum. Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli değildir, buyururdu. İmam Ameş, kendi döneminin en önde gelen kıraat imamlarından, hadis ve fıkıh alimlerindendi. Çok ibadet ederdi. 70 seneye yakın bir zaman bütün namazlarını cemaatle ve birinci safta kılmıştır. Kufe'de en son

vefat eden sahabi Abdullah bin Ebi Evfa Hazretleri ile görüşüp ondan hadisi şerif rivayet etmiştir. Kıraat ve hadis alimi olan İmam-ı Ameş, İmam-ı Azam Ebu Hanife'den birçok mesele sormuş, İmam-ı Azam bu suallerin her biri için hadis-i şerifler okuyarak cevap vermiştir. Ameş, İmam-ı Azam'ın hadis ilmindeki derin bilgisini görünce, ''Ey fıkıh alimleri, sizler mütehassıs tabip, bizlerse eczacı gibiyiz. Hadisleri ve bunları rivayet edenleri biz söyleriz. Bizim söylediklerimizin manalarını siz anlarsınız.'' demiştir. Yine İmam-ı Azam Hazretleri bir gün İmam-ı Ameş'in yanına gidip hadis-i şerifte bildirildiğine göre Allah-u Teala kimin gözlerinden görme hassasını alırsa ona karşılığını verir. Sana ne verdi diye sordu. Büyük alimin dilinden şu cümleler döküldü. Allah-u Teala mükafat olarak bana sıkıntı ve ağırlık verenleri görmekten kurtardı. Neden gözün yaşarır diye sorduklarındaysa ağırlık veren ahmak kimselere bakmaktan yaşarır diye cevap verirdi. Efendim Ameş Hazretleri buyurdu ki, halkın işi gücü fesat olunca şerliler başlarına geçer. Nefsimi elimle tutabilseydim parça parça doğrar, hayvanların önüne yem olarak atardım. Görmeden evlenmenin sonu elem ve kederdir. Bir cenaze olduğunda bizi öyle hüzün kaplar ki kime taziyede bulunacağımızı tanıyamaz hale gelirdik. İçinizde Allah-u Teala'ya asi olanlar, işledikleri o çirkin işlerin isli bir duman olup yüzlerine çökeceğinden, mahşer günü halkın önünde başlarına böyle bir hal geleceğinden niçin korkmuyorlar? Ramazan ayında yapılan ibadetler, gelecek Ramazan'a kadar, hac zamanında yapılan ibadetler, gelecek hac zamanına kadar, cemaatle kılınan cuma namazı gelecek cumaya kadar, cemaatle kılınan vakit namazı da ondan sonraki vakit namazına kadar işlenen günahlara kefarettir. Ama büyük günah işlememek şartıyla. Bu güzel tavsiyeleri hayatımızda tatbik etmeyi diliyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte değin, hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar girmiş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Farkında ol, Akra dinle.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat O, önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerremallahu vecihten rivayet edilmiş. Ennehu kâle, o buyurdu ki Hazreti Ali Efendimiz, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar: Men ahya leylete aşura e ahyahullah teala maşa e. Yani kim aşure gecesini ibadetle ihya ederse Allah da onun işte hoşuna gidecek şekilde ona ihya edecek ihsanlarda bulunur diye Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş. Demek ki Hazreti Ali Efendimizin tavsiyesini tutarak Cafer-i Sadık Efendimizin yolundan yürüyerek tabii bu Aşure gününün orucunu tutmaya da gayret edelim. Ve 9 Muharrem'de oruç tutun, 10 Muharrem'de oruç tutun veyahut 10 Muharrem'de 11 Muharrem'de oruç tutun demiş oluyoruz. Gafil olmayın, gecenizi ibadetle değerlendirin diyoruz. Tabii Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, o şehidi Kerbala büyüğümüz Hazreti Hüseyin Efendimiz'e de dualar edin, onun şefaatini isteyin, ruhuna hatimler indirin. Allah nasip ederse siz nerede olursanız olun Hazreti Hüseyin Efendimiz'le ilgili konuşmalar yapılsın, camilerde toplantılar yapılsın, hatimler indirilsin, zikirler yapılsın, ruhaniyetinden istimdat edilsin.

Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin

0: inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri Yeni Yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Modern hayatta hepimiz işlerle uğraşıyoruz. Hepimizin bir idealleri var. Zihnimiz sonsuz olarak işliyor. Sonsuz arzuları, isteği var. Ama sınırlı da bir fiziki ömür olan bedenimiz var. Göçebelik kavramını da Zygmunt Bauman'dan, Polonya asıllı bir filozoftu, kendisi öldü. O da şey der, göçebelik modern hayatın yoksun bırakılmış çocuğudur. Şundan dolayı böyle bir şey söylüyor. Düşünün ki siz pilav satıcısınız arabayla. İşte pilav, tavuk satıyorsunuz, pilavları aldınız. İşte gün içinde tavuk da 2 saat sonra geldi. Diyelim ki bir yerde, caddede sizin kafanıza göre gittiğiniz yerler var. Orada işte günde 2 saat, keyfinize göre belki 5 saat çalışıyorsunuz ve günlük kazancınızı da elde ediyorsunuz. Yaşamınızı idame ettiriyorsunuz. Ama diyelim ki size birisi geliyor, diyor ki yahu sen niye böyle yapıyorsun? Bir git şöyle güzel bir dükkan al, bankadan da bir kredi çek, ondan sonra işlerini büyüt. Böyle bir şey yokken aklımda bir anda ya ben bunu niye yapmayayım deyip bir dükkan açtı. Diyelim ki 20 yıllık bir kredi çekti. Modern hayatta dükkan sahibi oldu. Ama o dükkan alırkenki çektiği kredi 20 senesini şu açıdan ipotek koydu. Kişi artık keyfine göre pilav tavuk satan kişi değil, 20 sene boyunca kazanç elde etmek zorunda olan, sanki 20 sene boyunca ölmeyecekmiş gibi o kaygıyı ve stresi yaşamak zorunda olan, yerleşik, kendi değerlerine uygun hayattan ekonomik düzenin göçebe yaşantısında 20 sene ikamet etmeye geçti. Bu da bu kişide bir takım sorunları da beraberine getiriyor. Modern Hayat, Kerem Işın Beyefendi'nin bir kitabı vardı. Orada Osmanlı kadınlarının günlük ya da Osmanlı insanlarının günlük mezarlık ziyaretlerinden gösterirdi şehir içindeki. Sonra bir mimar arkadaşla konuşurken şeyden bahsettik. Yani ya şehrin içinde mezarlıklar yok. İşte Zincirlikuyu'da bir mezarlık var, küçücük bir alan ve mezarlığa define gidiyorsunuz, kafanızı bir kaldırdığınızda bütün etraf gökdelen ve o gökdelenlerin içerisinde çalışan insanlar var. Şimdi insan varoluşu için ölümün olduğu yerde her şey anlamını yitiriyor. Ölüm çok büyük bir gerçeklik. Böyle bir yerde modern hayattaki şehirlerde mezarlıkları şehir dışına yaparak sanki bizim hayatımızda olmayacakmış algısında başlıyor. Zaten sanal dünyaların da ortaya çıkıyor olması sonsuz dünya ve sonsuz hazı arzulayan insan zihnine hitap ettiği için. Yoksa hepimiz şunu biliyoruz. Biçilen ömür bir aksilik olmadığı takdirde 80-90 sene, belki 100 sene olacaksa 100 sene sonra ölüp gidecek insan. Ama zihin sanki kendisi hiç ölmeyecekmiş gibi düşünüyor. Burada fizikten biraz yardım alırsak, fizik biliminden, İtalyan bilim insanı Carlo Rovelli şeyden bahsediyor. Halkalar teorisi vardır diyor dünya üzerinde. Halkalar teorisi nedir? İşte üzerimizde bir penye, bir kazak varsa uzaktan bir bütün gibi gözükür ama bunu bir mikroskop altına koyduğumuzda bunlar ilmek ilmek, halka halka birbirine geçmiş gibi gözükür. Rovelli de diyor ki dünya üzerinde var olan hiçbir şey yok olmaz ama halkalar içerisinde geçiş yapar. Yani boyut değiştirir. O zaman şunu da diyebiliriz. Biz ölüyoruz, öleceğiz ama yok olmayacağız. Yani inanan Müslüman insanlar için işte ölüm sonrası fizik bilimcisi de var olan bir şeyin yok olmayacağını söylüyor. Yine Rovelli şeyden bahsediyor. Zamanın akışkanlığı bütün dünyayı aynı anda gören, gözlemleyen bir teleskop yapmış olabilseydik bunun için zaman diye bir şey olmayacaktı. Çünkü

0: Ben Güney Kore'deki, Hawaii'deki, Akrep FM stüdyosundaki bir şişenin hareketlerini dahi gözlemleyebilir halde olacaktım. O zaman zaman bir bütün olacaktı. Ama şu anda mesela biz stüdyodayız. Zaman akışkan bir hale geldi ve bu akışkan zaman içerisinde ben bir yerlere geç kaldığımı düşünmeye başlıyorum. Ya da ben bir şeylere yetişmem, bir şeyleri inşa etmem ya da yerleşik düzenden az önce bahsettiğim göçebe gibi bir düzene geçip arzu ettiğim şeyleri gerçekleştirmem gerektiğini düşünüyorum. Yani dikkat ederseniz insanların artık şeyleri değişti. İhtiyacı mı yoksa isteği mi? Yani buna ihtiyacım var mı, isteği mi var? Yerleşik şeyinde, kültürde, değerlerde baktığımız zaman ihtiyacı yok. Ama öteki tarafta ne var? İsteği var. İşte ben yazın kum güneş tatili yapmam lazım. Kışın kayak tatili yapmam lazım. Peki bunlar için ekonomik durumum yok. Tamam, kredi çekelim. Ve ben burada ölümü devre dışında bırakıyorum. Neden? Çünkü bankadan 5 yıllık krediyi çektim. Bunu ölmeyeceğimi düşünerekten ödemeye çalışacağımı düşünüyorum. Halbuki işsiz kalacak olma ihtimalimi de devre dışında bıraktım. Bu bizim zamanla çatışmamızı da beraberinde getiriyor. Zaman ne kadar çabuk geçti demeye ya da niye bu zaman geçmiyor demeye başlıyorum. Halbuki onun deneyimleme sürecini ortadan ben kaldırmış oldum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Hüsnü kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü kelam başlıyor.
3: Medeniyet Arapça bir kelime. Şehir anlamına geliyor. Medine kelimesinden türemiş. Hadara da diyorlar aynı zamanda Araplar buna. Türkçe'de Arapçadan alınan medeniyet kelimesini kullanılıyor. Bunun yanında uygarlık kelimesi de kullanılıyor. Eski Yunanca'da nazik, terbiyeli manalarına gelen sivil kelimesi kullanılmış bu anlamda. Fakat İslam aleminde medeniyeti daha kısa olarak tamiri bilat, terfihi ibad şeklinde tarif etmişler. Bu kısaca beldelerin imal edilerek insanlığın ihtiyaçlarını karşılayacak, rahat ve huzur içerisinde yaşayacak şekle sokulması, insanlarda ruh, madde, fikir ve ahlak bakımından yükselmesidir diye tarif edilmiş. Fatih'e göre ise, hüner bir şehir bünyad eylemek, riaya kalbin abad eylemektir diyor. Yani medeniyeti iki kısma ayırıyor. Birisi maddi tarafı, birisi de manevi tarafı. Bir şehir yapmak, riaya kalbinde abad eylemek. Şehrin içerisindeki bulunan insanları da abad etmek. Fikren, imanen, kültüren yaşanır hale getirmek. Sıkıntısız, rahat bir şekilde insanların ömrünü geçirebilecek bir mekan meydana getirmektir diyor Fatih. Kültür bir toplumun yaşadığı ve paylaştığı müşterek değerler diye tarif edilir. Aslında kültür ve medeniyet konusunda çok fazla fikirler ileri sürülmüş. Bazıları ikisi aynı şeydir, bazıları ayrı ayrı şeylerdir denilmiş. Çeşitli tarifleri var ama kısaca tarifi böyle. Bir toplumun yaşadığı ve paylaştığı müşterek değerler. Her toplumun bir şahsiyeti maneviyesi olan değerler diye de tarif edilebiliyor. Kur'an'a gelince, Kur'an Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla mahiyeti bilinmeyen bir şekilde son peygamber Hazreti Muhammed'e indirilen, mushaflarda yazılan, tevatürle nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen, Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle biten, başkalarının benzerini getirmekten aciz kaldığı Arapça muciz bir kelam-ı ilahidir. Kur'an kısaca böyle tarif edilebilir. Kur'an-ı Kerim ilk nazil olduğu 610 yılında kıyamete kadar gelecek insanların ihtiyaçlarına cevap verecek bir kutsal kitap. Kur'an-ı Kerim bir sosyolog

0: Bir fizik kitabı, bir matematik kitabı değil ama bütün ilim dallarına ışık tutan, onların yollarını aydınlatan mukaddes bir kitaptır. Yani ilme ve hayata kılavuzluk eden bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Bir özelliği de okunmasında ve dinlenmesinde namazda okunmasının dışında ayrıca okunduğunda dinlenmesi emredilmiş. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin. Araf suresinin 204. ayetinde Estağfirullah fe izâ kure'el Kur'an'ı festemiyehu lehu diye başlayan ayet-i kerimede Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin. Bir taraftan Kur'an-ı Kerim elbette amel etmek için, insanı olgunlaştırmak için indirildi. Ancak ikinci bir yönü daha var. Okunması da bir ibadet. Kur'an Müslümanın hayatında sadece anlamı araştırılan sıradan bir mevzu, bir kitap değil, okunup dinlendiğinde ibadet edilmiş olduğu da gerçektir. Nazmının ve usulünün ahengi sebebiyle dinleyicileri gönül huzuruna kavuşturan muciz bir kitaptır. Kur'an dinlendikçe insana sevinç ve huzur verir, ferahlatır. Bazı ayetleri de hayrete düşürür ve ürpertir. Hazreti Ömer radıyallahu an Taha suresini dinlediği zaman ilk Müslüman olmamıştı da titrediği zaman eniştesinin evinde Müslüman olmadı mı? Cübeyr bin Mutim sahabilerden bu Müslüman oluşunu şöyle izah ediyor. Hazreti Peygamber radıyallahu an bir Tur suresini okudu diyor. Onu dinledim diyor. Onu dinledikçe işittiğimde sanki kalbim çatlayacak duruma geldi diyor ve ondan sonra Müslüman oluyor. Estağfirullah ve Turi ve Kitabım Mesturu suresini okuduğu zaman onu o kadar tesir etmiş demek. 7. asırdan 20. asıra kadar devam eden İslam medeniyetinin çekirdeği kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Bu medeniyette 17. asra kadar Kur'an-ı Kerim'den gereği kadar istifade edilmiş. Fakat Asya'nın kültürde, sosyal hayatta, teknolojide en ileri olduğu zamanlarda bu devirlerdir. Bu biraz bırakıldığı zaman o zaman da gerileme, yavaşlanılmış ve eski ihtişamını, yükselmesini, yaşantısını biraz daha geri duruma bırakmıştır. Tarih boyunca çeşitli zamanlarda insanlık köle efendi, fakir zengin, beyaz siyah, işçi, patron gibi ayrımlar içerisinde bulunmuş. Bu da çeşitli huzursuzluklara sebep olmuştur, kavgalara sebep olmuş. Oysa ki temelinde tevhid olan İslam, farklılıkların çekişme sebebi değil, hayatın normal safhalarını görülmüştür. Yücelik renkte, soy, sop, mal varlığında değil, takvada olabildiğini bildiğinde ölçüler hale getirmiştir. İşte bunu bu hale getiren de Kur'an-ı Kerim'dir. Zenci bir köle olan Bilal-i Habeşi Resulullah'ın müezzini olması işte bunun örneklerinden bir tanesi. Bir köle oğlu olduğu halde İkrime sahabilerin, tabiinin ileri gelenlerinden, muhacirlerin ileri gelenlerinden bütün sahabi orada olduğu halde bir kölenin oğlunu Resulullah komutan tayin ediyor. Komutan olacaksın diyor. Evet, insanlığa verilen değer burada meydana çıkıyor. İnsan bu dünyasını, kabir alemini hem de ahiretini bu dünyada kazanır. Eğer din bu üç alemi de kazanmaya sağlamıyorsa o din olmaz. O zaman o felsefe olur. Onun için burada da serbest bırakır İslam. Ayet-i kerimede isteyen dünya ekinini eksin, isteyen ahiret ekinini eksin. Unutmayın ki dünya ekini ahirete bir faydası olmaz ayet-i kerimesi var. Hazreti Ebu Bekir devrine gelelim. Kur'an-ı Kerim'in toplanıyor Hazreti Ebu Bekir devrinde. Hazreti Ömer devrinde divan, adliye ve askeri teşkilat gibi divan teşkilatı, adliye teşkilatı, askeri teşkilatlar gibi teşkilatlar kuruluyor. Devlet müessesesi kuruluyor. Bu Hazreti Ömer zamanında oluyor. Fakat böyle muhteşem bir insan, celaletli bir insan olmasına rağmen Kudüs'e giderken girişte hizmetlisiyle beraber deveye ortaklaşa biniyorlar. Sırayla biniliyor. Yani burada insana verilen değerin, medeniyetin, Kur'an'ın insanı ne hale getirdiğini, nasıl medeni kıldığını örneklerinden bir şeyler. Kur'an ilk kelimesi okuyor. Hepimiz biliyoruz ilk ayeti kerime. Cahiliye devrinde Muallakatü Seb'a'da 7 askılar vardı. Her kabilenin bir şairi vardı. Bu şairler ya o kabilenin çocuğu olurlardı veyahut da şimdiki futbolcular gibi ısmarlanırdı. Bir yerden parayla tutulurdu, getirilirdi. O kabile adına şiir yazardı. 7 askılar da o kabile adına şiir söylerdi. Bu panayırda bu şiirler okunur ve dereceye girenlerin şiirleri 7 askıda asılırdı. Bazen şiiri yazan insanlar bu şiiri okurlardı. Bazen de şiir okuyucular vardı. Onlar okurlardı bu şairin yazmış olduğu şiiri. 7 askılarda, panayırda şiirler bir veya iki defa okunduğunda oradaki bulunan halkın hepsi bu şiiri ezberlerdi. Halk, oradaki bulunan toplum edebi yönden öyle bir yetiştirilmişti. Sonra işte bu şekilde hazırlanmış bir toplum Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeler nazil olmaya başlayınca Peygamber Efendimiz ayet-i kerimeyi bir defa okuyor. Karşı taraftaki tıpkı o şiiri ezberler gibi aynen ezberliyordu. Hafızasını alıyordu. Veya çeşitli ellerindeki bulunan zaten çok fazla okur yazar yazı bilen kimse yoktu. Çok bakir bir toplumdu. 15 ile 20 arasında 30'u geçmez Mekke'deki bulunan okur yazarların adeti. Onun için şeyde Bedir'deki muharebeden sonra alınan esirlerden okur yazar Müslümanların bir kısmını şey yaparsanız eğer okuma yazma öğretirseniz karşılığı okuma yazmanın evet. Karşılığında serbest bırakıldı. Çünkü ihtiyaç vardı o zaman da. Bu bakımdan öyle bir yetiştirme var. Tabii bir taraftan da Peygamber Efendimiz İslam geldikten sonra da İslam toplumunu Peygamber Efendimiz de yetiştiriyor. Nerede? Mescit ve onun kenarında. Esas yetişme yeri orası, okul orası, kaynak orası, mescit. Her şey oradan yapılıyor. Orada hallediliyor. Orada terbiye ediliyor. Çünkü toplum çok bakir. Ve okumaya da çok önem verir. Zaten İslam'ın, Kur'an'ın ruhu da bu. Kur'an ilk kelimesi okuyor. Hepimiz biliyoruz. İlk ayeti kerime. Peki 25 bin beyitlik Mevlana'nın Mesnevisi'nin ilk kelimesi de dinle. Bişnev. Peygamber Efendimiz de ya okutunuz ya okuyunuz ya okuyana yardımcı olunuz ya dinleyiniz ya okuyana yardımcı olunuz. Sakın beşincisi olmayınız diyor. Mevlana da aynı şeyi söylüyor. Bir tane ahmak dostum olacaksa 10 tane akıllı düşmanım olsun diyor. Onun için akla ve ilme, okumaya bu kadar ehemmiyet veriyor. Akif de öyle. Safahat'ın ilk şiiridir. Bir oku şayet bana sor sevgili kari sana ben söyleyeyim. Şu karşımda duran eşarım ne tasannu bilirim amma ne sanatkarım. Aradan biraz atladım. Oku şayet sana bir hisli yürek lazımsa oku zira onu yazdım iki söz yazdımsa diyor Akif. Sonra yine Akif bir Müslümanı tarif ediyor. Elde divi, başta sarık, sırtında 5-10 deste yedek çarık, çiğni maçindeki bir ilmi gidip öğrenecek. Akif'teki Müslüman tarifi budur. Evet. Onun için bir taraftan Kur'an-ı Kerim'den, diğer taraftan da Kur'an-ı Kerim'e indirilen, onunla şereflenmiş olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle, onun gösterdiği hadis-i şeriflerle birlikte bu vaziyette Müslümanlar kısa zamanda ilme yapışıyorlar.
1: Hüsnü Kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.media'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

Otomobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra mobil hattımız 501 630 3030.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak.

0: yapmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aşure günü oruç tutardı ve bunu kendisi tuttuğu gibi ümmetine de emrederdi. Siz de tutun diye tavsiye ederdi. Birinci rivayet bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasıl sevaplı nafile oruçlar tuttuğuna dair Peygamber Efendimiz Aşure orucunu tutardı. Aşure ne demek? Aşura diye her hecesi uzun. Aşura, bir de sonunda hemzesi var. Muharrem'in 10. gününe derler. 10 Arapça aşere, Aşura da Muharrem'in 10. günü özel. O günün ismi Aşura. O gün eski peygamberlerin büyük efendim iltifatlara, ikramlara mazhar olduğu, kurtulduğu, sevaplara erdiği, sıkıntılardan feraha çıktığı gün olarak peygamberlerin hepsinin hayatında mühim yeri olan bir gün, Muharrem ayının 10. günü. Biliyorsunuz bizim bir takvimimiz var şu anda kullandığımız, miladi takvim diyoruz. İki farkı var eski büyüklerimizin kullandığı takvimden. Bu kullandığımız takvim miladı başlangıç olarak alıyor. Ecdadımızın kullandığı takvim Peygamber Efendimizin hicretini başlangıç alıyordu. İkisi arasında bir kere böyle bir başlangıç farkı var.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Bir Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar girmiş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: afiyet, hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Bugün çocuk sağlığını yakından ilgilendiren, son yıllarda görülme sıklığı giderek artan önemli bir konuyu ele alacağız. Konumuz çocuklarda alerji ve astım. Bir çocuğun sürekli öksürmesi, sık sık nefes darlığı yaşaması, geçmeyen burun akıntıları bazen basit bir rahatsızlık gibi görünse de alerjik hastalıkların habercisi olabilir. Peki alerji neden gelişir? Astım kalıcı bir hastalık mıdır? Çocuklarımızı bu hastalıklardan korumak mümkün müdür? Tüm bu soruları ve merak edilen daha birçok konuyu çocuk alerji ve astım hastalıkları uzmanı Sayın Profesör Doktor Emin Özkaya hocamızla konuşacağız. Stüdyoda misafirimiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz değerli hocam.
2: Teşekkür ederim. Değerli akla dinleyicilerimize de sağlık ve afiyetli günler diliyorum. Nazik davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ederiz değerli hocam. Astım alerjiyi konuşacağız dedik. Son yıllarda malum ki çok fazla arttı diye düşünüyoruz. Çocuklarda alerjik hastalıklar neden son yıllarda daha fazla görülmeye başlandı?
2: Esasında bizim Türk halkımızın genetiğinde bir değişiklik yok. Aynı gen devam ediyor. Yani herhangi bir değişime uğramadık. Biz bu alerjik hastalıkların artış sebebini tıbbi deyim ile epigenetik faktörler diyoruz. Epigenetik kolay ve basite indirgenerek açıklandığında genetik bünyenin dış çevresel etkileşmelerle hastalıkların daha sık ortaya çıkmasına epigenetik diyoruz. Genetiğimiz aynı ama bazı değişen çevresel faktörler var.
1: Genetikte o rahatsızlık var. Çevresel faktörlerde ortama müsait bulunca açığa çıkıyor demek.
2: Daha fazla bir şekilde tetikleyerek ortaya çıkarıyor. Mesela biz sonra da söyleyeceğimizi ilkten söyleyelim. Doğaldan uzaklaşma şeklinde bunu özetleyebiliriz.
1: Hayat tarzımızın değişmesi
2: bizim alerjik hastalıklarımızdaki artışın en önemli sebebi. Ne gibi? Biz önceden plastik damacanalardan pek su kullanmıyorduk. Hı hı. Testiden kullanıyorduk toprak. Evet. Basite indirgeyecek olursak alerjik hastalıkların artış sebebi batı tipi yaşam tarzı diyoruz. Yani hava almayan evler, duvardan duvara halı fleksler. Ama en önemlisi belki de hem çevreyi hem toprağı hem de suyu aşırı miktarda kirleten kimyasal ajanlar. Hı. Bir kullandığınız bulaşık deterjanını 10 yıl çevreden atamıyorsunuz. Okyanusların 10 bin metre derinliğinde yaşayan balıklarda plastik madde tespit edildi. Dolayısıyla bu çevresel kirlilik bizim alerjik hastalıklarımızda en fazla artışın sebebi. Sezeryan doğumlar gittikçe arttı. Gereksiz ve aşırı antibiyotik kullanımı. Bizim alerjik hastalıklarda en önemli risklerden birisi. Genetik zemin var ama bu çevresel etmenleri kontrol edemediğimiz zaman işte ev içi kirlilik dediğimiz doğal gazı bile mesela farkında değiliz. Gerçi her mutfakta aspiratör var ama bazen yemek pişirme esnasında aspiratörler açılmıyor. O gaz nereye gidiyor?
1: Solunum yoluna
2: eve gidiyor, evet. Dağılıyor. Bu gibi sebepler mesela batıda şu anda bunun farkına varıldı. Plastik pencere yasak. Hep ahşap olacak.
1: Evet, ahşaptı düne kadar. Evet,
2: düne kadar ahşaptı ama şimdi hepsi plastik. Dolayısıyla bu yasaklandı. Kısacası doğaldan uzaklaşma, her şeyin sunnileşmesi, üretim hırsı, daha fazla ürün alabilmek için kimyasalların fazlaca kullanımı ve gereksiz kullanımı, dediğim gibi tüketim ekonomisine katkı olsun diye, katkı maddelerinin gittikçe artışı,
1: maalesef.
2: Bizim alerjik hastalıklarda belki de şu anda söyleyebileceğimiz en önemli artış sebepleri.
1: Bu konuda toplum olarak, halk olarak ne kadar çok bilinçlenirsek o kadar faydasını olacak gelecek nesil. Yani
2: topraktan uzaklaşmamak, doğallıktan uzaklaşmamak, betonlaşmaktan biraz daha kaçınmak, yeşile olan ihtiyaç, temiz havaya olan ihtiyaç belki de en önemlisi.
1: Sentetik ve yapay olana mümkün olduğunca dokunmadan yaşamak.
2: Evet.
1: Alerji ve astım genellikle birlikte anılıyor. Bunun arasında nasıl bir ilişki vardır hocam?
2: Bünye alerjik olabilir ama o her alerjik bünyede astım gelişecek diye bir kaide yok. Farkı orada. Birisi de bazen hastalarımıza soruyoruz. Sizin ailede astım, egzama ya da bahar nezlesi olan kimse var mı diye. Çünkü bizim tanıda aile hikayesi çok önemli. Yok diyor, benim astım, egzamam yok ama diyor çok yoğun hayvan tüyü alerjim var. Yani sanki hastalık ayrı, alerji ayrı gibi değerlendiriliyor. Öyle bir şey doğru değil. Yani sizin hastalığınızın olması şart değil ama dışarıdan bir uyaranla tetiklenen şikayetinizin olduğunda bünyenizin alerjik olduğunu ve şu anda olmasa bile bu alerjik maruziyet, hassas olduğunuz şeye düzenli olarak maruziyet ileride size bir hastalığa götürebilir, yol açabilir. Gelelim tersine. Her astımı olan, yani nefes darlığı olan, tekrarlayan astımı olanlarda mutlaka bir alerji bulmak zorunda değiliz. Bazı hastalar nefes darlığıyla, tekrarlayan hırıltı hışıltıyla geliyor. Diyelim ki testte herhangi bir şeye karşı alerjiniz çıkmadı. Sizde astım yok mu diyeceğiz? Bu yanlış. Yani mutlaka tekrarlayan hırıltı, alerji bronşit, diğer ismiyle çocukluk çağı astımında bir alerji bulmak zorunda değiliz. Çünkü bu hastalığın en önemli tetikleyicileri var. Mesela gribal enfeksiyon çocuklardaki astımda bir numaralı tetikçi. Peki bunun testi yok ki.
1: Evet.
2: Ya da ikincisi keskin koku. Biraz önce söylediğimiz ev içi ya da ev dışı kirli ortam. Bunun testi yok. Evet. Bu dolayısıyla astım olabilir ama bir alerjiniz olmayabilir bir şeye karşı. Yani ev tozu olsun, polen olsun, affedersiniz hayvan tüyü olsun, alerjiniz olmayabilir ama astımınız vardır. İki, alerjik bir hassasiyetiniz vardır. Derece olarak sizde henüz bir hastalığa dönüşmemiş olabilir. İkisi arasında böyle bir ilişki var.
1: Evet. Peki biz hangi durumda hasta olarak adlandırıyoruz?
2: Şikayete yol açtığı zaman. Siz şu anda toplumdan geçen, sokaktan geçen 100 kişiye çevirse herhangi bir şikayeti olmayan test yapsanız 10 kişide bir alerji bulursunuz. Çok enteresan.
1: Test sonucu mu? Tanısı test ile mi konuluyor?
2: Yok değil. Hikayeyle konur.
1: Hikayeyle
2: konur diye tekrar söylüyorum. Sizde hikaye var. Tekrarlayan hırıltınız var. Öksürüğünüz var.
1: Ama teste çıkmayabilir.
2: Ama teste çıkmayabilir. Dolayısıyla tekrar söylüyorum. Özellikle astım için tekrarlayan hırıltıda biraz önce söylediğim tetikleyicilerin bir testi yok. Gribal enfeksiyonun testi yok. En fazla tetikleyicilerden ya da şikayete yol açan. Sonra test yaptınız. En fazla gördüğümüz işte halı tozu, polen, küf, hayvan tüyü gibi alerjiler bulabilirsiniz. Ama çıkmadı diye sizde astım yok.
1: Denilemez. Evet. Peki hangi şikayetlerle doktora başvuruluyor çoğunlukla? Belirtileri nelerdir astım ve alerjinin?
2: Çocukluk çağı astımından bahsedecek olursak şikayet olarak en fazla gördüğümüz Selma Hanım tekrarlayan hırıltı atakları. Bu hırıltı ataklarının özelliği erken süt çocukluğu döneminde çok enteresan. Güldüğü zaman, ağladığı zaman. Bu hastalara siz egzersiz yapıyor musunuz diyemiyoruz. Güldüğü zaman, ağladığı zaman bazı hastalar bunu ıslık sesi olarak değerlendiriyorlar. Kimisi düdük gibi ötüyor hocam diyorlar.
1: Nefes alıp verirken?
2: Verirken özellikle. Nefes verirken, alırken değil de o hışıltı, ıslık sesi, hatta çocuk emerken bile, annesini emerken bile o hırıltıyı anne duyuyor, hışıltıyı duyuyor. Düdük gibi ötüyor diye. Yani tekrarlayan ıslık ya da hırıltı sesleri ama özelliği tekrarlamasının ateşsiz olması.
1: Bu ateşsiz.
2: Çok ateşsiz, tekrarlayan. İki, özellikle evde ya da hastanın kendisinde bir viral enfeksiyon, gribal enfeksiyon sonrası gelişmesi. Bir, daha çok çocuklarda gördüğümüz terli terli hemen bir soğuk maruziyeti, ceryanda kalma ile başlayan o hırıltı, öksürük bizim alerjik bronşiti ya da diğer ismiyle çocukluk çağı astımını akla getirmesi lazım. Yeri gelmişken bu çocukluk çağı astımı deyince hastalarımız biraz ürküyorlar. O astım etiketini almak istemiyorlar. Halbuki ikisi aynı şey. Bazı hekim arkadaşlar aileleri ürkütmemek adına yumuşak geçiş diye alerjik bronşit diyorlar ama ikisi aynı şey. Yani alerjik bronşit eşittir çocukluk çağı astımı. Çocukluk çağı, yani ömür boyu süren değil.
1: Aileler özellikle bundan korkuyordur. Evet. Ömür boyu artık bu astım ve alerji kalacak diye. Çocukluk çağı demek o dönemde kalan.
2: Dönemlerde konuşacağız. Yani çocukluk çağı astımının %70'i ile %80'i ergenlik döneminde kayboluyor.
1: Bitebiliyor.
2: Tabii hastanın tipine göre hepsi değil de çoğunluğu %80'i ergenlik döneminde erken tanı almış, düzenli tedavi edilmiş hastalarımız ergenlik döneminde bu hastalığı atlatıyorlar.
1: En belirgin özelliği nefes verirken hırıltılı olması.
2: Hırıltı, tekrarlayan hırıltı atakları. İki, her zaman hırıltı şart değil.
1: Anneler şöyle düşünüyor, artık hastalığı atıyor vücudunda, o ses normal gibi algılanabiliyor ilk etapta. Onunla karıştırılıyor demek ki, sizin de ifade ettiğiniz gibi tekrarlanan olması.
2: Tekrarlan.
1: Burada
2: mesela bizim
1: bir
2: klasik tanıda derler ki bir yıl içinde, bir sene içinde ister 3 ay arayla ister 4 ay arayla en az bu 3 hırıltı atağı. Çocuk bir defa Selma Hanım hırıltı atağı geldi, hemen ona alerjik bronşit tanısı konmaz. Ancak ailenin bazı özellikleriyle

0: lazım. Özellikle anne başta olmak üzere. Çocuğun birinci derece akrabalarında astım tanısı almış bir birey varsa ya da diğer alerjik hastalıklardan egzama tanısı almış birisi varsa, saman nezlesi tanısı almış birisi varsa, ilk hırıltı atağında da bu çocuğun alerjik bronşit olma riski vardır. Ama ailesel böyle bir hikaye yok. O zaman tanı koyabilmek için en az bir sene içinde 3 atak diyoruz. Aa, bir
1: Evet.
0: defa aile hikayesi yok. Bir defa hırıltı geçirdi. Bu alerjik bronşit değil. Hemen tanı koymuyoruz öyle. Tekrarlayıcı olması lazım bir. Aile özelliği olması lazım. Ama her zaman ailesel özelliği aileler size söylemeyebiliyorlar. Biraz sonra geleceğiz. Çünkü bu saman nezlesi dediğimiz alerjik nezleyi aileler hastalıktan saymıyorlar.
1: Gelip geçici basit
0: Ha, benim
1: bir
0: yani onu söylemiyorlar olduğu
1: rahatsızlık.
0: halde bizim hikayede önemli ama öyle bir hikaye elde ederseniz çocuğun o ilk hırıltı atağı koruyucu tedavi açısından önemli. Hırıltıdan başka diğer belirtileri söyleyecek olursak bir hasta egzersizle gelen öksürük nöbetleri hırıltısız. Biraz gülüyor hemen öksürmeye başlıyor. Ya da 2, 3, 4 merdiven çıkıyor çocuk koşarken ya da parkta koşarken hemen öksürmeye başlıyor.
1: Bu öksürük ciğerden gelen bir
0: Tabii.
1: öksürük
0: Aynen egzersizle.
1: mü?
0: Peki, dediğim gibi hemen bir çocukta egzersizi nasıl sorguluyoruz? Emme, gülme, ağlama. Bu gibi hareketle ortaya çıkan öksürük nöbetleri de bizim alerjik bronşitin belirtisi olabilir. Bir diğer belirti de özellikle keskin koku maruziyeti. Hocam yanında bir parfüm sıkılsa, ben bir temizlik yapsam kokulu deterjanla başlıyor bu öksürmeye. Hatta biraz daha abartalım işi. Anne ütü yapıyor. Çamaşırdaki o yumuşatıcının kokusu ortama karışınca çocuk başlıyor hapşırmaya, öksürmeye. Bu gibi yani. Nefes yoluyla aldığı havadaki kirlilik ya da koku. Hatta birisi parfümü balkonda bile sıktı geldi. Anne baba dışarıda sigara içti geldi. Çocuğu kucağına aldı, başladı çocuk öksürmeye.
1: Öksürme.
0: Yani keskin kokuyla ortaya çıkan ateşsiz öksürük nöbetleri de erken dönemde bu alerjik bronşitin ya da çocukluk çağı astımının belirtisi olabilir.
1: Peki aileler çocuklarında böyle bir durumdan şüphelendiğinde ilk nereye başvurmalı? Hangi hekime gitmeli?
0: Tekrarlayıcı özelliği eğer aile fark ediyorsa kesinlikle bir çocuk alerji uzmanı görmesi lazım. Çünkü bizim pratik hayatta ki biz bunu bilimsel olarak da yayın haline getirdik. Bize hastalarımız maalesef çok geç geliyorlar. Yani
1: Çünkü öksürünce
0: direkt normal çocuk hekimi arkadaşına müracaat ediyor.
1: ya da kulak
0: Biz
1: burun boğaza gidiliyor, işte nezle gribi.
0: evet, bunlarda belki bir çocuk alerji uzmanının erken dönemde bu hastaları takip etmesinin ailelere en önemli faydası gereksiz gereksiz antibiyotik kullanmamaları. Çünkü
1: Çok
0: bizim
1: önemli.
0: pratik hayatta gördüğümüz her hırıltıda ateşli ateşsiz hemen antibiyotik. Hemen
1: Evet,
0: antibiyotik.
1: maalesef.
0: Ve aileler bundan bıkıyorlar. Daha sonra hastayı koruyucu tedaviyle aldığımızda ailelerin ilk söylediği hocam artık antibiyotiksiz gidiyoruz biz. Yani bizim bir çocuk alerji uzmanının belki de bu hastalara en fazla faydamız ve en öncelikli faydamız gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek. Ama erken dönemde dediğim gibi o bir sene içinde en az 3 hırıltı atağınız oluyorsa ama ailesel alerji hikayenizde olup çocuk birinci hırıltı atağından sonra hiç düzelmiyorsa hala öksürük devam ediyorsa erken dönemde bir alerji uzmanına gözükmelerinde fayda var. Gereksiz antibiyotik açısından, uyku kalitesi açısından, hayat kalitesi açısından çok önemli.
1: Evet. Peki küçük bebeklerde de görülebilir mi alerjik?
0: 6. aydan itibaren başlar. Belki daha küçük başlar. Bir alt sınır yok hırıltının. Ama biraz sonra değineceğiz. Eğer çocukta özellikle atopik egzama dediğimiz ya da belirgin besin alerjisi varsa ve bu hasta da bir kış dönemi bebeği ise oradaki gribal enfeksiyon bu çocuğu hemen tetikler, o dediğimiz hırıltı atağına çevirebilir.
1: Egzamayla alerjinin hiç ilişkisi aklımıza gelmezdi,
0: Evet.
1: astımla özellikle. Onu da başlı başına inşallah bir program
0: İnşallah.
1: yapalım
0: Biz
1: hocam.
0: ona kısaca söyleyeyim ya,
1: Lütfen,
0: o
1: lütfen.
0: programlarda ona biz atopik yürüyüş diyoruz ya da alerjik yürüyüş diyoruz. İlk adımı o yürüyüşün egzama. Ondan sonra biraz daha çocuk büyüyünce egzaması iyileşmeye başladığında, kreşe başladığında bu sefer ikinci adım atıyor. Alerjik nezle diyoruz. Onun biraz tolere etmeye başlıyor çocuk. İlkokul 1, 2 ya da hepsi aynı esnada da olabilir, şart değil zaman olmasında. Bu sefer bir gribal enfeksiyonda hırıltı, öksürük nöbetleri, yani alerjik hastalıkların besin alerjisiyle birlikte olan ya da olmayan egzama ilk adım, ondan sonra saman nezlesi, ondan sonra alerjik bronşiyede astım, işte buna biz alerjik yürüyüş diyoruz. Hı. Erken dönemde o, siz birinci basamağı iyi tedavi ederseniz hastalar ikinci, üçüncü basamağa geçmeyebilir.
1: Koruyucu
0: hekimlik açısından önemli.
1: Çok önemli. Evet. Şöyle demek mümkün mü değerli hocam? Biz aslında doğuştan organik, bütün vücudumuz, tenimiz, cildimiz, tırnağımız, saçımız, gözümüz %100 organik, ama muhatap olduğumuz, dokunduğumuz sentetik elyaflar ya da soluduğumuz havanın sentetik yapay olması bir reaksiyona sebep oluyor. Vücut savaşıyor bir taraftan ona uyum sağlamaya. Tam uyum sağlayamayınca da böyle sorunlar çıkıyor.
0: İşte alerjisi bir denge esasında. Eğer siz dediğiniz gibi, biz sağlıklı bireyler olarak doğduğumuzda bir denge içinde doğuyoruz.
1: Evet. Yani doğaya uyumlu halinde doğuyoruz.
0: Evet, denge içinde doğuyoruz. Eğer siz dengenin bir tanesini, terazinin bir kısmını azaltırsanız, biz bunu koruyucu tedavide de konuşacağız. Siz tamamen bir hastayı ya da bireyi steril ortamda büyütüyorsunuz. Steril, hiç mikrobik ortam yok.
1: Aslında iyilik yapmıyoruz.
0: Değil yani. Koruyucu, aşırı koruyucu, efendim her taraf dediğiniz gibi sentetik, doğal değil, kimyasallarla, efendim havasız ortamla büyüdüğünüz zaman denge, vücut hiç mikrobik ortamla karşılaşmadığı için, ona karşı bir reaksiyon üretemediği için bu sefer bağışıklık sistemi değişik bir yol izliyor. Kendisini alerjik olarak geliştiriyor. Hmm.
1: Tanışıklık yok.
0: Yok, evet. Erken dönemde. Bu bize soru olarak pek gelmiyor. Esasında biz hastalarımızdan bu soruyu sormalarını istiyoruz. Hocam, ben kendim astımım var ya da egzamam var ya da çocuğumun bir tanesi astım. Evet. Şimdi ben ikinci çocuğuma hamileyim. Ben bu çocuğumun alerjik doğmasını engellemek için yapabileceğim önlem var mı diye sormaları lazım, ama gelmiyor hastalar. Gel ki bu tip bir soruyla gelse aileler, bu tip hastaların tedavisi anne karnında başlıyor. Nasıl? Biz diyoruz ki, o biraz önce söylediğimiz dengeyi oluşturmak için imkanınız varsa diyoruz annelere, hamile annelere. Hamileliğinizin ilk 3-4 ayında biraz mikropla karşılaşın, çiftliğe gidin diyoruz. Affederseniz ineklerle, koyunlarla haşır neşir olun, onlara besleyin. Haftada bir iki gün, yani anne karnındayken çocuk o mikrobik ortamla, doğal ortamla karşılaşsın, ona göre bir bağışıklık sistemi geliştirsin. Bu Avrupa'da şu anda bir tedavi metodu olarak kullanılıyor.
1: Çok önemli.
0: Buna çiftlik tedavisi diyorlar.
1: Çiftlik tedavisi. Evet. Bizim neredeyse işte apartmanlarda, büyük şehirlerde kutu gibi, evet, yerler sentetik artık. Tahtalar, hı, yok. Parkeler yok dediğiniz, hı, gibi. Her şey sentetik.
0: Ama boydan boya halı flex hiç maalesef temizlenmiyor maalesef. Evet. Onlar kalıyor. Onların temizliği zor.
1: Bazıları da yün yatak ya da pamuk yorgana da alerji olduğu söyleniyor. Oysa doğal
0: Selman,
1: olarak bunlar
0: sizin zemininiz birey olarak alerjikse her şeye alerjiniz, hı, olabilir. Ama biz o yün ya da pamuk dediğiniz hadisede, genelde pamuğa şimdiye kadar pek görmedik ama olmayacak diye şart yok. Bizim alerji hastalarımızda, özellikle astım hastalarımızda en sık gördüğümüz, nefes yoluyla aldığımız alerji, o mite dediğimiz ya da ev tozu dediğimiz halı flexin içinde çok yoğun. Özellikle ama yün halıda, yün yastıkta, yün yatakta, yün yorganda aşırı ürer. Onu besin olarak kullanıyor mite.
1: Biz de alerjiden kurtulmak için hani ilk bağışıklığı...
0: Hayır. Onun için ezbere söylemiyoruz. Diyelim ki sizin hırıltınız var. Size alerjik bronşit ya da astım tanısı koyduk, test yaptık. Test yapmadan sizin seçeceğiniz yatağın türüne karar veremeyiz. Hı. Aile soruyor, hocam yün mü alayım, elyaf mı alayım, pamuk mu alayım, silikon mu alayım? Eğer sizin mite duyarlılığınız, alerjiniz varsa yün kesinlikle olmaz.
1: Evet.
0: Yün kesinlikle olmaz.
1: Ama hiç alerjisi yoksa yünü tavsiye
0: tabii,
1: eder misiniz?
0: Tabii olabilir, sağlıklıdır.
1: Bir çiftlik tedavisi gibi. Onu da evde
0: ama yoksa, bunun yoksa kesinlikle.
1: Böyle
0: yoksa.
1: Bir öykü yoksa.
0: Bahsedin. Duyarlılığı yoksa testte. Halı tozuna karşı duyarlılığı yoksa yünü rahat bir şekilde kullanabilir.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Evet, bahsettiniz ama biraz daha değinmenizi rica edeceğim. Çocuklarda en sık görülen alerjenler nelerdir?
0: Biraz önce söylediğim gibi hastalığın türüne bağlı değişiklik gösterir. Biz hırıltıda, o tekrarlayan hırıltı nöbetleri olan alerjik bronşit hastalarımızda, tekrar söyleyeyim, tetikleyici olarak birincisi viral enfeksiyonlar, gripal enfeksiyon. İkincisi

0: Her türlü keskin kokulu ortam. 3, terli terli soğuk maruziyet. Bunları bir kenara bırakalım. Bunların testte şeyi çıkmaz.
1: Terli
0: Terli terli
1: terli.
0: rüzgara kalmak. Saçı ıslak rüzgarda kalmak.
1: Bunlar da astım ve alerjiyi
0: Tetikler.
1: tetikliyor. Çok
0: Bilinmiyor ama hemen
1: enteresan.
0: tetikler.
1: Evet, çok
0: Neden?
1: ilginç.
0: Birden vücut ısısı terli terli 10 derece düşer. Soğuk da diyorum ya, bunun en büyük tetikçisi hemen nefes yollarında bir kasılmaya yol açar. Ter üzerinde kurulduğu zaman. Dolayısıyla bunların testi yok. Peki testte en fazla neler görüyoruz? Sizin sorunuza gelirsek. İşte ev tozu ya da mite duyarlılığı. Polenler. Çayır çimen poleni olur, ağaç poleni olur, yabani ot poleni olur. Polenler daha çok özellikle burun ilişkili astımla daha fazla görüyoruz. Bahar mevsimi geldiğinde tetiklenen astım nöbetlerinde ya da saman nezlesi nöbetinde bu polen ağılığını daha fazla görüyoruz. Astımda gizli olarak fark ettiğimiz bir alerjen türü, halk diliyle söylediğimiz rutubet ya da nem. Bunu çok iyi fark etmiyorlar. Çok enteresan. Hastalar diyor ki, hocam ben bu çocuğu ne zaman banyo yaptırsam çocuk tıkanıyor. Banyoda. Banyoda tavanda felaket rutubet var, nem var.
1: Küf
0: Küf
1: oluşmuş.
0: oluşmuş. Aile onun tedavi yoluna gitmemiş. Ya da mermerler arasında siyahlaşma var. Onlar da bir gizli tetikçidir. Rutubet ya da nem. Diğer tetikçiler hayvan tüyleri. Her evde bir kedi köpek var.
1: Maalesef.
0: Bunlar da tetik çekici. Gerçek manada eğer birey alerjikse bir hayvan tüyüne, çok enteresan, burası önemli. Evde beslemesine gerek yok. Yani kedi köpeği evde beslemesine gerek yok. Bizim bir polen topu terimimiz var. Hocam bu çocuğun polen alerjisi yok ama ne zaman pikniğe, parka gitse başlıyor hapşırmaya, öksürmeye. Bir test yapıyorsunuz. Aşırı kedi ya da köpek tüyü çıkıyor. Nasıl oluyor bu? İşte tam polenlenme döneminde uçuşan polenler dışarıdaki, affedersiniz, kedinin, köpeğin tüyünü alıyor. Efendim trafikteki egzoz gazını da alıyor. Biz buna polen topu diyoruz.
1: Bunlar nefes burun yoluyla
0: Ya,
1: mı yoksa cilt yoluyla
0: hayır,
1: da girer
0: cilt
1: mi?
0: yoluyla da girer. Aşırı egzamanız varsa ciltten de girer ama daha çok nefes yoluyla.
1: Nefes yoluyla.
0: Nefes yoluyla. Bu hayvan tüyü alerjisi de çok sık görüyoruz. Pikniğe gitmiyor ama evinde kedi köpek beslenen bir arkadaşının evine gittiğinde 1-2 saat içinde başlıyor hapşırmaya. Başlıyor öksürmeye, eve gelse bile. Aynı ortamda değil. Çok enteresan.
1: Peki bunlara alerjisi olan çocuk ya da yetişkin nefes yoluyla almakta zorlandığında burundan bırakıp ağız yoluyla mı nefes almaya başlıyor? O da riskli olabilir mi? Burun tıkanık halde mi oluyor ya da broşlar şişmiş mi oluyor?
0: Zaten o alerjik nezlenin burun tıkanıklığı, burun etlerindeki şişlik bir şikayeti zaten. Hemen burnu şişer. Tabii normalin dışına çıktığınız zaman anormal yol o zaman devreye giriyor. Dediğiniz gibi ağızdan nefes alıyor.
1: Bu
0: Bu
1: da
0: sefer
1: riskli midir?
0: tabii yani sonuçta burnun bazı vazifesi var. Bir, havayı ısındırmak. Biraz önce söyledik, alerjik bronşitte ısınmamış soğuk havayla maruziyet hemen nefes yollarını tetikler, daralmaya yol açar. Burun devre dışı olduğu için hava ısındırılmıyor. İki, filtre vazifesi yapar,
1: Mikropları
0: tutmuyor
1: süzmek
0: ya da
1: açısından.
0: süzme fonksiyonu devre dışı kalıyor. O yoğun kimyasal ya da kirli şey birden nefes yoluna gidiyor. Üç, işte bizim halk dilinde bademcik dediğimiz tonsillerle o burun devre dışı kaldığı için ilk karakollar orası tutuluyor ve bunlar da gereksiz bademcik şişmeleri, gereksiz antibiyotiğe gitmelere yol açabilir. O dediğiniz
1: Evet.
0: polene ya da farklı alerjiye bağlı burun etlerindeki, yani burnun devre dışı olması bizim patolojiyi başlatıyor.
1: Bu
0: Başka?
1: da büyüme gelişmeyi etkiler
0: Yok,
1: mi?
0: eğer
1: Bilmiyorum.
0: sürekli o dediğiniz geniz eti meselesine gelelim o zaman, eğer sabit bir kalıcı geniz eti büyümesi varsa o büyüme gelişme geriliği yapar. Ama Selma Hanım, yeri gelmişken söyleyelim. Bizim alerjik hastalıkların hiçbirisi, astım ya da diğer ismiyle çocukluk çağı bronşiti, alerjik bronşiti, egzaması, saman nezlesi gelişme geriliği yapmaz. Bu çok önemli. Berek onların tedavisinde kullandığımız, sürekli aldığı ilaçlar falan gelişme geriliği yapmaz. Ama bu alerji dışında ya da birlikte dediğiniz gibi sürekli ama mevsim farkı olmaksızın, yaz kış olmaksızın sürekli ağzı açık uyuma, varsa o gelişme geriliği yapar. Bu alerjiden bağımsız bir şey. Ama yeri gelmişken tekrar söyleyelim. Bizim alerjik hastalıklarımızın kendisi ya da bu hastalıkların tedavisinde kullandığımız ilaçlar

0: gelişme geriliği yapmazlar. Aileler bu konuda müsterih olsunlar.
1: Aslında konu çok önemli ve derin bir konu hocam. Süremiz de yavaş yavaş azalıyor ama bunu yine bir başka programda tekrar değerlendirmeyi arzu ederiz. Peki pek çok aile şundan da korkuyor olabilir. Başta da siz bahsettiniz, özellikle söylemiyorlar. Çünkü kalıcı olduğu düşünülüyor. Alerji ve astımın tedavisi var mı?
0: Var. Yalnız burada bir şeyin altını çizelim Selma Hanım. Biz hastaların genetiğini değiştirmiyoruz.
1: Genetik değişmez. Evet, genetiğini bir şey yoksa.
0: Alerji bir gen sahibiyseniz. Ama neyi sağlıyoruz? Bir, gereksiz antibiyotiksiz bir hayat.
1: Çok önemli.
0: İkide bir hırıltı ya da öksürük nedeniyle uyuyamadığınız gecelerin telafisi. Evde bir öksüren birisi olması aileyi felaket huzursuz eder. Öksürüyor. Evet.
1: Öksüren kişiyi de uykusuz bırakır etrafındakileri.
0: Çocuk gece uyumayınca
1: anne hiç uyumuyor.
0: Anne uyumuyor, ailenin kalitesi, yaşam kalitesi düşüyor. Çocuk eğer okul dönemindeyse okulundan geri kalıyor. Efendim egzersiz yapamıyor, arkadaşları gibi koşup oynayamıyor. Gereksiz bir sürü ilaç alıyor dediğimiz gibi. Bu hastaları erken dönemde tedavi ettiğiniz zaman, kontrole aldığınız zaman bu hastalığın tedavisi mümkün. Tedavisi mümkün ve diğer hastalıklara benzemiyor. Yani bu bir bizim alerji hastalığımız şeker hastalığı değil. Çocukluk çağında başlayıp da ömür boyu şeker ilacı ya da insülin alacağınız bir durum değil. Düzenli takiple, bu çok önemli. Sadece... Düzenli takiple hastalarımız çocukluk çağı astımı ya da alerji bronşiti %80 biraz önce söylediğim gibi ergenlik döneminde atlatıyorlar. Ama bir iki defa görmekle tedavi edilmiyor. Aileler de bu etiketi almaktan çekindikleri için bazen takibe de gelmiyorlar.
1: Siz başta çok önemli bir husus söylediniz hocam. Testlerden ziyade hikaye önemli, evet, dediniz. Dolayısıyla anne baba çocuğunu gözlemleyecek. Ve o hikayeye hakim olacak. Ne zaman öksürüyor, kaç kez atak geçirdi, neye alerjisi var, gözlemlediğinde o zaman hekimle işbirliği yaptığında çözüm daha kolay olacaktır.
0: Şimdi dediğiniz gibi hasta bir yaşından beri 3 ayda bir, 4 ayda bir hırılıyor. Hırıltılı nöbetler geçiriyor. Ondan sonra hasta bize 4 yaşında geliyor. Niye 4 yaşında geldiniz? Biz test yaptırmaya geldik. Çocuğun neye alerjisi var? Şart değil bir şey alerjisi olması. Çocuğunuz zaten 1 yaşından beri alerjik bronşit olarak hırlayıp duruyor. Niye tedavi yaptırmadınız? Ha, yeri gelmişken söyleyelim. Belki sizin soruların içinde de vardır. Bir söyleyelim. Alerjik bronşit tanısı alabilmesi için mutlaka bir şeye alerjiniz olması şart değil.
1: Belirtileri göstermesi
0: yeterli. Biz tedavideki tanıyı %80 ailenin ve hastanın bize vermiş olduğu hikayeyle tanıyı koyarız. %80. %10 muayene, geri kalan da test. Peki testler bu hastalara ne zaman yapılır? İşte bize 4 yaşında geliyor dedim ya hastalar.
1: Evet.
0: Maalesef bazı meslektaşlarımız çok enteresan. Bu tip hastalara deniyor ki 4 yaşından önce test yapılmaz. Yanlış bulgu verir. Öyle bir şey yok.
1: 6 aylıktan itibaren görülebiliyorsa?
0: Tabii. Alt sınır yok. Yeter ki bizim tanı kriterlerimize uygun olsun. Ama biz bir defa hırıltı geçirmiş hemen test yapmıyoruz dediğimiz gibi. Bir, tekrarlayıcı olması lazım. İki, aile hikayesi olması lazım. Hemen test yapabilmek için. Dolayısıyla testte bir alt sınır yok. Beklemeyin. Peki bize faydası ne? 6. ayda yaptık. Siz koruyucu önlem alırsınız. Neye alerjisi olduğunu bildiğinizde onundan çocuğunu ya da hastayı muhafaza ederseniz çocuk daha az hastalanır. Yani koruyucu önlemlerin kapsamını, çerçevesini bilmek açısından şikayeti olan hastalarda erken dönemde test tedavinin bir parçasıdır. Neden koruyacağınızı bilme açısından.
1: Evet, ve çok önemli bir husustan bahsettiniz. Tedavisi var. Yani evet, sadece semptomları azaltıcı değil. Kesinlikle. Ağrı ya da belirtileri azaltıcı değil. Tamamen tedavi edilebiliyor.
0: Edilebiliyor, evet.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Tedavi edilmiş astım ya da alerji tekrar nüksedebilir mi hocam?
0: Edebilir. Çok az da olsa %20 oranında da. Bazı hastaları biz takip ediyoruz. Hasta bize ilkokul 1'de geliyor. 7-8 yaşında. Tamam, astım ya da çocukluk çağı alerji bronşiti tanısı alıyor. Çok iyi tedavi oluyor. %80 biraz önce söylediğim gibi ergenlik döneminde ilaçsız hale geliyorlar.
1: Çok
0: ilaçsız.
1: Güzel.
0: Ama bu 1-2 sene sonra ergenliğe geçiş var ya.
1: Evet.
0: Hastalarımızın bir kısmı sigara. Kendisi içmese bile içilen ortamlarda sürekli bulunma.
1: Maruz kalma.
0: Evet. Ev içi hayvan alma merakı. Bizde bu alerjiyi tekrar başa döndürebilir. Bu tip hastalarımız var. Belki bu örnekle başka bir konuya da geçmiş oluruz. Biz hastayı astım olarak takip etmişiz 5 sene. 13-14 yaşına kadar, 7 ile 14 yaşa. Ondan sonra hasta 21 yaşında geliyor, aynı hasta. Hocam bizim nefes darlığı ile ilgili hiçbir şikayetimiz yok. Hastanın yanında da bir peçete torbası var. Yani hapşırıyor, affedersiniz, burnunu siliyor sürekli. Peçete torbasıyla dolaşıyor. Hocam biz 6 aydan beri perişanız. Burnumuz su gibi akıyor. Sabahları peş peşe 20-25 defa hapşırık nöbeti. O hastanın da geçmiş dönemden hatırlıyoruz. Ev tozu alerjisi var ama ev tozu böyle yapmaz. Diyoruz ki sizin hayat tarzınızda bir değişiklik oldu mu? Yok hocam, olmadı. Peki diyoruz, o zaman sizin bir alerji testlerinizi tekrarlayalım. Bir test yapıyoruz. Aşırı miktarda kedi tüyü alerjisi.
1: Evet, çıktı. Kedi alın.
0: Ondan sonra hasta başını öne eğiyor. Hocam biz 6 ay önce eve kedi aldık. Yani sizin zemininiz müsaitse tamam, astımınız tedavi oldu ama biraz önce söylediğimiz o alerjik yürüyüşün ikinci adımını atmış. Buna bazen tersine gidiş de diyoruz. Tersine yürüyüş. İlk önce hastada astım olur, iyileşir. İkinci adım alerjik nezle ya da rinit olarak başlar. Üçüncü adım egzamayı belki 40 yaşında çıkartır. Bunun tersine gidişatı var. Bazı hastalarda, yani 10 hastanın ikisinde biz bu tersine gidişatı görüyoruz. Seyredim. Astımla başlıyor, egzamayla bitiyor. Ama %80 o biraz önce söylediğimiz egzama başlangıçlı, saman nezlesi ortada, astıma gidiş o şekilde oluyor. Biz yeri gelmişken bunu da ifade edelim. Astımla alerjik nezleye tek hava yolu hastalığı diyoruz.
1: Tek hava yolu.
0: Yani alerjik nezle ile astım arasındaki ilişkiyi söylemek istiyorum, bağlantıyı. Çünkü alerjik nezlesi olan hastalarımızın %50'sinde az bir oran değil, hava yolu hassasiyeti vardır, gizli olarak.
1: Hava yolu hassasiyetinden kastınız?
0: Hasta keskin kokuyla karşılaştığında sürekli değil de ya da egzersizle hemen öksürmeye başlar. Hırıltı çok belirgin değildir ama öksürmeye başlar.
1: Peki alerjinin türüne göre de değil, belirtiler değişir mi hocam? İşte göz değil. Akması, burun akması ya da.
0: Mesela dedim ya, bu tek hava yolu hastalığı. Sizin alerjik nezleniz varsa alerji bronşitiniz de vardır, astımınız da vardır. Ama etkilenme derecesi farklıdır. Daha çok %75 burun bölgeniz hassastır, %25 akciğer hassasi. Ama gelelim tersine, astımınız varsa yine %50 oranında da saman nezlesi, yani burun hassasiyetiniz vardır. Yani tek hava yolu hastalığı, buna İngilizce tabirle bilim adamları United Airways diyorlar. Yani birleşmiş hava yolları. Birleşik hava yolları. Havanın burnundan girip
1: ciğerlerin
0: en alt noktasına kadar ki olan bölümün hassasiyeti. Yani sizin de saman nezleniz varsa, evet, alerjik bronşite de adaysınız. Bazı hastalar alerjik nezle polen duyarlılığı var. Hocam ben kışın öksürmüyordum ama bu polenler başlayınca bende geçmeyen öksürük nöbetleri var. Ha, işte o tek hava yolu hastalığının belirtisi. Alerjik nezlesi var ama bu alta da inip sizde öksürük nöbetlerini tetikliyor.
1: Evet, o kadar çok soracağımız sorular var ki hocam, size anlattık da okulda neler yapılabilir, koruyucu hekimlik adına evde hangi çözümler üretilebilir, besin alerjilerinde neler yapılabilir. İsterseniz bunları yine bir başka programa bırakalım, genel olarak toparlayalım. Ailelere ne önerirsiniz, ilk neye dikkat etsinler ve koruyucu
0: alerjik
1: hekimlik adına nasıl önlenebilir?
0: Kalıcı etki bırakan hastalıklar değil. Aileler bir kere müsterih olsunlar. Ama erken dönemde tanı ve tedavi bizim için çok önemli. Erken dönemde gereksiz ilaç kullanmama açısından, eğer sizin ateşsiz tekrarlayan hırıltı nöbetleriniz varsa, griple hemen tetikleniyor ise, beraberinde bir aile hikayeniz varsa, anne babada ya da kardeşlerde egzama, saman nezlesi gibi aile hikayeniz varsa, bu hastaların tedavisini geciktirmemek lazım. 1-2 yılda tedavi olunacak hastalar belki 5-6 yıla uzuyor tedavisi.
1: Peki size yönlendirmesi gereken hekimler var mıdır hocam?
0: Ya bizim hastamız çocuk meslektaşımız, arkadaşlarımız. Erken dönemde aile hikayesi olan, çocuğun ilave bir alerjik hastalığı varsa, çocuğun hırıltısı var ama ilaveten gözden kaçmış, kıvrım bölgelerinde egzaması var. Bu çocuğun mutlaka alerji uzmanının gözükmesi lazım. Hastanın beraberinde saman nezlesi var, beraberinde hırıltısı var, biraz komplike hasta, yine alerji uzmanı görmesi lazım. Hasta ilaveten bir besin alerjisi, çok hikayesi var. En fazla gördüğümüz tür olduğu için giremedik maalesef bugün. Mesela inek sütü alerjisi hikayesi var geçmişte. Bu hastaların ileride o dediğimiz alerjik yürüyüşü tamamlama riski olduğundan, hırıltı nöbetlerinde yine erken dönemde bir alerji uzmanına gitmelerinde fayda var. Ailelere tavsiyemiz, tanı aldıktan sonra da kalıcı etki açısından düzenli takip. Ben bir tane aldım, bir iki sene sonra bir

0: Biz buna halk dilinde alternatif diyorlar. Bizim modern tıbbın alternatifi olmaz. Tamamlayıcısı olur.
1: Tamamlayıcı çok
0: Yani
1: doğru.
0: tamamlayıcı kullanabilirsiniz ama yine hekim kontrolünde. Siz kendi kullanmanız gereken ilaçları yine alacaksınız. Tamamlayıcı olarak yine hekiminizin size bazı tavsiyeleri mutlaka olacak.
1: Evet ve yaşadığı ortamı düzenlemeleri gerekiyor. Hepimiz için alerji olmasak da sağlıklı
0: Tabii. Bu
1: insanlar
0: dediğimiz
1: için de.
0: gibi biraz önce söylediğimiz havasız evler, ondan sonra kirli ortam, hayvan
1: Sentetik
0: suyundan daha fazla korunma gibi
1: ilaçlar.
0: tavsiyeler. Ama en önemlisi belki de gıda. Yani aşırı işlenmiş, paketlenmiş gıdaların aşırı tüketimi annenin hamilelik döneminde de çok enteresan. Bizim alerjik hastalık riskini artırır. Hastalığın tedavi edilme zamanını uzatır.
1: Ekmek
0: Kimyasal.
1: alıyoruz. Ekmekler paketli olmasa da koruyucu içerebiliyor. Onlara da dikkat
0: Kesinlikle.
1: etmek gerekir
0: Kesin.
1: mi?
0: Her türlü biz özellikle diğer hastalıklar için de geçerli. Doğallıktan uzaklaşmayın diyoruz.
1: Evet.
0: Doğallıktan
1: Çünkü
0: uzaklaşmayın.
1: tedavi hem masraflı hem eziyetli, zahmetli
0: Koruyucu.
1: birçok yönden
0: Kesinlikle. Onun
1: sıkıntılı.
0: için işte aşırı tüketim, hızlı tüketim, hızlıca işime döneyim işte paket yanımda taşıyayım
1: Konfor ve rahatlık aslında
0: gibi.
1: sağlığı
0: Yok, biz
1: getirmiyor.
0: genel olarak paketlenmiş, içinde katkı maddesinden yoğun olan gıdaları özellikle alerjik hastalarda hiç tavsiye etmiyoruz.
1: Anne adayları için
0: Da
1: de
0: dahil.
1: uzak
0: Tanı
1: durması
0: almış
1: gerekiyor.
0: hastalarımıza da. Hastanın dediğimiz gibi o alerjik yürüyüş açısından alerjik bronşiti var ama çocuk bir gün içinde en az 4-5 tane çeşitli farklı paketlenmiş gıda tüketiyor. Bunda kurdeşenin, ürtikerin, efendim egzamanın çıkma riskini onlar artırıyor.
1: Çok enteresan.
0: Paketlenen gıda tüketimi.
1: Peki annede varsa astım alerji illa çocukta da olacak
0: %100
1: mı?
0: değil anne belirleyici. Annenin astıma ya da herhangi bir alerjik hastalığı astım değil. Biraz önce söylediğim gibi anneler saman nezlesini ya da biz erişkinler saman nezlesini hastalıktan saymıyoruz. Alerjik rinit varsa, egzaması varsa, besin alerjisi varsa, ilaç alerjisi varsa yani annede herhangi bir alerjik hastalık varsa çocuğun alerji doğma potansiyeli %50. %50. Az bir oran değil.
1: Çok evet.
0: İki, babada da varsa %80. Ama dikkat
1: Artık
0: edin %100 demedim.
1: %100 değil evet
0: %100
1: gördüm.
0: değil. Anne belirleyici %50-60. Anne baba da olursa %80 ama %100 değil. Peki olması şart mı? Değil ama risk var. Risk var. Onun için ailelerde anne ya da baba ya da bir büyük abi abla hikayesi varsa bu gibi biraz önce bahsettiğimiz şikayetlerden birisini aile fark etmişse erken dönemde iyi bir tedavi açısından erken dönemde bu hastaların tedavi edilmesi, tanı alması doğru.
1: Evet, önemli hususları öğrendik vesilenizle. Maksadımız zaten bilinçli olmak bu konularda ve koruyucu hekimliğe daha fazla yer ayırmak. Tekrar çok teşekkür
0: Biz
1: ederiz.
0: teşekkür
1: Ağzınıza
0: ederiz.
1: ayağınıza sağlık.
0: Herkese sağlıklı günler dilerim.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün çocuklarda alerji ve astım konusunu pek çok yönleriyle ele almaya çalıştık. Çocuklarımızın sağlıklı bir hayat sürdürebilmeleri için belirtileri erken fark etmenin, doğru tanı ve düzenli takibin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk. Çocuk alerji ve astım hastalıkları uzmanı Sayın Profesör Doktor Emin Özkaya hocamıza bir kez daha şükranlarımızı iletiyoruz. Unutmayalım, bilinçli aileler daha sağlıklı nesiller demektir. Bir sonraki programımızda yeni bir konu ve yeni konuklarımızla yeniden buluşmak dileğiyle sağlıcakla, huzurla kalın, hoşça kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümitvar bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselama gelen evlat müjdesi ve oğlu Hazreti İshak aleyhisselam.
1: Kuvvet ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. Çünkü onlar katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdir. Biz ona İsmail'den sonra İshak'ı da, torunu Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları da onun nesline verdik. Dünyada ona mükafatını verdik. Şüphesiz ahirette de iyilerdendir. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır. Kendilerine açıkça zulmedenler de. İbrahim'in karısı, "Vay başıma gelenler, ben bir koca karı, şu kocam da bir pirifani iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu pek şaşılacak bir şey," dedi. Elçi melekler dedi ki, "Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir ve iyiliği boldur. Onlar, korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı müjdeliyoruz," dediler. İbrahim, "İhtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz?" dedi. "Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma," dediler. İbrahim de, "Hak yoldan sapanlardan başka Rabbinin rahmetinden kim ümit keser ki?" dedi. "İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbet işitendir, kabul edendir."
0: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerremallahu vecihten rivayet edilmiş. Ennehu kâle, o buyurdu ki Hazreti Ali Efendimiz, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar: Men ahya leylete aşura e ahyahullah teala maşa e. Yani kim aşure gecesini ibadetle ihya ederse Allah da onun işte hoşuna gidecek şekilde ona ihya edecek ihsanlarda bulunur diye Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş. Demek ki Hazreti Ali Efendimizin tavsiyesini tutarak Cafer-i Sadık Efendimizin yolundan yürüyerek gafil olmayın, gecenizi ibadetle değerlendirin diyoruz. Tabi Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, o şehidi Kerbala büyüğümüz Hazreti Hüseyin Efendimiz'e de dualar edin, onun şefaatini isteyin, ruhuna hatimler indirin. Allah nasip ederse siz nerede olursanız olun Hazreti Hüseyin Efendimizle ilgili

0: konuşmalar yapılsın camilerde, toplantılar yapılsın, hatimler indirilsin, zikirler yapılsın, ruhaniyetinden istimdat edilsin.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 2. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Medine'deki Yahudi ve münafık bir takım beyinsiz insanlar Müslümanları üzerinde bulundukları eski kıblelerini Beyt-i Mukaddes'ten Kabe'ye çeviren nedir diyecekler. Resulüm de ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, kullarının iyi niyet ve amellerine göre dilediğini doğru yola iletir. Ey Müslümanlar! Böylece sizi dengeli, seçkin ve adaletli bir ümmet kıldık ki, insanlara karşı adaletin örneği ve hakikatin şahitleri olasınız ve Peygamber de sizin lehinizde şahit olsun. Resulüm! Biz vaktiyle arzulayıp da şu anda yöneldiğin kıble olan Kabe'yi ancak sen, peygamberime uyanları, topukları üzerinde geri dönen münafık ve mürtedlerden ayıralım da onlar bilinsinler diye kıble yaptık. Gerçi bu çevrilme elbette Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerden başkasına ağır gelmektedir. Allah, sizin imanınızı, Mescid-i Aksa'ya yönelerek kıldığınız namazlarınızı asla zayi edecek değildir. Şüphesiz Allah, insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Resulüm, kıblenin Kabe'ye çevrilmesi hususunda vahyin gelmesi için yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Şimdi seni elbette hoşlanacağın bir kıbleye çeviriyoruz. Artık namazda yüzünü Mescid-i Haram, Kabe tarafına çevir. Ey müminler! Nerede olursanız olun, namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Şüphe yok ki, kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu pekala bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir. Resulüm, andolsun ki sen, kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlara her türlü ayeti, mucize ve delili getirsen bile inatlarından senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana gelen ilim, vahiden sonra onların arzu ve heveslerine uyarsan, mutlaka sen de zalim, hakkı çiğneyip kendisine yazık eden kimselerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, Muhammed'in vasıflarını kitaplarında gördükleri için onu oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler. Hak ve gerçek olan Rabbinden gelendir. Bu hususta asla şüpheye düşenlerden olma. Herkesin ve her toplumun yöneldiği bir yön, bir kıble ve bir istikamet vardır. Öyleyse ey müminler, hayır işlerinde yarış edin. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi mahşerde hesap için bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Resulüm, her nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Bu emir Rabbinden gelen mutlak bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yine her nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler, siz de nerede olursanız yüzünüzü onun tarafına çevirin ki diğer insanların aleyhinize sizi küçük düşürecek bir delili olmasın. Ancak onlardan ulu orta konuşarak zulmedenler hariçtir. Bunlar yine de edepsizliğini sürdürebilir. Artık siz onlardan korkmayın, benden korkun ve o tarafa dönün ki size olan nimetimi tamamlayayım, böylece doğru yolu bulabilirsiniz. Nitekim size nimetimi tamamladığım gibi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi tezkiye eden, şirkten, maddi ve manevi kirlerden ve kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti ve onun hükümlerinin uygulanmasını öğreten ve bilmediklerinizi bildiren bir Resul gönderdik. O halde beni ibadet ve itaatle hatırlayın ki ben de sizi sevap ve mağfiretle anayım. Bana şükredin. İbadetsizlik ve itaatsizlikle bana nankörlük yapmayın. Ey iman edenler! Sabır ve namaz, duayla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülen kimseler hakkında ölüler demeyin. Hayır, aksine onlar diridir. Fakat siz bunu anlayamazsınız. Ey müminler! İtaat edeni isyan edenden ayırt etmek için andolsun ki sizi hem biraz korku ve açlıkla hem de mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Ey Resulüm! Sabredenlere lütuf ve ihsanımı müjdele. Öyle ki onlar kendilerine bir bela geldiği zaman ancak biz Allah için teslim olmuş kullarız ve elbette biz yine ona döneceğiz derler. İşte Rablerinin mağfiret ve rahmeti o teslimiyette bulunanların üzerinedir. İşte doğru yolu bulanlar da ancak onlardır. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir. Şüphesiz indirdiğimiz delilleri, emirleri ve doğru yolu gösteren ayetleri insanlara kitapta açıkça bildirdikten sonra hakikati gizleyenler ve onları yürürlükten kaldırmaya çalışanlar var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet edebilenler lanet eder. Ancak tevbe edip dönenler, hallerini düzeltenler ve Allah'ın indirdiği gerçekleri eğip bükmeden dosdoğru açıklayanlar başkadır. İşte ben onların tevbesini kabul ederim. Zira ben tevbeleri kabul buyuran çok merhamet edenim. Şüphesiz ki ayetlerimize ve hükümlerimize karşı çıkarak küfre sapıp da kafir olarak ölenler var ya, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar bu lanette temellik alacaklardır. Artık onların azapları hafifletilmez, yüzlerine de bakılmaz. Sizin ilahınız bir ilah, Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O Rahman'dır. Dünyada bütün yaratıklara merhamet edendir. Rahim'dir. Ahirette yalnız müminlere rahmet edendir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağa dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gökle yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. Öyle insanlar vardır ki Allah'tan başkasını, putları, arzu ve hevalarını, yücelttikleri, sevip bağlandıkları şahısları, bazı varlık ve eşyayı gizli veya açıktan sevip ona, Allah'a denk hale getirirler. Tıpkı Allah'ı sever gibi onları severler. Böylece şirke düşerler. Allah yerine onlara bağlanırlar. hakiki inanmışların Allah sevgisi, emirlerine itaat ve bağlılığıysa daha kuvvetli ve içtendir. Ona denk hiçbir sevgi beslemezler. Allah'a eş koşup da kendilerine zulmedenler, azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kuvvet ve kudretin Allah'ta bulunduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çetin olduğunu keşke önceden bilselerdi. Nitekim dine aykırı olan işlerde kendilerine uyulan, o peşinden gidilen günahkar kimseler, o gün azabı gördükleri vakit kendilerine uyanlardan hızla uzaklaşacaklar ve aralarındaki yandaşlık ve liderlik gibi bağlar kopacaktır. Bunun üzerine onlara uyanlar da, "Ah, keşke biz dünyaya bir kere daha dönseydik de bugün onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzak dursaydık," derler. İşte Allah onlara bütün yaptıklarını hasret, pişmanlık ve üzüntüler içinde gösterecektir. Onlar cehennemden çıkacak da değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Pis ve haram olan şeyleri yiyip içmede, şeytan ve benzerlerinin adımlarını izlemeyin. Çünkü onlar sizin için apaçık bir düşmandır. O, size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi, iddia etmenizi emreder. Onlara, Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a uyun denildiği zaman, onlar, "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz ve öğrettikleri yola uyarız," dediler. Peki, ataları bir şeyin İslam'a uyup uymadığını düşünemeyen ve doğru yolu bulamayan sapık yolun yolcusu kimseler olsalar da mı onlara uyacaklardı? Doğru yola çağrılan kafirlerin durumu, bağıran çobanın bağırıp çağırmasından başka bir şey işitmeyen hayvanın durumu gibidir. Onlar manen sağır, dilsiz ve kördürler. Bu sebeple onlar İlahi emirleri duysalar da akletmezler. Düşünüp emrin gereğini yerine getirmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz, helal olanlarından yiyin. Eğer sadece ona kulluk ediyorsanız Allah'a şükredin. Ona karşı diliniz, bedeniniz ve malınızla kulluk borcunuz olan şükrü yerine getirin. Allah size sadece ölmüş, murdar hayvanı, kanı, hem etinin hem tabiatının pisliğinden dolayı domuz etini ve Allah'tan başkası putlar ve şahıslar adına kesileni haram kıldı. Fakat kim de mecbur kalırsa, istekli olmayarak ve sınırı aşmadan sırf ölmemek için yerse ona hiçbir günah yoktur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de onu elde edeceği dünyalık birkaç paraya satanlar var ya, işte onlar gizledikleri veya suskunluklarının karşılığında aldıklarıyla karınlarına ateşten başka bir şey doldurmayacaklar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlara acıklı bir azap vardır. Onlar doğru yolu bırakıp sapıklığı, mağfireti bırakıp azabı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıymışlar. Bunun sebebi şudur. Çünkü Allah kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirmiştir. Buna rağmen keyfi yorumlar sonucu o kitapta ve hükümlerini kabulde İhtilafa düşenler elbet haktan uzak bir ayrılık, bir azap içindedirler. Ey ibadet edenler! İyi ve erdemli olmak yalnızca yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Fakat iyi ve erdemli, muttaki kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, Kur'an'a ve peygamberlere inanıp malını, sevgisine rağmen Allah

rızası için akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yolda, sokakta kalmışlara, dilenenlere ve boyunduruk altında bulunanlara, kurtulmaları için ihlasla veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, ahitleştiği zaman sözlerini yerine getiren, sıkıntıda, hastalıkta ve savaşın şiddetlendiği anda sabredendir. İşte imanlarında, yaptığı iyilik ve taatte doğru olanlar onlardır. Ve takvaya erenler de onlardır. Ey iman edenler! Tarafınızdan kasten öldürülenler hakkında size kısas yazıldı. Farz kılındı. Öldüren hüre hür, köleye köle, kadına kadın, hakimin hükmüyle kısas olunur. Erkek kadını öldürmüşse yine aynıdır. Fakat öldürülenin kardeşi, velisi veya mirasçılarından biri tarafından o katil şahıs lehine bir şey affedilir, bağışlanırsa kısas düşer. O zaman örfe uymak, yani dine ve akla uygun diyet borcunu ona, öldürülenin velisine güzellikle ödemek gerekir. Bu, Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve merhamettir. Kim bundan sonra kısas ister veya diyet aldıktan sonra yine de katile ve akrabasına saldırıda bulunursa, onun için pek acıklı bir azap vardır. Ey gerçeği düşünebilen tam akıl sahipleri! Kısasta sizin için umumi hayat vardır. Olur ki sizler bu sayede keyfinize göre yaralama ve cinayetten korunursunuz. Sizden birine ölüm hali geldiği zaman, eğer bir hayır, bir mal bırakıyorsa, anaya, babaya ve akrabalara üçte birini adalete uygun bir şekilde vasiyet etmesi size farz kılındı. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir haktır. Onlar üzerine bir borçtur. Artık kim onu, ölünün vasiyetini işittikten veya yazılmasından sonra değiştirirse, bunun günahı ancak onu değiştirenlerin üzerinedir. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir, bilendir. Kim de vasiyet edenin bir hata etmesi, haksızlığa meyletmesinden veya bir günah işlemesinden korkar da tarafların arasını düzeltirse, ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç tutmak yazıldı, farz kılındı. Olur ki bu sayede takvaya erersiniz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Sizden kim o günlerde hasta veya seferdeyse, o tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. İhtiyarlığından veya tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktan dolayı oruç tutmaya gücü yetmeyenlere her güne karşılık bir yoksulu sabah akşam doyuracak bir fidye vermesi gereklidir. Kim de gönülden gelerek daha fazla bir ihsanda bulunursa, bu onun için daha hayırlıdır. Bununla beraber zor da olsa işin önemini bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Sizden kim mazereti olmaksızın bu ayın ilk hilaline erişirse, görürse hemen orucunu tutsun. Kim de hasta veya seferde olup da yerse, tutmadığı günler sayısınca caiz olan başka günlerde orucunu kaza etsin. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Bu da o sayıyı kazayla tamamlamanız ve size yol göstermesine karşılık Allah'ın yüceliğini tanımanız içindir. Olur ki düşünür de şükredersiniz.
Resulüm,

Kullarım sana beni soracak olurlarsa, bilsinler ki ben şüphesiz onlara çok yakınım. İsterse gönlünden geçirsin. Bana dua edenin duasına icabet eder, kabul ederim. O halde onlar da benim davetimi kabul edip bana itaat etsinler ve bana imanda sebat etsinler. Ta ki bu sayede doğru yola, kurtuluşa ulaşmış olsunlar. Oruç günlerinin gecesinde eşlerinizle cinsi ilişki kurmanız size helal kılındı. Haramdan korunmak ve sükunete kavuşmak için onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbise durumundasınız. Allah onlara yaklaşmamakla nefislerinizin arzularına karşı zafiyet göstereceğinizi bildi de tevbelerinizi kabul edip sizi bağışladı. Artık bundan böyle oruç gecelerinde de onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyi nesli isteyin. Beyaz iplik, siyah iplikten, fecrin aydınlığı gecenin karanlığından seçilinceye, tan yeri ağarıncaya kadar yiyin, için. Sonra da orucu akşam oluncaya, iftar vaktine kadar tamamlayın. Fakat mescitlerde itikafa çekilmişken kadınlarınıza yaklaşmayın. Bu hükümler Allah'ın yasak sınırlarıdır. Sakın sınırlara yaklaşmayın. Allah sakınıp korunsunlar diye ayetlerini insanlara böyle açıklar. Bir de mallarınızı aranızda batıl, meşru olmayan yollarla yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile haksız yere haram yollardan yemek için o malları hakimlere, reis ve idarecilere rüşvet olarak aktarmayın. Resulüm, sana hilal halindeki yeni doğan ayları sorarlar. De ki, onlar insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir. İhramlıyken cahiliye döneminde olduğu gibi evlere arkalarından girmeniz iyi ve erdemli olmak değildir. Fakat iyi ve erdemli kişi Allah'ın emirlerine uygun davranandır. Evlere kapılarından girin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Aykırı davranmaktan sakının ki kurtulasınız. Size savaş açanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat savaşmayan ihtiyar, kadın ve çocukları öldürerek aşırı gitmeyin. Şüphesiz ki Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları, size harp açan kafirleri yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. İslam'ı beğenmeyip şirk ve küfrü hakim kılmak, ayetleri şahsi tevillerle asli konumundan saptırmak veya dinden döndürmek için işkence yapmak şeklindeki fitne ise adam öldürmekten daha beterdir. Mescid-i Haram'da sizinle savaşmadıkça siz de orada kendileriyle savaşmayın. Fakat size savaş açarlarsa siz de onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Şayet onlar savaş ve küfürden vazgeçerlerse ilişmeyiniz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. İslam'a engel bir fitne kalmayıncaya, din sahte tanrıların emri doğrultusunda değil, kısıtlamasız olarak yalnız Allah'ın buyruğu doğrultusunda oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer dine ve dini yaşantıya engel olmaktan vazgeçerlerse, artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Haram denen hürmetli ay, haram aya bedeldir. Hürmetler, dokunulmazlıklar da karşılıklıdır. O halde kim size bu ayda saldırırsa, onun size saldırdığı kadar ölçüde ve şekilde siz de onlara saldırın. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Ona karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah, muttaki olan, emirlerine uygun yaşayanlarla beraberdir. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle
kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver" der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru" der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öyleleri vardır ki onun dünya hayatına dair aldatan yaldızlı sözü senin hoşuna gider ve hatta bunlar sözlerinin özlerine uyduğu konusunda da Allah'ı şahit tutar. Halbuki gerçekte o İslam'ın ve Müslümanların en azılı düşmanıdır.
O dönüp gidince veya iş başına geçince Allah'ın emrine karşı gelmek ve hevasına uymakla ülkede fesat çıkarmaya, harsı, ekonomiyi, kültürü ve nesli mahvetmeye çalışır. Allah ise fesadı, bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakın denildiği zaman kızar da gururu kendisini daha fazla günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. Orası ne kötü bir yataktır. Kimi insanlar da Allah'ın rızasını kazanmak için canını feda eder. Allah da kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz çekişmeyi bırakıp Kur'an'ın prensiplerinde toplanarak İslam'la toplumsal ve evrensel barışa, güvenliğe, tam anlamıyla İslam'a girin. Şeytanın ve benzerlerinin izinden gitmeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Haram ve helal hakkında size bunca açık deliller ve gerçekler geldikten sonra İslam'ın hak yolundan kayarsanız bilin ki Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar Kur'an'a, İslam'a karşı olup şeytana uyanlar, ille de bulut gölgeleri içinde kendilerine Allah'ın azabının ve azap için meleklerin gelmesini ve helak olup gitmeleriyle işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Her şey O'nun iradesi yönünde olup biter. Resulüm, İsrailoğullarına bir sor. Onlara geçmişte nice açık ayetler, mucizeler verdik. Kim Allah'ın nimetini, o nimet kendisine geldikten sonra küfre saparak değiştirirse, şüphesiz Allah'ın cezası pek şiddetlidir. Dünya hayatı küfre sapanlara süslü gösterildi. Dünya perest, madde perest oldular. Bu yüzden onların zenginleri fakir müminlerle alay ederler. Halbuki takva sahipleri Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınan o fakir müminler kıyamet gününde onlardan üstündürler. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar imanlı tek bir ümmetti. Sonra bir kısmı küfre saparak ayrılığa düşünce Allah rahmetini müjdeleyici ve azabından sakındırıcı olarak peygamberler gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri şeylerde insanlar arasında hükmetmek için onların beraberinde hakikati gösteren kitaplar da indirdi. Ancak kendilerine kitap verilenler açık deliller geldikten sonra aralarındaki ihtiras, haset ve zulümden dolayı o son kitap hakkında ayrılığa düştüler. Allah da ona iman edenleri onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle ulaştırdı. Allah dilediğini iyi niyetine göre doğru yola iletir. Ey müminler! Yoksa siz sizden önce geçip giden müminlerin başlarına gelen sıkıntılar sizin de başınıza gelmeden hemen cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki hatta peygamber ve onunla birlikte olan o müminler Allah'ın vaat ettiği yardımı ne zaman diyecek duruma gelmişlerdi. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Resulüm, sana Allah yolunda kimlere ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, infak edeceğiniz mal, ana baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Siz hayırdan ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu hakkıyla bilir ve mükafatı verir. Ey müminler! Size hoş gelmese de, gerektiğinde zulüm ve saldırıyı önlemek için meşru ölçüler içinde savaşmak artık size yazıldı, farz kılındı. Olur ki bazen hoşunuza gitmeyen bir şey
sizin için hayırlı olur ve hoşunuza giden bir şey de sizin için şer olur. Hayırlı ve doğru olanı Allah bilir, siz bilemezsiniz. Ey Resulüm! Sana haram olan, hürmet edilen ayı ve o ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki, evet, onda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı, Kabe'yi ziyareti yasaklamak ve halkını oradan çıkarmaksa Allah nazarında daha büyük bir günahtır. Şirki yayarak, toplumda anarşi çıkararak, din ve vicdan hürriyetine baskı ve zulüm yaparak fitne çıkarmaksa öldürmekten daha büyük günahtır. Kafirler güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, işte onların bütün yaptıkları iyi ameller dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Onlar ateş ehli cehennemlik olup orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah ve Resulüne gerçekten inananlar, dinini yaşamaktan aciz kalıp vatanlarından hicret ederek Allah yolunda mücadele ve cihat edenler var ya, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Sana sarhoş edici şarap ve kumarın hükmünü sorarlar. De ki, o ikisinde büyük bir günah, hem de insanlara bazı ufak faydalar vardır. Ama günahları ve zararları faydalarından daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda neyi harcayacaklarını sorarlar. De ki, ihtiyacınızdan artanını verin. Allah size ayetlerini böylece açıklıyor ki, dünya ve ahiret hakkında lehinize ve aleyhinize olan şeyi iyi düşünesiniz ve ona göre hareket edesiniz. Resulüm, bir de sana yetimler hakkında sorarlar. De ki, onların mallarını karşılıksız muhafaza etmek ve durumlarını düzeltmek için yakın ilgi göstermek, yüzüstü bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlarla bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, yetimlere fenalık yapanla iyilik yapıp hallerini düzelteni bilir. Allah dileseydi sizi onlar gibi zor durumda bırakırdı. Şüphesiz Allah mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Müşrik ve kafir kadınlarla gerçek bir inanışla inanıncaya kadar evlenmeyin. İmanlı bir cariye bile hoşunuza giden müşrik ve kafir bir kadından elbette daha hayırlıdır. İman edinceye kadar müşrik ve kafir erkeklere de mümin kadınları nikahlamayın. Hoşunuza gitse bile Allah'a ortak koşan kafir veya putperest bir adamdan imanlı bir köle bile elbet daha hayırlıdır. Çünkü onlar sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise sizi kendi izniyle, yardımıyla cennete ve mağfirete çağırır ve düşünüp gereken dersi alsınlar diye insanlara ayetlerini böyle açıklar. Resulüm, sana bir de kadınların adet hali hakkında sorarlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu yüzden aybaşı halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara cinsel ilişki için yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın, birleşin. Şüphesiz Allah çokça tevbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever. Kadınlarınızın ön uzvu sizin tarlanız, çocuk tohum ekme yerinizdir. O halde ilişkinizde o ekme yerinize hayız hali dışında nasıl isterseniz öyle varın. Birbiriniz için ön hazırlıklar yapın. Allah'ın emirlerine aykırı davranmaktan sakının da meşru olarak ve meşru yerden temasta bulunun. Ve mutlaka ona kavuşacağınızı da bilin. Bunu iman edenlere müjdele. Allah adıyla yaptığınız yeminlerinizi, iyilik yapmanıza, günah ve kötülükten sakınmanıza
ve insanların arasını düzeltmektedir.

Rabbinize bir engel, bahane yapmayın. Kefaret ödeyerek yemininizi bozun. İyiliğinizi yapın. Yapmaya yemin ettiğiniz kötülükten de vazgeçin. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Allah sizi kasıtsız ve rastgele yeminlerinizden dolayı işlediğiniz hatalarınızdan sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı kasıtlı yeminlerle sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Kullarının rızkını günahı sebebiyle kesmez ve cezada acele etmez. Cahiliyede olduğu gibi kızıp da kadınlarına yaklaşmamaya yemin eden kocalar için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer bu müddet içinde yeminlerine kefaret ödeyerek hanımlarına dönerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bu müddet içinde dönmek daha hayırlıdır. Eğer bu müddeti geçirirlerse tam boşanma meydana gelir. Yok, eğer yeminden dönmeyerek boşanmaya karar vermişlerse ayrılırlar. Allah şüphesiz işitendir, niyetlerini bilendir. Bir veya iki kez ric'i talakla boşanmış kadınlar, kendi başlarına 3 aybaşı veya 3 temizlik hali içinde kocasının barışmasını bekler, evlenemezler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın önceki evlilikten bir çocuk yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Bu 3 aylık müddet içinde kocaları gerçekten barışmak isterlerse, onları geri almaya yine kendileri hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerinde maruf, meşru olan hakları olduğu gibi, kadınların da onlar üzerinde bazı hakları vardır. Yalnız erkeklerinki onlara göre aile reisliği ve görevleri bakımından hukuken bir derece fazladır. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Boşama 2 defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veya geçinmek imkansızsa tekrar birleşmeyip güzellikle salıvermektir. Onlara verdiklerinizden bir şeyi geri almanız size helal olmaz. Ancak erkek ve kadının artık Allah'ın evlilik hakkındaki sınırlarını koruyamayacaklarından korkmaları, yani birlikte yaşama ümitlerinin kalmaması durumu başka. Ey hüküm vericiler! Siz de onların Allah'ın evlilik hakkında koyduğu sınırlarını ayakta tutamamalarından korkarsanız, o zaman kadının aynen mihrini veya mihri kadar fidye vererek boşanmasında veya erkeğin hulu denilen bir mal, yani bir menfaat karşılığında karısını bayin talakla boşamasında, ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onları ihlal etmeyin. Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Eğer erkek karısını temizlik hallerinde bilinçli olarak açık, kesin lafızla 3. defa veya 3 defa boşarsa, bundan sonra artık evlilik bağı kopmuş olduğundan, kadın başka bir erkekle şartsız ve hilesiz evlenip, karı koca hayatı yaşayıp da boşanmadıkça ona helal olmaz. O ikinci koca da bunu boşarsa, Allah'ın sınırları içinde duracaklarına inandıkları takdirde, eski karı kocanın tekrar birbirlerine dönmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar, bilip anlayan bir topluluğa Allah'ın açıkladığı uyulması gereken sınırlardır. Ey kocalar! Siz kadınları ric'i talakla boşadığınız zaman, iddet müddetleri olan 3 ay halini bitirmeye yaklaşırlarken, ya onları iyilikle yanınızda tutun veya güzellikle bırakın. Yoksa mallarından dolayı haklarına tecavüz etmek kastıyla zarar vererek onları yanınızda tutmayın. Kim bunu yaparsa kendisine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini alaya almayın. Allah'ın size olan nimetini, size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve ondaki hikmeti düşünün. Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının, azabından korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilendir. Kadınları
talak-ı ricî ile bir veya iki defa boşadığınız zaman,

Anneler, boşanmadan önce veya sonra doğan çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen babalar için tam 2 yıl emzirirler. Onların, annelerin, örf adete uygun, orta bir şekilde yiyecek ve giyeceği, çocuğun asıl babasına aittir. Hiçbir kimse gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef tutulamaz. Ne bir anne çocuğu sebebiyle, ne de çocuğun asıl babası çocuğu sebebiyle zoraki bir teklifle zarara sokulmamalıdır. Babanın ölümü durumunda mirasçının sorumluluğuna düşen de babasının üzerindekilerin aynıdır. Eğer ana baba kendi aralarında rıza ve danışmayla 2 seneden evvel çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine bir vebal yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz vereceğiniz ücreti örfe uygun şekilde ödemeniz şartıyla yine üzerinize bir vebal yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görmektedir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri süslenmeden kendi kendilerine 4 ay 10 gün iddet beklerler. Bekleme müddetleri sona erince örfe uygun meşru bir şekilde kendi başlarına evlenmek, süslenmek gibi yaptıkları şeyden dolayı size günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Böyle iddetini bekleyen kadınlara nikahla evlenmek istediğinizi üstü kapalı ifade etmenizde veya bu isteği gönüllerinizde saklamanızda size bir beis yoktur. Çünkü Allah onlara sözünü edeceğiniz şeyi bilir. Fakat onlara meşru bir söz söylemeniz dışında sakın gizlice buluşma için sözleşmeyin, randevulaşmayın ve farz olan bekleme müddeti sona erinceye kadar nikah akdetmeye kalkışmayın. İçinizde olanı Allah'ın bildiğini bilin, ondan korkun. Bilin ki Allah çok bağışlayıcı ve halimdir. Kulların günahı sebebiyle rızkını kesmez ve cezada mühlet verir. Henüz kendileriyle cinsi temasta veya halveti sahihada bulunmadığınız veya kendilerine bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Onları zengin olan kudretince, fakir de kendi halince örfe uygun bir takım faydalı hediyelerle faydalandırsın. Bu iyilik edenlerin şanına yaraşır bir borçtur. Eğer kadınlara bir mehir belirlemiş olduğunuz halde kendileriyle temasta bulunmadan onları boşarsanız, bu takdirde tespit ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. Ancak eşler veya nikah akdi elinde bulunan velilerin gözü tok davranarak bağışlaması hariçtir. Bu durumda kadın mehrinden vazgeçebilir veya erkek mehrin tamamını kadında bırakabilir. Ama mehrin hepsini bağışlamanız takvaya daha yakındır. Aranızda iyilik ve ihsanı, birbirinize iyi davranmayı unutmayın. Allah şüphesiz yaptıklarınızı görür. Namazlara ve bunlar arasında orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek, vakit ve erkana riayet ederek, tam teslimiyetle Allah'ın huzurunda namaza durun. Eğer herhangi bir tehlike sebebiyle korkarsanız, namazı yaya yahut binekte giderken kılın. Güvende olduğunuz zamanda bilmediğiniz şeyleri size öğreten Allah'ın öğrettiği gibi Allah'ı anın ve namazlarınızı kılın. Sizden geride eşlerini bırakarak vefat eden erkekler, o eşlerine kendi evlerinden çıkarılmaksızın 1 yıl süreyle maişetlerini temine imkan sağlayacak miktarı hayattayken vasiyet etsinler. Şayet buna rağmen kendiliklerinden çıkarlarsa, artık bu durumda kendileri adına yaptıkları meşru tasarrufları dolayısıyla size bir vebal yoktur. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlar için örfe uygun, meşru şekilde bir meta, geçimini sağlayacak nafaka vardır. Bu da Allah'ın emrine uygun yaşamak isteyen ve azabından korkan kocalara bir borçtur. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklar. Resulüm, ölüm korkusuyla binlercesinin yurtlarından çıkmasını

çıkıp gittiklerini görmedin mi? Bilmiyor musun? İşte Allah onlara ölün dedi. Onlar da Sina'da ölür hale geldiler ve kısa bir müddet sonra ibret için onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah hakkıyla işiten ve bilendir. Hadi, kim var? İsteyene Allah adına güzel bir borç, faizsiz ödünç versin de, o da verdiğini ona kat kat fazlasıyla artırsın. Allah, imtihan için rızkı kimine daraltır, kimine de genişletir. İşlerinizden ve kazandıklarınızdan hesap vermek üzere, ancak ona döndürüleceksiniz. Resulüm, Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Hani onlar peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de onun önderliğinde Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya savaş yazılır, farz kılınır da savaşmaktan geri durursanız deyince onlar şöyle demişlerdi. Yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve çocuklarımızdan ayrıldığımız halde bizler neden Allah yolunda savaşmayalım? Ama savaş onlara yazılıp farz kılınınca içlerinden pek azı hariç savaşmaktan yüz çevirdiler. Allah o zalimleri çok iyi bilir. Peygamberleri onlara Allah şüphesiz size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar da dediler ki biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona mal, servet yönünden geniş imkan verilmemişken o bize nasıl hükümdar olabilir? Peygamber de onlara Allah şüphesiz onu üzerinize hükümdar seçmiş ve geniş bir ilim ve sağlam bir vücut vererek onun gücünü artırmıştır dedi. Allah mülkünü, hükümranlığı dilediğine verir. Allah rahmet ve ihsanı bol olan ve her şeyi bilendir. Peygamberleri onlara şunu da söyledi. Onun hükümdarlığının gerçek alameti size meleklerin taşıdığı tabutun gelmesidir ki içinde Rabbinden bir ferahlık, Musa ailesinin ve Harun ailesinin geriye bıraktıklarından asa, hırka, sarık ve Tevrat'tan bazı levhalar gibi bir kalıntı vardır. Eğer iman edenlerdenseniz sizin için bunda kesin bir alamet, işaret ve ibret vardır. Talut, cihad için Kudüs'ten askerleriyle ayrılınca dedi ki, şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan kana kana içerse benden değildir. Eliyle sadece bir avuç alanlar dışında kim ondan tatmazsa bendendir. Pek azı dışında onlar nehre varınca ondan bol bol içtiler. Nihayet Talut'un kendisi ve beraberindeki inananlar ırmağa geçince içenler geçemeyip bugün bizim zalim Calut ve askerlerine karşı gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin bilen Talut'a itaat edip nehri geçenlerse nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok olan bir topluluğa galip gelmiştir. Allah sabır ve sebat edenlerle beraberdir dediler. Savaş için Calut ve askerlerine karşı meydana çıktıklarında şöyle dediler. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır ve sebat yağdır. Ve ayaklarımızı sabit, bizi metanetli kıl. Ve kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Zafer ihsan eyle. Derken Allah'ın izniyle o kafirleri bozguna uğrattılar. Davud, düşman hükümdarı olan Calut'u öldürdü. Allah da ona, Davud'a hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik ve zeburu verdi ve ona zırh yapmak, kuşlarla konuşmak ve güzel sesle okumak gibi dilediği şeylerden öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbiriyle önleyip savması, ortadan kaldırması olmasaydı, yeryüzü muhakkak fesada uğrardı. Fakat Allah alemler üzerine
büyük lütuf sahibidir.

0: Dir. Resulüm, işte bunlar anlatılan kıssalar Allah'ın ayetleridir ki onları dosdoğru olarak okuyoruz. Elbette sen gönderilen peygamberlerdensin. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 2'yi dinledim. Akra.

وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Kale Musa, ya Rabbi keyfe şekereke Adem. Kale alime enne zalike minni fekâne zalike şükrühü. Sadaka Resulullah. Bima kal, ev kema kal. Okumuş olduğum hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Musa aleyhisselamı bize anlatıyor. Hasan el-Basri'den rivayet edildiğine göre Kale Musa, Musa aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi keyfe şekereke Adem. Adem sana nasıl şükreder? Adem oğlu insanlar sana nasıl şükreder? Fakale alime enne zalike minni fekâne zalike şükrühü. Nail olduğu nimetin benden olduğunu bilir. Bu da onun şükrüdür. Şimdi buradaki Adem sözünün Adem atamız aleyhisselam olması da mümkündür. Adem aleyhisselam sana nasıl şükretti ya Rabbi? Nimetinin benden geldiğini bildi, o onun şükrü oldu manasına da alınır. Hazreti Adem'den itibaren onun evlatlarına da Adem denildiği için falanca adam gelmiş, filanca adam gitmiş diye de biz bugün dilimizde de Adem kelimesini adam tarzında kullanıp duruyoruz. İnsanoğlu demek manasına da gelebilir. Burada bize şükrün nasıl olacağını görme imkanı hasıl oluyor. Ya Rabbi, Adem oğlu sana nasıl şükreder? Yani insanın hatırına geliyor ki elini açacak, şu ibareleri kullanacak, şu cümleleri söyleyecek, işte bu tarzda şükretmiş olur. Öyle demiyor. Cevabında Allahu Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'a nimetin benden geldiğini bilmesi şükürdür. Nimetin benden geldiğini bilmesi şükürdür. Dile dökmeye lüzum yok. Allah'tan geldiğini biliyor mu? Allahu Teala Hazretleri ihsan etmiş. İşte o. Aksine Allah'tan geldiğini idrak etmezse o zaman şükretmemiş olur. O idrak içinde olmazsa şükrü nakıs olur, eksik olur, tamamlanmamış olur diye de bir mana çıkıyor. İnsan nimeti görür de münimi görmezse, yani eline ekmek geçmiş yiyor, çok şükür diyor. Veyahut işte sıhhati var, elhamdülillah sıhhatim var diyor. Veyahut Allah evlat vermiş, işte elhamdülillah evladım var, elhamdülillah güzel bir evim var, iyi saliha bir hatunum var filan, neyse. Nimeti görür de, yani elhamdülillah diyemeye alışmışız biz de, öyle söylüyoruz. Nimeti görür de münimi, yani o nimeti göndereni görmezse o zaman olmaz. Bu düşünce tarzı fehaza aslun asilun ileyhil mercu'u ve aleyhit ta'vil. Bu temellerin temeli bir duygudur. Şimdi bir kere bileceğiz ki bu dünyada hiç